0: O nedir?
1: Onlar diğer tarafta beni bekleyen ruhlar. Eminim yerimi ayırmışlardır. Heh, zamanından önce çok kişi gitti. Benim ya da senin ellerinle.
0: Biz hak etmeyen kimseyi oraya göndermedik.
1: Belki. Ama eminim yukarıda birkaç ruh ellerinde sopalarla beni bekliyordur.
0: Aa, yukarıya gideceğine mi inanıyorsun?
1: Sen inanmıyor musun? Lucas Hayes. Arkadaşımızın onu bulmasına ihtiyacım var. 1998'de Paris'te görmüştüm en son. Hepsi bu.
0: Sadece bulunacak mı?
1: Sadece bulunacak. Tedbirli ve hızlı.
0: Tamam.
1: Vietnam'a dönebilirim. Sen de gelsen güzel olurdu.
0: Oraya asla dönmeyeceğim.
1: Geçmişimiz. Onu asla terk edemeyiz. Küçük bu kalemin. Hepimizin yaraları var. Onlara yeterince bakarsan nasıl oluştuklarını hatırlarsın.

0: Merhaba.
1: Günaydın.
0: Mavi elbisede bir yırtık var. Bunu beniyle konuşmayı umuyordum.

0: Ne düşünüyorsun?
1: Ne hakkında?
0: Benim bıyığım işte.
1: Bugün lenslerimi takmadım. Üzgünüm.
0: Komik. Yine de beni vazgeçiremezsin. Senin gibi kadınlar o kadar... Neyse hayır. İşte.
1: Bu adamı bulmalısın.
0: Bükreş'teki mafyanın daha fazla uydu fotoğrafı mı? Bu da ne?
1: Hayır. Ama o da iyi işte. Moody bu adamı arıyor. Lucas Hayes 98'de Paris'teymiş, sonra görülmemiş.
0: Pekala.
2: Hemen geliyorum.
1: Yardımcı olabilir miyim?
3: Evet, bir kitap arıyorum. Eski bir kitap. Nadir olanlardan.
1: Nadir olanlardan.
3: Evet.
1: Zaten ya öyledir ya değildir. Kitapları etmiş gibi sınıflandıramayız, öyle değil mi?
3: Komik.
1: Alaycı.
3: Evet ve komik. Bak, patronumun eşi bir parti veriyor ve ilk basım kitapları sever.
1: Belirli bir konu var mı?
3: Kuşlar. Audubon'un işi...
1: Amerika'nın kuşları.
3: Evet, doğru. Bir kopyasını aradığını söyledi.
1: İlk basım mı?
3: Evet.
1: Üzgünüm.
3: Sizde yok mu?
1: Kimsede yok. Var olan tek ilk basım 91 yılında gizli bir alıcıya 9,5 milyon dolara satıldı.
3: Vay canına, pekala. Demek ki şansım yokmuş. Peki, ne dersin? Belki şiir?
1: Bir dakika. Partinin gözdesi olursunuz.
3: Bunu tanımıyorum.
1: Edgar Allan Poe aslında. İsimsiz olarak yayınladığı ilk şiirleri.
3: Sence onda var mıdır?
1: Sanmam. Sadece 50 kopya basıldı ve sadece 12'si hala mevcut.
3: Ne kadar?
1: Bunu 265 bine verebilirim. Bileklik alsan daha iyi olabilir.
3: Nefis bilekleri var, iyi fikir.
1: Başka bir şey var mıydı?
3: Bana ilginç geliyorsun.
1: Yani...
3: İlginçsin. Tabii güzelsin de. Bir süs eşyası gibi değil tabii ki. Bende merak uyandıran bir ilginçlik.
1: Neyi merak ediyorsun?
3: Sana numaramı verdikten sonra benimle ilgilenip ilgilenmeyeceğini...

0: Gelmediğine karar verip arama ne kadar sürer peki?
1: 27 dakika.
0: O kadar uzun mu?
1: Önce randevularımı iptal ediyor gibi davranmalıyım. Sonra kedimi beslemeliyim.
0: 6 dakikam oldu.
1: Kalanı da zoru oynamak. Çok tatlı. Bunlardan kaç tanesini yanınızda taşıyorsunuz bari?
0: Rembrandt, Michael, Rembrandt. Aslında şu ana kadar hiç kullanma fırsatı olmamıştım. Evet. İlginç. Bir gül varmış ve birçok çiçeğin arasında başını sadece o kaldırmış.
2: Kitaptan da değil mi?
1: Bunu giyen kadın çoktan ölmüştü. Sonu yoktu.

Bu defa beni kandırıyordun. 8 yaşında birini izlediğimizi söylemedin. Lucas Hayes gerçekten 1998'de Paris'teymiş ama Mart 1999'da Darenge doğmuş. Bulduğum her şey burada.

Lucas Hayes, doğum 5 Nisan 1990. Baba Edward Hayes, anne Mary Christian. Lucas Hayes. San Quinteri Hastanesi 2 Haziran 1999'da kabul edildi. Babası Edward Hayes 1991 Noel gecesi öldürüldü. Başka kayıt yok.

Savaş suçlarıyla anılan iş adamı arabasında patlayan bomba yüzünden öldü. Edward Arthur Hayes, Vietnamlı isyancılara kimyasal silah satmakla suçlanan kişi, Danang de arabasında patlayan bomba yüzünden öldü. Moody. CEO, şirket devam edecek dedi. CEO yardımcısı Wall, şirketimiz onun istediği gibi devam edecek dedi. Yosino Wall.

Stunning Vietnam.

Lanet olsun.

0: Gel buraya hadi.
1: Seni yine göreceğimi hiç düşünmemiştim.
2: Belki şu an beni görmüyorsundur.
3: Kim bu pislik?
2: Ah Beli, her işe girdiğini biliyordum ama artık bunlarla mısın?
3: Canın cehenneme.
1: Evet, içecek bir şeyler al. Yetişkinleri yalnız bırak, olur mu?
3: İçki.
1: Araç senin mi?
2: Artık senin.
1: Bugün doğum günüm.
2: Yosina Vol.
1: Moody nasıl?
2: Öldü.
1: Moody. Vol içinde mi?
2: Bilmiyorum. Ama kimler var biliyor.
1: Onu öldürmesi zordur.
2: Sadece konuşacağım.
1: Stiverino.
4: Evet patron.
1: Şehir kulesinin güvenliğinde kim vardı? Arkadaşımın Wall'la konuşması gerek.
2: Yalnız.
4: Bu mümkün değil. Wall özel güvenlik olmadan hareket etmez. Adam asla yalnız kalmaz.

Size ulaşmam işte bu kadar kolay Bay Bourne. Anlıyor musunuz? Edward Hayes'le dost ve iş ortağıydınız. Bu yüzden onun kısa ama ilginç hayatını anlatın lütfen. Güzel, çünkü sorularım var. Cevaplardan memnun kalırsam beni bir daha görmezsiniz ama olmazsam göreceğiniz son şey olur. Aramanızı bekleyeceğim.

0: Günaydın hanımefendi. Böyle genç ve güzel bir kadın bana numarasını vermeyeli uzun zaman oldu.
1: Kim olduğumu biliyorsun.
2: Yosino Vol.
3: Doğum 4 Nisan 1945. Fransa vatandaşısın ama hep Vietnam'daydın. Edward Hayes'in zamansız ölümüne kadar iş arkadaşıydın. Artık ilginç başka hobileri olan siyasi bir güçsün.
1: Geçmişime hakim olduğunuzu görüyorum.
3: Kişisel aktivitelerinizle ilgilenmiyorum Bay Vol.
2: Arkadaşınızın oğlu Lucas hakkında konuşmak istiyorum.
1: Ofisimde bir saate.
3: Yalnız mı olacaksınız?
0: Avukatım yanımda olacak.
3: Yani şu an içkinizi tazeleyen kişi mi?

0: Memnun oldum hanımefendi. Tam vaktinde geldiniz. Lütfen. Monsieur Duque özel avukatım. İçecek bir şey?
1: Edward Arthur Hayes.
0: Eddie ve ben bir boksit madeni çıkarma işindeydik. Kazasına kadar.
1: Bir kaza değildi. O bir suikasttı.
0: İşe yarıyorduk. Ülke şekillendirilir haldeydi. Belirli iş kollarında özel fırsatlar vardı. Eddie birçok yerde temsilcimizdi. Neredeyse 30 yıldır ölü olan bir adamla meseleniz nedir?
1: İlgilendiğim kişi oğlu. Lucas Hayes.
0: Anlamadım.
1: Onu sorgulayan 3 kişi sırf bu yüzden öldü. Onları öldürttü ve onu bulacağım. Onunla mı konuşayım?
0: Lucas Hayes ile ilgili bir bağlantım yok. Ve bunun benimle alakası nedir?
2: Ben de aynı şeyi düşünüyordum. Bay Wall'un geçmişteki ilişkileri başka kimseyi ilgilendirmez. Kesinlikle sizi de.
1: Beni ilgilendirmesini isterim.
2: Çok kötü.

Her şeyi bilmeliyim. Kimsin sen? Seni kim tuttu? Neden Lucas Hayes'le ilgileniyorsun?

0: Başka bir şekilde yapabiliriz istersen.
1: Lanet olsun, bırakın beni. Şuraya girin.
0: Silahını ver.

Adınla başlayalım. Neden Moody Edward Hayes'in oğlunu arıyor? Bildiğin başka kim var?

0: Lanet olsun. Kimse bu kadar dayanamaz.
1: Hepsi onun işi zaten.
0: Onun mu?

Bu çok uzun bir 27 dakikaydı. Hala aramanı bekliyordum. Sorun değil. Böyle şeyleri kişisel almıyorum.

0: kemik suyum. Yaralara ve iltihaba iyi gelir. Tamam. İşte. Dikkat et, sıcak. Hadi bakalım. Evet işte. Kendim yaptım. Hadi küçük yudumlar. Güzel. Sana yalan söylemeyeceğim. Bu işin iyi bitme ihtimali çok düşük. Şuradaki adamlar, aynı kişi için çalışıyoruz. Patronun sorunu mu var? Onu arar, o halleder. Benim damak tadıma göre biraz ağır ama kararı ben vermiyorum. Arkadaşım Moody için üzgünüm. Bunun parçası değilim. Ya da kitapçıdaki yangının. Ben gerçeklerin peşindeyim. İşlerin yarım kalmadığından emin olurum. Görülebildiği sanılan ama görülmeyen şeyleri ararım. Suikastçı tarafından yönetilen bir kitapçı gibi. Aslında bunu beklemiyordum. Seni tamamen yanlış okudum. Buradan çıkmana yardım edebilirim. Tamam. Ama bana yardım etmelisin. Ben senin son savunma hattınım. Yolun sonu, başka hayat belirtisi yok. Anladın mı? Pekala.
1: Kemik suyuna dikkat et. Çorbanın. Kemikleri eklemeden önce beyazlatmalısın. Minerali daha çok olur, daha hızlı iyileştirir.

0: Bir şey alabildin mi?
1: Evet ve hayır.
0: Bu ne demek oluyor şimdi?
1: Sabah gelip devam edeceğiz demek.
0: Sana ihtiyacım yok Rembrandt.
1: Şey, bize işi veren adam farklı düşünüyor demek.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Nedenmiş o?
1: Aa, bilmiyorum. Wall'u onun izni olmadan öldürdün diye olabilir.
0: Wall her şeyi biliyordu. Doğrudan bir bağlantıydı. Onu tavuk gibi yiyorlardı.
1: Tabii, hepiniz aynısınız. Önce vur, sonra sorgula ve... Şu gelişmiş sorgulama tekniklerini bırak. Senden tek istediğim şey sabah kafası yerinde olsun.
0: İhtiyar çaresizce bildiklerini öğrenmek istiyor. Öğrenemeden önce çırağı onu öldürse nasıl olur acaba? Sanırım yeni bir çırak arardı.

0: da birbirimizi tanımaya başlamışken.
1: Havaalanı, limanlar ve istasyonlarda adamlarım var.
0: Hayır, kaçmayacak. Yaralarını sarıp senin peşine düşecek.
1: Güzel.
0: Sahi mi? Çünkü durum 4-0. Şu an o önde. Kıyafetlerini nereden alıyorsun? Çünkü senin gibi uzun ve iri bir kuzenim var. Ve hiç bulamıyorum. Evde kimse yok.
2: Seni sınıra götürebiliriz. Ama Londra şu an senin için güvenli değil. Burası Vietnam, Anna. İşleri nasıl yürüdüğünü biliyorsun. Moody'ye hayatta kalmayı borçlusun.
3: Borcum ne biliyorum.
4: Yürü.
5: Sana parayı neden verdim ki?

0: Yürüyün.
1: Kendine has şekilde nazik biriydi. Çabalamıyordu. O böyle biriydi işte. O hayatımı kurtarmadı. Bana bir hayat verdi. Kim olduğumu ve neye dönüştüğümü biliyordu. Ve beni korudu.
0: Hayes 30 yıldır ölü zaten. Wall artık yok. Ve peşinde çok kötü adamlar var.
1: Lucas Hayes Moody'yi öldürdü. Onu aradığımı biliyor. Bilinen son adresi San Quiteria Hastanesi.
0: Dinlemek istemeyen biri kadar sağır olamaz kimse.

0: Şunu söyleyeyim Bayan Nien. Sağlık Bakanlığı ziyaretimize gelmeyeli uzun zaman olmuştu. Ve istediğiniz kayıtlar...
1: Evet, biliyorum. Orada çevresel etkiyi anlamamıza katkı sunacak şeyler olabilir. Bir araştırmanın ortasındayız. Teşekkür ederim.
0: Lucas Hayes. Benden önce buradaydı.
1: ...258-502-4586.
2: Anlaşıldı. Doktora haber veriyorum.
1: Tamam.

0: sen Kuytarya'ya götürülmüş ama bu kayıtlara göre hiç çıkmamış.
1: Üzgünüm. Çocuğun adı Christian olarak yazılmış görünüyor.
2: O annesinin kızlık soyadıydı.
1: Ben geldiğimde zaten buradaydı. 20 yılı aşkın süredir de hastamız. Dokunulmayı sevmez. Konuşamıyor. Ayrıca duyamıyor ve göremiyor.
2: Ne zamandır bu durumda?
1: Teşhis 6 yaşındayken konmuş. Ve hızla artmaya devam etmiş. Bu kadar yaşaması bir mucize.
2: Masraflarını kim ödüyor?
1: Cömert bir kuruluşuz. Herkes ücretsiz tedavi görüyor.
3: Vay canına. 4 kişi ölmüş. Kameralarda bir şey yok. Mekan bir mezbaha gibi. Çorbadan mı oldu?
2: Yok, hayır. Kötü davrandılar.
4: Ha, evet, bir lady'ye öyle davranılmaz.
5: Ben lady değilim.
4: Ha, ben de gentleman sayılmam.
2: Bence o kadar emin olma.
3: Sen söylüyorsan benim için övgüdür.
2: Bak, bir işin ortasındayım. Sakıncası
4: hey,
2: yoksa...
4: Sen Kuytarya'daki rahibelere iyi miydi?
2: Yanlış kişiyi aradığımı gösterecek kadar.
3: İyi kızlardır. Sekreter
4: kimdi biliyor musun? 15 yıl önce Roma birliklerine karşı gerilla olarak
3: savaştım.
2: Fenaymış.
4: Ya, kafasını kesip kalanı köpeklere verdiler.
2: Tekrar ediyorum, kötü davranıyorlar.
3: Hey, yemek için müsait
4: misin? Birkaç sorunu yanıtlar, sana vakit kazandırırım.
3: Lasing diyelim mi? Yarın akşam saat 8'de.
2: Bunu isteyebilirsin ama orada olmayacağım. Sana yer ve zamanı yollarım.
6: Seni kendisine çekmiş.
4: Meraklıyım.
6: Endişelenmeli miyim?
7: Gala listesi efendim. 200 onaylı konuk var.
6: Zengin ve ayrıcalıklı insanlarla dolu odalarda amacımıza yatırım yapacaklarla konuşabilmek güzel. Hiç eskimez. Güzel.
4: Bunu neden yapıyorsun?
6: Benim durumumdakiler bunu yapmalı Michael. Daha az şansı olanlara vermeli. Endişelenmeli miyim diye sormuştum. Kadın için.
4: Hayır. Henüz değil.
6: Lütfen pazara kadar bu sıkıntıyı hallet. Kutlamadan önce utanç içinde olmak istemiyorum.
4: Vay canına. Sağ ol Ben. Burada beni tanırlar. Şerefe.
2: Biri yıllar önce tamamladığı kontratından dolayı arkadaşımı öldürdü ve bu konuyu konuştuğum herkes öldü. Neden sence?
4: Bilmiyorum. Bazıları bunu bir işaret olarak görebilir. Bu gizemi çözmeden bırakmaya ne dersin peki?
2: Ama gizemleri severim. Buna başladığımda meraklıydım. Sonra meraktan çok endişeye dönüştüm.
4: Ya şimdi?
2: Asabiyim. Ve inan bana, beni asabiyken görmek istemezsin.
4: HK 9 milimetre.
2: Çok güzel.
4: Bence de öyle.
2: Yetim çocuğun parasını kim ödüyor? Her kimse konuşmak isterim.
4: Bu zekice olmazdı.
2: Zekice olmayan, bana ikinci bir baba olan adamı öldürmekti. Artık o noktayı geçtik.
4: Burası buna uygun bir yer değil. Lüks bir yer, kapılarda güvenlik var, kameralardan bahsetmiyorum bile. Ama sen zaten biliyorsundur.
2: Seni öldürmeye gelmedim. Henüz. Cevap istiyorum.
4: Hep böyle mi istersin?
2: Evet, konuşurken dikkatin üstümde olmasını severim.
4: Pekala. Bak, emin olmak için en az 3 kurşun atman gerek.
2: 4.
4: Tamam, 5 olsun. Başın derde girerse seni buradan çıkarma yeter mi?
2: 4 eseri ateş ve oluşan kaostan yürüyerek çıkmak mı? Evet.
4: Beklenmedik şeyler de olabilir. Ki genelde olur.
2: 226 ne kadar da...
4: Kalın.
2: Evet.
4: İşte oldu.

0: ilk garip sessizliğimiz. Biliyor musun? Daha adını bile bilmiyorum.
1: Ena.
0: Memnun oldum.
1: Onu göreceğiz.
0: Bunları unutup güzel bir otele gitmeye ne dersin peki?
1: Şimdi sen silah zoruyla benimle birlikte mi olmak istiyorsun? Tarzını sevdim.
2: Dedi silahını bana doğrultan kadın.
1: Umarım ortalık batmaz. Bunlar en sevdiğim ayakkabılarım.
2: İspanyol yapımı, klasik, 10 santimetre.
1: Şiirden ve ayakkabıdan anlayan bir erkek.
0: Hassas bir şekilde söylemek istiyorum. Böyle devam edersen öleceksin.
1: Vietnam her zaman ölümün yuvası olmuştur. Yalnız şanslılar hayatta kalır. Bir defasında şanslıydım.
2: İki kez olamazsın.
1: Arkadaşımı öldüreni bulacağım.
2: Peki bulunca?
1: Onun ve yolumda durağın herkesin yaşamına son vereceğim. Bu güzel akşam için teşekkür ederim.
0: Hey, bak çılgınca gelebilirim. Ama seni tekrar görmek isterim. Daha bilirsin, farklı şartlarda.
1: Bu kişiseldi. Yani bunlar beni göreceğin en iyi şartlar.
3: Konuş. Bitince beni ara.
0: Etrafı kapattığını sanıyordum.
3: Otel odasını buldum. Her altı burada. Pasaportu da dahil.
4: Adı Nadia Zukova.
0: Asyalı Rus. Amanın. Bunu hiç göremezsin. Hiç. Güzel iş. Yorulmuş olmalısın.

0: Anlaşılan bir gün geç kalmışım.
1: Etrafta biraz kirliymiş ne yazık ki.
0: Temizlerken şarkı söyledin mi?
1: Artık her şeyi biliyorum. Patronunu tanıyorum. Moody'yi öldüren adamın amacını biliyorum.
0: Heh. Büyük balıktır.
1: Tutması daha eğlenceli.
0: O zaman birbirimizi yakında yine göreceğiz desene.
1: Sandığından daha yakın. Eline ne olmuş?

0: Biz onun yatağındayken onun yukarıda olması biraz garip. Bilirsin, değil mi?
1: Hayır. Güzel yatağı harcamış olurduk.
0: Evet. Bunu ne zamandır yapıyorsun? Yani bunu değil...
1: Iskalamayacak kadar uzun süredir. Şanslıydın.
0: Ah, ölmemi istemedin. Henüz.
1: Neden beni öldürmedin? Yapabilir miydin?
0: Kafana iki tane sıkıp sandviç yapmaya gidebilirdim.
1: Demek öyle. Hep bunun yürümeyeceğini söyledin.
0: Aa, evet. Tecrübeme bakılırsa yürümeyecek. En azından diğerleri için.
1: Başka yolu yok mu?
0: Tüm kartlar elinde. Köpek balığı havuzu üzerindeki ince bir ipte yürürken sert bir rüzgar gibi esen kadın görüyorum. Bunu başaramayacaksın Anna.
1: O kötü biri. Çok kötü şeyler yaptı.

0: Hadi, burada böyle duracak mısın? Seni yine görmek güzel. Hemen gir, hemen çık. Sadece bir kez şanslı olursun.
1: Evet, biri daha böyle demişti.
0: Tamam.
1: Tanrım!
0: Sadece biraz yapıştırıcı. Sadece
1: senin
0: biraz yapıştırıcı.
1: Senin neyin var ha?
0: Tamam, sık dişine.
1: Tanrım.
0: Hala Claudia hakkında çok kötü hissediyorum. Berbat yemek yapardı ama öyle ölmeyi de hak etmedi. İşte böyle.
1: Tamam. Tamam tamam, bitti işte.
0: Gerçekten öyle kolay öleceğimi mi sandın? Yüzünün benimle benzerliği yoktu. Polisin ben olduğumu düşünmesine yetecek kadar kanıt bıraktı. Ulan sen olduğun için üzgünüm. Ben olmadan her zaman halledebilirsin.
1: Bu gece öyle olmadı.
0: Arkadaşlar bunun içindir değil mi?
1: Daha güzel. Yine arkadaşız.
0: İşi pişirdin sen, değil mi?

0: Bu pisliğe giderek daha bağımlı oluyorum. Sınırdayken alıyorum. Pekala. Plan nedir?
1: 160 hektar. Oraya varmak için ormanda 32 kilometre yürümeniz gerek. Nehir, kameralar, sonarlar ve devriye teknelerini saymıyorum bile.
0: Hala karamsar bir pisliksin değil mi?
1: Sen de hala ölmeyen bir hamam böceğisin. İyi anlamda. Geldiğini biliyorlar.
2: Bu nedir?
1: Panik odası. Bunlar için daha çok panik sığınağı. Oraya girerse işin biter.
3: Tüm konuklar tekneyle geldi. Birazdan iniş yapacaklar. Güvenlik kontrolleri yapıldı. Gece 16 kişilik fazladan bir takım olacak efendim.
4: Her şeyi halletmişsin gibi. Michael, fikirlerin?
5: Venedik. Yılın bu zamanı gerçekten güzeldir. Gitmelisin. Hemen. Kiminle uğraştıklarına dair hiçbir fikirleri yok.

0: Biraz gergin görünüyorsun. Veliahttan tut kartel kralına kadar herkesi korudum. Bu gece hiçbir şey olmayacak. Özellikle şu tiplerle.
1: Evlat, umarım paranı önceden almışsındır.
0: Efendim?

0: Bir şey var mı?
1: Hayır, henüz yok. Sektör 1, 2 ve 3 temiz. Dördüncüden rapor bekliyoruz.
2: Evet, kesinlikle.
3: Çok güzel değil mi?
2: Kendini açtı gerçekten.
3: Çok güzel süslemiş.
4: Gerçekten çok güzel.
2: Gerçekten iyi.
3: Ben şundan alacağım. Teşekkür ederim.
4: Bunu çok beğendim.
3: Geldi işte.
2: Evet.
3: İşte geldi.
2: Evet.
3: Bravo. Evet. Tebrik ederim.
4: Bravo.
2: Evet.
3: İşte.
2: Gerçekten
3: harika.
2: Çok iyi görünüyor.
3: Gerçekten iyi görünüyor.
5: Teşekkürler. Sizi bu oldukça pahalı gecede ağırlamak benim için zevk. Berbat evimde bu kadar tanıdık yüz görmek huysuz kalbimi ısıtıyor. Sevgili dostlarım ve yakın iş ortaklarım, ancak şimdilik de olsa tanımadığımız yüzler de bulunmakta. Belki eski düşmanlarım bile gözüme ilişmiş olabilir. Özellikle size geldiğiniz için teşekkür ederim. Ve yaşadığımız sorunlardan ötürü özür dilerim. Bu önemli yıllarda en büyük tatminin iyilik yapmanın verdiği vicdan rahatlığı olduğunu öğrendim. İşler, yardımlar, fedakarlık ve diğerleri. Özellikle de cömert olmak. Sizin bu cömert ruhunuz sayesinde gelişip büyüyebildik. Bu kadar gencin, çocuğun, erkeğin, kadının ve yardıma ihtiyacı olan insanların yardımına koştuk. Bu hedefe ulaşmak sizler olmadan İmkansız olurdu. Bayanlar ve baylar, bu gece size ev sahipliği yapma ayrıcalığından ötürü teşekkür ederim. Ellerimi çanta ve cüzdanlarınıza atmama izin verin. Ama güzel bir sebep için. San Quiteria rahipleri harika bir iş çıkarıyorlar. Onlara tüm kalbinizle bağış yapın.
3: Bravo.
2: Tebrikler.
3: Tebrikler.
2: Evet. Harika.
3: Tebrik ederiz. Harikaydı.
2: Muhteşem!
3: Hadi kaçalım! Hadi kaçalım!
2: Yürü gidelim, gidelim! Elimi tut!
3: Yap, hadi yap, bu tarafa! Yap. Hemen kaçın!
2: Çabuk acelim!
3: Çekil elimden!
2: Gidelim!
3: Gel bu tarafa doğru!
2: Hayır, hayır, hayır! Koş!
3: Hadi!
2: Hadi!
3: Aç, çekil, hadi!
2: Koş!
3: Çantanı bırak! Koş!
2: Gidin buradan! Çabuk, çabuk, çabuk!
3: Hadi çabuk!
2: Dışarı kapıyı aç, hadi! Yürü gidelim!
3: Kaçın! Hadi çabuk!
2: Acele et!
3: Yardım edin!
2: Hadi,
3: acele edin!
2: Bu taraftan! Çıkış burada, hadi!

0: 30 yıldır ölü olan birine göre oldukça iyi görünüyorsunuz Bay Hayes.
1: Buraya nasıl girdin?
0: Teknoloji bir gün hepimizin sonunu getirecek.
1: Kimsin sen?
0: Bu dünya vaktinin sonuna geldiğine karar verdiğinde peşine düşecek kötü kurdum.
1: Moody.
0: Hatırlamak fena ha?
1: İşini bitirmeye mi geldin?
0: Beni 10 yıl önce seni öldürmem için tuttun, öyle değil mi? O arabalarda gerçekte kim vardı?
1: Fark eder mi? Kabul ettin, sonuçlarına katlan.
0: Gördün mü? Senin gibi birinden duymayı beklediğim de işte bu. Sonuçlarına katlanmak.
1: Benim gibi biri mi?
0: Bunu kafamda yargılamam. Hayatta kalmak için öldürürüm. Öncelik kötüdedir ama yine de hiç başka bir şeymiş gibi davranmadım. Sen o kadar yardım işinin arasında dünya tarafından lanet bir kar tanesi kadar temiz görülüyorsun. Ama ellerin pisliğe batmış durum. Kan, her şey, sera gazı, insan kaçakçılığı.
1: O zaman ölümümü neden ayarladığımı biliyorsun. Bir oğlum vardı. Birçok şekilde beklenmedik şey oldu. Eğer o çocuğa olan sevginin derinliğini hissedemeseydim, o bozuk, hassas ve harika çocuğa ölmüş olsaydım, Lucas birçok tehdit ve zarardan kurtulurdu.
0: Saçmalık. Oğlunuzu seviyor olabilirsiniz Bay Hayes ama bu sizin ortadan kaybolma şansınızdır.
1: Kesinlikle. Kimse ölü birini aramaz. Sahip olduğum imkanların gölgesinde kalarak daha büyük bir yaratığa dönüştünüz.
0: Bu olaydaki ironi Bay Hayes. Ben oğlunuzun babasını elinden aldığım için çok kötü hissediyorum ama... Bunları kendiniz istediniz.

0: Ehnem. Pek iyi görünmüyorsun.
1: Bilemiyorum. Biraz elma suyu ve AB pozitif kanın çözemeyeceği bir şey değil. Bak ne diyeceğim. Bunu atlatma şansım nedir sence?
0: Düşük.
2: Komik bir şey mi var?
3: Benden daha iyi olduğunu düşünmene şaşıyorum.
2: Daha iyi değil. Farklıyım. Bakın, çoğu insan özünde iyidir Bay Hayes. Bazen kötü olduğunu bildikleri şeyler yaparlar. Bazıları kötüdür ve bunu kontrol altında tutmak için her gün uğraşır. Diğerleri üzüne kadar yozlaşmıştır, hiçbir şey umursamaz ki bu ben oluyorum. Ama kötüler... Kötüler tamamen farklı yaratıklardır Bay Hayes. Kötü hareketlerin iyi olduğuna ve haklılığına inanır. Şiddet zihnine yapışmışsa şayet ne olursa olsun, kim olursa olsun kullanırsın. Ve işte dostum, burada yollarımız ayrılıyor. Ben günahlarının bedelini ödemeye çalışan sıradan bir kötüyüm.
3: Anlıyorum. Yani önce vicdanını temizlemek istiyorsun. Buradan asla canlı çıkamazsın.
2: Niyetim hiç bu olmadı.
0: Bir şey daha. Yaşlı adamı öldürebilirdin. Ama yapmadın.
1: Plan bu değildi.

0: Hareket etme. Hareket
1: bırakın
0: etme.
1: Bırakın beni. Aa, bırakın. Bırakın ayağım. Ayağım.

0: Neden geldin?
1: Uğramak istedim.
0: Öylece duracak mısın?
1: Şimdilik. Böyle olması gerekmiyor Ena. Artık gerekmiyor.
0: Günahlarımızın bedelini ödemek zorundayız.
1: Bugün olması şart değil.
0: Yoruldum. Huzur istiyorum. Ama sen oradayken buna sahip olamam.
1: Ya olabileceğini söylesem?
0: Öyle mi? Kafama iki kurşun, sonra da gidip sandviç mi yapacaksın?
1: Geçmişini bırakamazsın Ena. Geldiğin yeri değiştiremezsin. Ama geleceği değiştirebilirsin.
0: Ne olurdu o zaman?

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sunar.

0: Kalk abla, gidiyoruz.
1: Ne yapıyorsun sen be?
0: Naci'nin en mutlu günde yanında olacaksın. Gurur duyacaksın onunla. Eğer bunu yapmıyorsan... seviyorum demeyeceksin bundan sonra.
1: Sana ne ya? Sana ne? Ne karışıyorsun?
0: Sen karışıyorsun abla. Aşağıda gittin ona... eğer Gül beni mutsuz edersen... düşman olurum dedin.
1: Öyle bir şey demedim ben. Sen yanlış duymuşsun.
0: Şimdi aynı şeyi ben sana diyorum. Eğer ablamı mutsuz edersen... düşman olurum senin. Anlıyor musun? Dünyayı dar ederim sana.
1: Gülben, yapamam ben. Anlamıyor musun?

0: Abla, orada sadece seni seven insanlar olacak. Güvende olacaksın. Kimse arkamızdan konuşmayacak. Hem senin şu hayatta en huzur bulduğun, en mutlu olduğun yere gideceğiz.
1: Nereye?
0: Kitapçı. Hem de Naci'nin abla. O oradayken sana hiçbir şey olmaz. İzin vermez, merak etme.
1: Gülben, ben ona değil, kendime güvenmiyorum. Hele sana yaşattığımdan sonra.
0: Benim de sana yaşattıklarım var abla. Üstelik senin bundan haberin bile yok.
1: Ne yaşattın sen bana? Ne yaşatmışsın ki sen bana?
0: Ben o gün günlüğünü okumasaydım, gidip annemi yetiştirmeseydim, annem sizin peşinize düşmeyecekti. O zaman Naci de o kazayı geçirmeyecekti.

0: Yalan söylüyorsun, yapmadın.
1: Yaptım. Yaptım abla. Neden biliyor musun? Sensiz kalmaktan korktum. Bensiz mutlu olmandan korktum. Tıpkı senin yaptığın gibi. Evlenme istedim abla. Her şeyi ben başlattım yani. Şimdi kendimi affetmem için yardımın lazım. Bana yardım eder misin abla?
0: Dışarı çık, elimden bir kaza çıkmasın. Çık dışarı.
1: Çıkmayacağım. Vur, döv.

0: Bağır, çağır. Çıkmayacağım abla.
1: O kaza her türlü olacaktı, tamam mı?
0: Hayır, annem gelmeseydi olmayacaktı.
1: Ben ittim Naciye'yi. Benim yüzümden. Ne sen ne de annem suçlu, tamam mı? Benim yüzümden oldu, ben yaptım. Çünkü uğursuzum ben. Anladın mı beni? Benim uğursuzluğum bu. O yüzden şimdi bugün oraya gidip Naciye'ye de uğursuzluğumu bulaştırmayacağım. Anladın mı? Bir daha bana öyle bakmasını sağlamayacağım. Bu şekilde bakmayacak bana artık. Yapmayacağım bunu. Kendimi rezil etmeyeceğim artık Gülben. Evde kalacağım. Oraya da gitmeyeceğim. Annemle birlikte burada kalacağım. Onu da götürmeyeceğim. Birlikte kalacağız biz. Gülben. Gülben ne yapıyorsun?
0: Sana kıyafet seçeceğim. Anneme ait olmayan. O bize gelmeyecek bugün. Dolaba kilitleyeceğiz onu. Bize yaptığı gibi aynı.
2: Yalan söylüyorsun. Senin iyiliğin için yapıyorum. Gidip oralarda kendini rezil etme diye. Altına işeme diye.
3: Anne ne yapıyorsun?
4: Abla.
3: Gülben'i dolaba mı kilitledin?
4: Abla ne olur çıkart beni buradan. Burası çok karanlık. Hiçbir şey göremiyorum. Nefes alamıyorum.
2: Sus kız sen. Karışma sen. Dün okulda altına işemiş. Öğretmeni aradı. Doktora götürecekmişim kızı. Bizi düşürdüğü duruma bak.
3: Gülben okuluna gidecek.
2: Bana bak, mıncımı senden çıkarmayayım, defol git şuradan.
3: Gülben okuluna gidecek.
2: Dokunma bana! Dokunma dedim!
3: Gülben okuluna gidecek.
2: Safiye dokunma dedim. Safiye dokunma bana! Dokunma! Safiye dokunma bana. Dokunma dedim sana, yaklaşma! Safiye! Safiye bak yapma! Gelme dedim sana, yaklaşma! Safiye! Pişman olacaksın! Safiye! Safiye dokunma! Safiye gelme üstüme! Safiye ne yapıyorsun?
3: Gülben okuluna gidecek.
2: Safiye! Safiye! Safiye aç! Bak pişman olacaksın! Bugün unutmayacağım! Asla unutmayacağım! Pişman edeceğim seni!
3: Geldim ablacığım.
4: Abla.
3: Hadi korkma, çıkabilirsin artık. Okula gidiyoruz.
4: Ya yine yaparsam? Ya rezil olursam?
3: Olmayacaksın. Söz veriyorum. Hadi.

Tokanı ver bakalım Gülben. Gülben. Sen takar mısın?

0: Aferin. Baban burada olsa seninle gurur duyardı. Bu devirde bir kitapçı açmak her baba yetin harcı değil. Gelemedi ama aklı burada biliyorsun.
1: İnsan yine de bekliyor ama.
0: Bu memleketten hala şair çıkıyor mu? İyi. Kendime bir şiir kitabı alayım. Tanışalım bakalım.
1: Buyurun.
2: Hayırlı olsun. Merhaba.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
2: Esra içeride galiba, ben bir ona bakayım.
1: Buyurun.
3: İnanılmaz bir şey ya.
1: Ne o?
3: Kız resmen her yerde. Ana da taktı kafayı.
1: Benim gördüğüm o değil.
3: Siz ne görüyorsunuz hocam?
1: Acı çeken bir kız çocuğu görüyorum.
3: Hocam bari siz yapmayın ya. Esra'nın kuzeni o. Ablamın kocasına aşık oldu resmen.
1: Evet, suç mu?
3: Suç, ayıp. Evli o adam. Yani... Unutalım mı yani onu sırf öldü diye? Yok mu sayalım onu?
1: Sayamayız. Ama kimsenin

0: kalbinin bekçiliğinde yapamayız. Hakkımız yok buna. Peki ablan ne isterdi? Onun hayatının sonuna kadar yalnız kalmasını mı isterdi sadece? Bak, kim gelirse gelsin ablanın yerini tutamaz.
1: Nereden biliyorsunuz?
0: Çünkü orası tek kişilik. Kendimden biliyorum. Hadi git bir çay iç de içinsin. Hadi.
1: Siz?
0: Ben biraz daha bekleyeceğim.
2: Pardon. Bir şey sorabilir miyim acaba? Hı? Elemana ihtiyacınız var mı? Çalışmam lazım da. Okul başladı. Kitap parası yok. Şu an alacak param yok yani. Kazık kadarım ama durum bu maalesef.
0: En sevdiğin kitap hangisi?
2: Gülmeyin ama. Şeker portakalı. İşi alamadım herhalde.
0: Yarın gel başla.
2: Teşekkürler.

0: bilim kurgu sevdiğini tahmin etmiştim.
1: Sevmiyorum. Yani göklere sığınıyorum ben.
0: Nasıl yani?
1: Ya uzaylıların kalbi kırılmıyor. Başka sorunları, dertleri oluyor onların.
0: Aa, nasıl dertleri?
1: Kıvırcık dünyalılarla savaşıyorlar mesela.
0: Han da kıvırcık ama.
1: Dünyalı değil o. Ağzının kenarında bir şey kalmış.
0: Nerede kalmış?
1: Çek.
0: Nasıl anlamadım?
1: Yani bayağı gülümsedin. Bahar'ın habercisi oldu.
0: Ya. Ay gel gel. Siz tanışıyor musunuz?
1: Tabii. Biz bir ev arkadaşıydık biz bir ara.
0: Canım saçmalıyor. Şaka yapıyor. Canım saçmalıyor. Hiç şaşırmam biliyor musun? İki deli birbirini bulmuş derim.
1: Yok bulamadık. Çünkü aramadık. Yani ben elmayım. O elma ben ayvayım çünkü.
0: Anladım. Harika bir mantık akışı yine.
1: Ya. Ha? Ağlaman dokunmuştu. Güzel. Dişlerin mayram etsin. Hep gül. Tamam mı?
0: Tamam.

0: Hocam, bir şeyler çalacaktınız hani?
1: Evet hocam ya, o kadar heveslendirdiniz bizi.
2: İçimizden gelirse çalarız.
0: Evden gelirse demek istediniz herhalde.
1: Sen sussana.
0: Pardon hocam, ağzımdan kaçtı.
2: Neriman, istersen Ege'ye yeni başlayanlar için birkaç kitap önersene.
0: Aşk olsun hocam ya, bütün çizgi romanları bitirdim ben.
2: Aferin.

0: Teşekkürler. Hoş geldiniz.
1: İyi ki geldiniz. İyi ki buradasınız. Umarım burası hepimize bir nefes, bir sığınak olur. Şifalanmak isteyen, susmak isteyen buraya gelsin, bir çayımızı içsin. Turgut okusun, Nazım okusun, Cahit, Sezai okusun bir şeyler. Ha, çok dertlenmek isteyen Kafka okusun. Ama okusun işte. Tekrar hoş geldiniz. Bak, hiçbir şey kaçırmadın, gördün mü?
2: Sizin şarkınız mıydı o? Kızmayacağım, söyle.
1: Değil. Tost yapayım mı sana?
2: Olur, çok açım.
3: Aa, kızınız mı?
1: Hı hı.
4: Tommy, Rüya.
3: Merhaba.
2: Merhaba.
3: Meyve suyu ister misin?
2: Olur.
3: Getiriyorum.
4: Yapacağım tostunu birazdan, tamam mı?
0: Hoş geldin.
3: Onu anladık demin. Şunu vereyim. Uğur getirir.

0: Safiye. Kendi ellerinle mi yaptın bunu?
1: Uğur getirir o zaman.
0: Çok güzel olmuş.
1: Ellerine sağlık. Şuraya asacağım. Nasıl?
2: Güzel. Hayırlı olsun. Çok güzel olmuş. Babam Luna Park'ına kavuştu. Artık gelir sürekli. Yalnız dikkat et. Kesin kitapları açıp en sevdiği cümlelerin altını çizer. Yazık. Daha ilk günden zarara girmeyesin.
1: Canı sağ olsun.
2: Gurur duyuyorum seninle. Ölmeden yapacağım demiştin. Hem ölmedin, hem de kitapçı dükkanını açtın.
0: Evet. Ama ölmeden diğer hayalimi de gerçekleştiririm umarım.
2: Hayırlısı olsun Naci.
0: Safiye, ben şunu asayım. Bir de Tuğmi'ye söz verdim, tost yapacağım.
2: Ha, tabii tabii. Ben de uzun zamandır görmüyordum onu. Ben de bir selam veririm.
0: Geliyorum şimdi.
2: Hı hı.

0: Al bakalım.
1: Teşekkür ederim.
0: Ne demek? Afiyet olsun. Gel gel.
1: Ben bir Safiye ablanın yanına gideceğim.
0: Aa, siz tanışıyor musunuz?
1: Evet, babamın sevgilisi.

0: Merhaba.
1: Merhaba. Nasılsın?
0: İyiyim, sen?
1: Ben de iyiyim. Ben de iyiyim, sağ ol. Sevdin mi çiçeği?
0: Çiçeği mi? O ne?
1: Ha, sen daha görmedin mi?

0: Balığım o benim. Baban gösterecekti sana. Herhalde gösterir, o bakıyordu.
1: Yo, ben kaç gündür babamdayım. Balık falan görmedim.
0: Ha. Belki yukarı koymuştur, ondan görmemişsindir.
1: Yo, hem balık olsa söylerdi bana. Ben balıkları çok severim.

0: Bilmiyordum. Ne zaman?
1: Hemen. Ama ben babamda kalacağım.
0: Ne güzel. Baba kız ayrılmamış olacaksınız. Ne güzel.
1: Evet. Ama tek bir şartım var dedim ona. Otelde kalmayacaksın. Birlikte yaşayabileceğimiz bir eve taşınacağız.
0: Ha. Tabii otel zordur.
1: Ha bir de şey dedim. Safiye ile evlenmeyeceksin yoksa giderim dedim. O da kabul etti.

0: Hocam, ablamı gördünüz mü? Yukarıda yok, ben hiçbir yerde göremedim. Aslında iyiydi, kriz falan da geçirmedi ama siz gördünüz mü? Çok güzel olmuş bu.
1: Tommy, al bakalım tostunu.
2: Safiye sana merhaba diyecekti. Dedi mi? Kızım?
3: Dedi, evet.
1: Sen ne dedin peki?
3: Hiçbir şey.
2: Tommy, hadi doğruyu söyle.
3: Şey, aslında bir şey dedim ama bilmiyordum ki.
2: Neyi kızım?
3: Balığını sordu bana. Ben de yok, hiç görmedim dedim. Niyeyse çok üzüldü.
1: Tamam, sen ye tostunu.

0: Hoş geldin.
1: Gelmedim.
0: Geldin ama.
1: Gideceğim.
0: Peki. Bir şey içmeyecek misin?
1: Bıraktım. İçmiyorum artık.
0: Su peki? Su?
1: Soğuk mu?
0: Soğuk.
1: İstemem. Yutkunamıyorum sonra.
0: Çok değişmişsin.
1: Sen aynısın.
0: Bunu iltifat olarak kabul ediyorum.
1: Tam tersi.

0: Mesaj, mail, hiçbir şey atma. Bunu söylemek için geldim.
1: Tamam. Elimden geleni yapacağıma söz veriyorum.
0: Sevgiline de söyledim bunu.
1: Pardon.
0: Hiç değişmemişsin.
1: Sen de. Hala her yanımdakini sevgilim zannediyorsun.
0: Değil mi?
1: Fark eder mi?
0: Etmez. Hoşça kal.
1: Sen varsın bir tek.

0: Ne oldu, neden ağlıyorsun?
1: Bilmiyorum.
0: Demin ne güzel gülüyordun. Ne oldu söylesene.
1: Seni o kadar çok seviyorum ki. Kalbim acıyor.
2: Beni hatırladın mı? Sırılsıklam şarkılarımın şairi. Hatırladın mı? Bu titreyen ellerimi.
1: Sen varsın. Orada. Duvarda.

0: grip olmuştun.
1: Ne?
0: Onun sabahında. O kadar yağmuru yiyince tabii. Ama çok iyi bakmıştım sana. Çabuk toparlamıştın. Hatırlıyor musun?

0: Hayır.
1: Ateşin kırka çıkmıştı. O nefret ettiğin çorbadan içirmiştim sana. Başından hiç ayrılmadım. Ödülümü almaya gitmedim bile. Bunların hiçbirini hatırlamıyor musun yani?
0: Silmişim demek ki. Ama madem sana bu kadar zahmet vermişim, o zaman boşluk almayayım. Satılmadıysa ben alayım bunu.
1: Maalesef. Satılık değil.
0: Neden?
1: Anısı var çünkü.
0: Anısı.
1: Anısı.
0: Peki. Ben seni anılarınla baş başa bırakayım o zaman. Hoşça kal.

Çıldırmayacağım. Çıldırmayacağım. İstediği bu. Anısı var diyor ya. Dalga geçer gibi anısı var diyor. Bana ne ya? Ne yaparsa yapsın.

0: Ne zamandır biliyordun?
1: Bunu çektim geceden beri. Yani bayağı oldu. Daha nişanlanmamıştık.
0: Bunca zamandır biliyordun ve sustun. Hiçbir şey sormadın, şaşırmadın, kızmadın. Sadece sustun, öyle mi?
1: Kızmadım. Şükrettim.
0: Efendim? Beni böyle görmek seni mutlu mu etti?
2: Sen nasıl bir...
1: Mutlu etti. Çünkü daha kötüsü de olabilirdi. Yani sen çöpe değil de... başka bir kadına da gidiyor olabilirdin.
0: Bu ondan daha iyi yani.
1: Daha masum. Geceleri gizli gizli evden çıkıyordun. Beni göğsünde uyuttuktan hemen sonra hani. Korkumdan peşine düşemedim. Bizi bunu yapmaya değer mi görmeye cesaret edemedim. Ama işte o gece... ne olacaksa olsun dedim. Acıdan gebereceksem de gebereceğim. Düştüm peşine. Yağmurun altında hem yürüyorum, hem ağlıyorum, hem de sana beddua ediyorum. Neye kıydığının farkında mısın diyorum. Benim yanımdan çıkıp başka bir kadının koynuna nasıl girersin? Ve ben hala seni nasıl iliklerime kadar sevebilirim? Sonra işte o karanlık izbe yere girdin. Dedim kadın kesin evli. Yoksa niye böyle bir yerde buluşsunlar değil mi? Nefesimi tuttum, kalbimi ağzında bekledim. Bir süre sonra sen o kağıt arabasıyla çıktın. Gördüğün her çöpte duruyordun. Bir şeyler kaybetmiş gibiydin. Delirmiş gibiydin. O yağmurun altında o çöplerin içine girdikçe...
0: Yeter.
1: Han, sen o gece bana hayatımın şokunu yaşattın. Ama ben sana kızamadım. Senden korkamadım. Tiksinmedim. Şükretmekle meşguldüm. O yüzden bu fotoğraf çok anlamlı. Çok güzel. Çünkü sen masumsun burada.
3: Yok. Yok hiçbir yerde yok. Yok işte orada da yok. Allah'ım nereye gidiyorsun?

0: Ömer tek başına bir yere gidemez ki. Ya kriz geçirdiyse? Ya polisler zorla arabaya soktularsa?
1: Yok.
0: Allah'ım ya hastaneye kaldırdılarsa?
1: Tamam Gülben ya. Of,
0: ne yapacağım ben? Keşke hiç gözümün önünden ayırmasaydım. Gülben. Hep benim suçum oldu. Hiç çıkarmayacaktım evden.
1: Ya tamam. Sakin ol bir. Belki de eve gitmiştir dediğim gibi. Hani dışarıdan geldiği için temizleniyorsa duymamıştır telefonunu.
2: Esas sen anlamıyor musun? Bak şu yol, şu kaldırım, insanlar, sesler. Senin için normal bir sokak olabilir ama onun için cehennem.
0: Ben asla kendimi affetmeyeceğim. Onunla bir şey olursa asla affetmeyeceğim.
3: Abla! Abla! Abla evde misin?
2: Yok. Baba, yok eve gelmemiş.
4: Önlüğünü de almamış. İyi olmadı bu. Abini ar hemen. İnşallah geç kalmamışızdır.
2: Telefonu çalıyor. Han.
5: Alo. Dur abla sakin ol. Tamam duyamıyorum seni. Tamam neredesin söyle. Gelip alacağım seni söyle. Abla tamam ağlama geliyorum. Kaybolmamışsındır sakin ol geliyorum.
6: Abla neresi orası? Sokağın adı ne? Tamam kimin telefonu bu? Ona sor. Ver ben sorayım. Ne? Yıkık bina mı? Boyalı merdivenler. Ya bilmiyorum ben orayı. Abla sokağın adını söyle. Alo. Abla of ya.
2: Tamam anladım ben. Tahmin ettiğim bir yer var. Gel götüreyim seni.
6: Olmaz sen bana söyle. Bak acelem var hadi.
2: Olmaz bulamazsın. Çünkü araba girmiyor oraya.
6: Gelmeyeceksin.
2: Tamam. Ben kestirmeden giderim.
6: Ceylan. Ya nereye soktun bizi?
2: Ay ne kadar söylendin Han. Şuradan sola döneceksin işte.
6: Olmaz buradan dönemem. Ters yön burası.
2: Tamam bizim de acil bir işimiz var. Ne olacak?
6: Ya girersem araba gelirse kalırız sokakta.
2: Araba gelirse rica ederiz geri geri gider ha?
6: Ya Ceylan yine saçma sapan bir yere sokacaksın bizi.
2: Ya Han gerçekten bir defa bak. Bir defa ya bir defa bana güvensen.
6: Sana güveneyim öyle mi?
2: Mecbursun dön sola.
6: Ben o hatayı bir kere yaptım. İkincisi ahmaklık olur.
2: Ya sola döneceksin uzattın yolu uzattın.
6: Ağırma.
2: İyi tamam. Sen bildiğin yoldan git. Akşama anca varırsın. Durdur şu arabayı.
6: Ne?
2: Durdur.
6: Ne yapıyorsun ya?
2: Zebra sokak. Kime sorsan bulur.
6: Ceylan.
4: Delirmeyeceğim. Delirmeyeceğim.
6: Zebra sokak.

0: Hanımefendi, telefonu geri alabilir miyiz lütfen?
1: Ölmüş. Söylememişler bana. Yalan söylemişler mi ya? Kandırmışlar beni.
0: Hey, sana diyoruz. Telefonu geri alabilir miyim artık?
2: Bağırma, korkuyor işte.
0: Ver şunu.
2: Yaklaşma! Dokunma bana! Yaklaşmayın diyorum, anlamıyor musunuz be?
0: Yeter be. Yardım edelim dedik, suçlu olduk resmen. Ver şunu.
2: Yaklaşma dedim sana, dokunma. Anlamıyor musun?
3: Çekil şuradan. Uzak dur diyor, anlamıyor musun?
1: Ceylan.

0: Merhaba Safiye. Korkma artık, bak ben buradayım.
1: Aradığı sizdiniz sanırım. Biz sadece yardım etmeye çalışıyorum.
2: Ama kabahatli olduk. Rica etsem telefonumu geri alabilir misiniz bir zahmet?
0: Safiye, ben artık yanındayım. Bak seni eve götürebilirim istersen. Ama önce o telefonu sahibine verelim mi? Ha? Bak, dokunmana da gerek yok. Ben elimi böyle tutacağım. Sen yavaşça bırakacaksın, olur mu? Yapabilir misin?

0: kadar işte. Buyurun telefonunuz.
1: Bir şey değil. Yürü gidelim. Al, yardım edelim diye tutturdun. Gör ne kadar makbule geçtiğini.
0: Bak gittiler işte. Eve götüreyim seni.
2: Sen nasıl buldun beni? Hani aradım ben?
0: Sesini iki sokak aşağıdan duydum. Sinirlenince malum pek gür çıkıyor.
2: Han nerede? Han'ı aradım ben. Niye gelmedi beni almaya?
0: Geliyor. Sen yolunu mu kaybettin Safiye?

0: Çok güzel merdivenler değil mi? Ben de çok severim. Hatta benim buzdolabımda buranın fotoğrafı var.
1: Yalan söylemişler bana.
0: Kim?
1: Balığımı ölmüş meğer, kandırmışlar beni.
0: Çok üzüldüm Safiye. Başın sağ olsun. Ama daha iyi bir yerdedir belki, ha?
1: Nereden biliyorsun?
0: Tavşanım öldüğünde babam öyle söylemişti. Biliyorsun o yalan söylemez. Safiye, bak buraya araba girebilecek durumda değil. O yüzden bizim hanın olduğu yere doğru yürümemiz lazım.
1: Han gelsin. Han alacaktı beni.
0: Aşk olsun Safiye. Bana hiç güvenmiyor musun? Yani bunca yıllık hukukumuzun da bir önemi yok mu senin için?
1: Tamam. O zaman şöyle yapalım bak.
0: Bir dakika. Ben arayayım hanı bir. Hah, biz çok iyiyiz. O arabadan indiğim yer var ya, oraya doğru geleceğiz.
2: Alo, dur bir dakika dur. Ver bir sesini duyayım, iyi mi?
0: Arabada kolonya var değil mi sende?
2: Var.
0: Tamam, şimdi böyle bir güzel arabayı siliyorsun içini dışını falan. Camları da açıyorsun, tertemiz yapıyorsun, tamam mı? Hadi. Bak, duydun işte geliyormuş, yoldaymış. Hadi gel gidelim oraya kadar. Hadi Safiye.

0: Safiye, istersen biraz geride dur. Yani şimdi arabaların egzozu tozu gelmesin. Ben bakıyorum nasıl olsa.
1: Sen nereden çıktın?
0: Seninkiyle didişiyorduk sen aradığında.
1: Siz Han'la mı buluştunuz?
0: Hayır, sergiye geldi o.
1: Uydurma.
0: Niye uydurayım canım?
1: Adını bile duymak istemiyor be.
0: Yani belki sergiyi görmek istedi. Kendin sorarsın, bak geldi zaten.
2: İyi misin?
0: Serebileceğin bir örtü var mı?
2: Ver abla, yardım edeyim ben sana.
0: Yapar o. Öne mi oturmak istersin, arkaya mı?
2: Sen gel benim yanıma otur.

0: arkaya oturacağım. Sen öne geç.
1: Yok, o bizle gelmeyecek.
0: Müsaade eder misin?
1: Tamam, teşekkür ederim. Sen gidebilirsin.
0: Bana önce söylememişsiniz. Çok kızgın size. Hadi. Sakinleşsin, giderim, merak etme. Hadi.

0: Ne dedi yani tam olarak? Hani kim haber vermiş? Ablam olay mı çıkarmış? Karakoldan mı aramışlar? Anlasana söylemiyor hiç, söyle.
1: Abla, ya ben de zaten çok kısa konuşabildim. İyi dedi, yoldayız merak etmeyin dedi, kapattı.
2: Bayılmıştır belki de.
0: Baba deme öyle şeyler ya.
1: Ya neden gitti ki acaba? Kitapçıda her şey yolundaydı.
0: Geldiler ha. Allah Allah. Abla, abla iyi misin? Çok korktuk ya. Sen niye öyle çıktın? Nereye gittin? Birine mi kızdın da sinirlendin çıktın hemen? Ya her yere baktık yoktun. Seferber olduk hepimiz biliyor musun? Hele Naci ne kadar şaşırdı bir görsen. Panik oldu yani ne yapacağını bilemedi. Hemen dükkanı kapattı sana bakmaya çıktı.
1: Gülbenciğim. Gülben bir müsaade et istersen ha. Bir nefes alsın.

0: sen mi? Ya. Bana yalan söylediniz. Size yazıklar olsun.
1: Balığı öğrenmiş.
2: Kim söylemiş ki?
3: Gidin siz sinemaya gidin. Ben onu oyalarım. Gülben de var, hem ruhu bile duymaz. Karar verdiniz mi hangi filme gideceğinize? Orada kavga etmeyin yine.
2: Hikmet amcacığım, nasılsın, iyi misin?
3: Aa, nerelerdesin sen bakayım, hayırsız.
2: Buralardayım, döndüm artık.
3: Sen dün gelmeyecek miydin?
2: Dün acil bir işim çıktı benim. Evi su bastı da.
3: Han arasın ustayı, çözer hemen. Sen tek başına uğraşma.
2: Teşekkür ederim, hallettim ben.
3: Halledersin tabii. O hiç anlamaz bu işlerden. Geç içeri, ben bir bulmaca kapayım, geliyorum. Gülben, bir kahve yap kıza. Sakın karton bardakta yapma ha.
0: Babaya şey oldu da kafası gidiyor geliyor yani, öyle şey oluyor.
2: Ne zamandan beri?
1: Neyse, biz sana teşekkür ederiz yardımın için.
2: Sizi gördüğüme çok mutlu oldum kızlar. Kendinize iyi bakın. Hikmet amca da sorarsa şey dersiniz.
1: Evini su bastı deriz. Zaten sormaz. Unutmuştur.
0: Teşekkür ederim.
2: Rica ederim. Ne demek?
0: Gel bir kahve yapayım.
1: Abla. Bence sen git güzel bir uyku çek şimdi. Yoruldun, şaşırdın. Kafan karıştı tabii.
0: Gülben, terlik ver. Ne bakıyorsun? Versene.
1: Gülben.
0: İçeri mi girsin diyorsun mu? İçeri mi? Nasıl içiyordun kahveni? Sade mi?
2: Evet de.
0: Tamam, ben yapıyorum kahveyi. Hadi.
1: Bak, kafası yerinde değil. O yüzden senden rica ediyorum.
2: Safiye.

0: Şu şeyi sergiyi halledeyim ben bugün. Kahve içmeye başka bir zaman gelirim, olur mu?
1: İyi, tamam. Yarın gel o zaman.
0: Tamam. Görüşürüz. Hoşçakalın.

0: Ne bakıyorsunuz? Tesadüf sadece.
1: Tesadüf. Ya herkes mi yalancı olur ya? Herkesin mi içi başka dışı başka olur bu ailede ya? Bir kişi yok mu güvenilecek? Banyodayım ben, beni rahatsız etmeyin.
0: Naciye söylediniz mi?
2: Söyledik de siz sokakta mı karşılaştınız? Nasıl oldu bu tesadüf yani?
3: O mu bulmuş ablamı?
0: Öyle oldu. Ya siz ne diye gözünüzü ayırıyorsunuz ondan ha? Bu nasıl bir dikkatsizlik, nasıl bir sorumsuzluk bu ya?
3: Abi vallahi bak iki dakika da oldu böyle kaçta göz arası.
0: Kaşınızı da gözünüzü de üstünden ayırmayacaksınız Neriman. Madem kadını sokağa çıkarıyorsunuz o zaman dikkat edeceksiniz.
2: Sen bize mi kızgınsın yoksa?
0: Size kızgınım Gülben. Hepinize kızgınım. Hepinize.
4: Ceylan nerede?
0: Gitti baba.
4: Neden?
0: Yine gidesi gelmiş. Ablama mukayyet olun.
2: Sen nereye?
3: Tamam abi, merak etme sen.
2: Bizim adımıza da teşekkür edersin.
0: Gülben.

0: Bir dakika durur musun? Kahveye falan gelmeyeceksin, değil mi?
1: Gelirsem ne olur?
0: Hiç iyi olmaz.
1: Nedenmiş o?
0: Misafir sevmez o. Seni de hiç sevmez biliyorsun.
1: Sevmediği halde kahve ikram etmek istiyor öyle mi? Bayağı değişmiş Safiye.
0: Sen de onu sevmezdin. Neyi zorluyorsun?
1: Sen zorluyorsun. Bak ben gidiyordum.
0: İyi. Git. Bir daha da gelme.
1: Gelen ben olmayacağım. Hiçbir zamanda olmadım biliyorsun.
0: Biliyorum. Sen gitmeyi bilirsin.
1: Sende bana ait bir şey var. Bir gelişinde onu getirirsin umarım.
0: Neymiş o?
1: Ne olduğunu çok iyi biliyorsun.
0: Hayır bilmiyorum.
1: Evime gelip aldığın şeyden bahsediyorum. Onun da anısı var. Ya getir onu ya da ben kahve içmeye geldiğimde alırım. Fark etmeyeceğimi zannettin değil mi?
0: Attım ben onu.
1: Atmadın.
0: Attım diyorum.
1: Atmadın. Atamazsın. Sen hiçbir şey atamazsın. Anahtarlarımı alıp atamayıp sakladığın gibi.
2: Han. Ablanı bulmuşsunuz. İyi değil mi? Yani iyi. Her şey yolunda.
0: İyi. Sağ ol.
2: Ay, merhaba. Esra ben.
1: Ceylan.
2: Ha?
1: Ceylan. Memnun oldum.
0: Tamam o zaman o işi öyle halledelim.
1: Tamam öyle yapalım. Ben mi geleyim? Sen mi getirirsin?
0: Kargoyla hallederiz bence. Hiç uğraşmayalım.
1: Bence kargoya vermeyelim. Kırılabilir. Anısı var demiştik ya.
2: Rahatsız etmeyelim biz. Hadi gidelim Rüyacığım.

O ev bana lazım. Bende kalacak o. Neyse. Denk geliriz bir şekilde.

0: geçmiş olsun. Ablana yani. Görüşürüz.
1: Görüşürüz Esra.
0: İyi paketlenirse kırılmaz. Kargoya diyorum. Onlar dikkat ediyor. Heykel falansa rahat ol. Kırılmaz.
1: Sağ ol.

0: Yok, hayır, odasından çıkmadı hiç. Üstüne gitmiyoruz ki, zaten bizimle küs. Evet, ben bilmiyordum ki Balan'ın öyle olduğunu, ne bileyim ben. Nerima, ne yapıyorsun kızım, yanlış yapıyorsun. Çatallar solda olacak. Hayret bir şey ya, bu yaşa geldin öğrenemedin. Genç kız olacaksın bir de. Tamam, öpüyorum. Ben de. Baba, bir şey diyeceğim. Çalma şimdi. Yemek saati ya, ayıp olur insanlara.
1: Abla ya, niye ayıp olsun ki? Bırak çalsın.
0: Ablam uyuyor içeride, yazık değil mi kıza? Sen keyif alacaksın diye uyansın mı? Bunun da zaten kız.

0: Baba.
1: Söyle.
0: Mücrim ne demek?
1: Suçlu. Titrerim mücrim gibi diyor baktıkça istikbalime. Başka bir şey çalayım ister misin?
0: Keşke ben de çalmayı bilseydim.
1: Öğren çalarsın.
0: Tabii canım. Kızın her şeyi becerdi, bir bu eksik kalmıştı zaten.
1: Neyi becerememiş benim kızım?
0: Balığıma bakamadım. Ölmüş biliyor musun?
1: Çiçi ölmüş mü? Hay Allah. İyi arkadaşlık ediyordu sende. Konuşuyordun. Ne yapalım?

0: İşleri böyleymiş. Senin suçun değil. Sen mücrim değilsin.
1: Mücrimim.
0: Kader diye bir şey var Safiye. Alnımıza ne yazılırsa o. O balığın alnına da böyle yazılmış demek. Ömrü bu kadarmış.
1: Balığın alnında.
0: Evet. Ben sana başka bir balık alırım. Alnında başka bir şey yazan.
1: İstemem. Gidenin yeri başka biriyle de olmaz. En iyi sen bilirsin.
0: O zaman piyano öğretirim. Onunla oyalanırsın.
1: Ya. Sahiden öğretir misin?
0: Tabii. Zaten Naci'den de ümidi kestim artık.
1: İsabet olmuş. Ben de kestim umudumu ondan. Abla. Naci Hoca'nın bir suçu yok. Ben onu zorladım yalan söylemeye. Emrivaki yaptım ama. Özür dilerim senden.
2: Yok Neriman. O sever öyle insanı umutlandırmayı. Kendi de inanır. Sonra bir bakmışsın hayal alemindesin. Sonra da işte böyle kala kalırsın.
1: Böyle derken tam anlamıyla nasıl yani abla?
0: Acıktım ben. Oturmayacak mıyız? Yoksa ineyim mi okşanlara?
3: Tamam gitme. Hadi yemek hazır zaten. Sofrayı hazırladım ben. Ben yemeği getiriyorum şimdi. Abla makarna yaptım. Çok güzel. Sen de yersin. Çekil kız biraz önde.
4: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.

Aşık olmak basit bir ruh hali, bir illüzyon mudur? Yoksa bilimsel bir gerçekliği var mıdır? Aşık olmanın bir faydası var mıdır? Gelin aşka bir de bilimsel açıdan bakalım. Belki vardır aşkın faydası. Aşık olan insanlar sık sık birbirlerine sarılırlar değil mi? Sarılmak aşkın en önemli dışa vurumlarından biridir. Bilimsel araştırmalara göre sarılmak insanın ömrünü uzatıyor. Sarıldığın kişiyle kalp atışı ve vücut ısın birbirini dengeliyor. Her gün en az 20 dakika sarılan çiftler daha az kalp rahatsızlığı çekiyor, psikolojik rahatsızlık yaşıyor. Sadece sarılıp uyuyalım sözü de boşa değilmiş. Oksitosin hormonu yani sevgi hormonu sarılırken salgılanır ve bu hormon baş ağrısı tedavisinde kullanılan ilaçların ana maddesidir. Devam edelim aşkın faydalarına. Birbirinin gözlerine 3 dakika bakan çiftlerin nefes alışverişi ve kalp atış hızı dengelenir. Sevdiğinin fotoğrafını cüzdanında cebinde taşıyan insanları Türk filmlerinden hatırlarız. Hala da var tabii de artık telefonda saklanıyor genelde. Bunun da bir faydası varmış. Sevdiğin insanın resmine bakmak o anda yaşanan fiziksel acının azalmasını sağlıyor. 2009 yılında yapılan bilimsel bir araştırmada acı çeken insanlara sevdiklerinin fotoğrafı gösterilmiş ve daha az acı çektikleri anlaşılmış. Bitti mi aşkın faydası? Bitmedi. Hayatınızı kolaylaştıran pratik bilgiler. Bilmeseniz çok şey kaybetmezsiniz ama bilirseniz çok şey kazanabilirsiniz. Duvarınıza çivi çaktığınızda duvarın alçısı çatlıyor mu? Küçük de olsa canınız sıkılıyor değil mi? Ne gerek vardı şimdi ya buna diyorsunuz. Gözünüz takılıyor. Duvarınıza çivi çakacağınız zaman çakacağınız yerin üzerine çarpıyorsunuz.

0: Raz bant yapıştırın. Çiviyi öyle çakın. Böylece duvarın alçısını çatlatmamış olursunuz. Malum devir tasarruf devri. Kızartma yağını birkaç kez kullanabilirsiniz. Peki kaç kere kullanabileceğimizi nasıl anlarız? Yani tamam artık daha bu yağıyla bir şey kızartılmaz ne zaman deriz? Nasıl anlaşılır yağın süresinin doldu? Kızgın yağın içerisine bir dilim ekmek atın ve beklemeye başlayın. Eğer ekmekte kara lekeler oluşmuyorsa o yağı kullanabilirsiniz. Yok, eğer ekmeğinizde kara lekeler oluyorsa o yağıyla artık işiniz kalmamıştır. Cevizlerinizin kabuklarını açarken zorlanıyor musunuz? Kolayca açabilmek için onları bir gece tuzlu suyun içerisinde bekletin. Böylelikle böyle bir sorununuz kalmayacaktır. Cevizlerinizin kabukları rahatlıkla açılacaktır. Mobilyalarınızın yerlerini değiştirdiğinizde halıların üzerinde iz kalıyor değil mi? Gözünüz takılıyor. Bu izleri yok etmek için izlerin üzerine bir parça buz koyun ve erimesini bekleyin. Daha sonra elektrik süpürgesiyle üzerinden geçin. Ne görüyorsunuz? Hiçbir şey. Göremezsiniz çünkü kayboldu hepsi. Pratik bilgilerimize haftaya da devam edeceğiz. Dünyanın etrafını dolaşan ilk insan kimdi? Ferdinand Magellan dünyanın etrafını gerçekten dolaştı mı? Yoksa bunu başarabilen bir başka isim miydi? Evet, dünyanın etrafını dolaşan ilk insan Zenci Henry. Ferdinand Magellan dünyanın etrafındaki turunu asla tamamlayamadı. 1521'de Filipinler'de henüz turun yarısındayken öldürüldü. Peki Zenci Henry'nin hikayesi ne? Magellan 1511'de Portekiz'den çıkıp Hint Okyanusu'nu geçerken önce Uzak Doğu'yu ziyaret etti. Uzak Doğu ziyareti sırasındaysa Malezya'daki bir köle pazarında Zenci Henry'i buldu. Tarihler 1511 yılını gösteriyordu ve o tarihten sonra 1519 yılında çıkılan dünya turu girişimi de dahil olmak üzere bundan sonraki tüm yolculuklarında Zenci Henry Magellan'ın yanında gitti.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Ne dedi babam?
1: Ben hallederim dedi.
0: Başka ne dedi?
1: Gitsin bir yerde saklansın. Ben demeden de çıkmasın oradan dedi.

0: İstiyor ki Memati beni öldürsün. Zaten benden başka türlü nasıl kurtulacak ki?
1: Sen niye dövdün?
0: Ölmek için. Felvi beni aldatır mı? Asla aldatmaz. Hele abi dediyse. Seviyor mudur? Umurumda bile değil. Ben ölmekten başka bir şey istemiyorum.
2: Sen niye Zaza'nın yanına gidiyorsun?
3: Zülfikar'ın ayaklarını kırmış adam. Gittim ki bu iş bitsin.
4: Abi sordurdum. Zaza Memati abiyle görüştükten hemen sonra hastaneden çıkmış.
5: Cevher'in başında kim var?
4: Epey kalabalıklar.
3: Pusat almış işte usta. Sıkacak kafasına.
5: O biraz sıkar işte. Zaza delidir ama zır deli değildir. Akıllı delidir.
4: Abi sırası değil belki ama Kara acil seninle görüşmek istiyormuş. Televizyonda bir şeyler çıkmış Kara yaşıyor diye.
3: Usta, müsaade et Zaza'nın da kafasına sıkayım, Kenan'ın da Yaşar'ın da.
2: Ben gelene kadar bir yere gitme, bir şey yapma.
3: Usta!
2: Pusat seni dinlemedi, bu hale geldik. Sen de istersen beni dinleme, daha beter olalım.
3: Zaza'dan mı korkacağız usta?
2: Evet abicim, korkacağız. Ben korkmazsam sen korkacaksın. Sen korkmazsan Abdülay korkacak. Abdülay korkmazsa Cahit korkacak. Onların kaybedecek bir şeyi yok. Bizim çok.
6: Anne, Polat abiyle konuş. O gitsin. Zaza'dan alsın pusatı.
7: Konuşacağım kızım. Konuşacağım. Seninle her şey hallolacak. Siz konuşun, ben geliyorum. Polat nerede? Odasında mı?
8: Hayır efendim. Biraz önce çıktılar. Bildiğim kadarıyla geri gelecekler.
7: Zaza'ya mı gitti?
8: Ah efendim. Bin kere söylüyorum, bana da bilgi verin nereye gittiniz diye ama maalesef vermiyorlar.

0: Benim yüzümden mi elini kaldırdı bu it sana?
1: Sen kardeşimi kurtar. Beni boş ver Memat abi. Ben unuttum. Lanet olsun Kenan'a da ailesine de. Kurtuldum gitti. Ne olur Pusat'la ilgilen.
0: Sen sorduğuma cevap ver.
1: Kendisi suçlu ya. Birini bahane edecekti.
0: Beni bahane etti.
1: Haklı. Ben seni çok seviyorum. Onun kuş beyni anlamaz ama hissetti demek. Bir gün bile sana baktığım gibi ona bakmadım. Bir gün bile sana duyduğum saygıyı ona duymadım.

0: sen dinlen.
1: Ne olur bir şey yapma. Sadece kardeşimi bana getir.
0: Merak etme sen. Pusat gelecek.

0: Oğlun için başkanı rahatsız etmene gerek yoktu. Ben sadece senin yapamadığını yapacaktım. Biraz kulağını çekip korkutup eksik olan otorite zafiyetini tamamlayacaktım.
1: Çekil önümden.
0: Başkan emretti. Karakod adlı ajan ölmemiş. Dosyası bu. Halkımıza karşı işlediği cinayetlerin kamuoyu tarafından öğrenilmesini istiyor.
1: Madem halkımıza karşı cinayet işlemiş, oğlumla uğraşacağına bulup cezasını versene.
0: Psikolojik savaşı ben mi öğreteceğim sana? Önce afişe et, sonra infaz et.
1: Aç şu kapıyı. Fırat! Oğlum! Fırat! Aç şunu! Çöz çabuk! Fırat! Oğlum! Fırat! Oğlum! Tamam. Çabuk! Oğlum!

0: Nerede Kenan?
1: İçeride Memati Bey.
0: İlan, nerede Kenan?
1: Burada yok.
0: Buharım, nerede?
2: Gel buraya!
3: Memati!
0: Kalk ayağa.
3: Hep senin yüzünden. Selvi'nin aklını sen çeldin.
0: Ayağa kalk.
3: Başta engel oldun evlenmemize. Gözün vardı tabii ondan.
0: Kalk erkek gibi lafının arkasında ol. Benim yüzümden. Ben çaldım Selvi'ni. Kalk beni döv.
4: Memati! Aç kapıyı dedim.
0: Memati! Ha şöyle. Bakayım kızlara nasıl vuruyorsun, erkeklere nasıl. Gel.
4: Memati!

0: Sen artık!
1: Çekil! Bırak! Bırak!
0: Bırakın ulan!
1: Baksana!
0: Gel lan buraya!
2: Baba! Baba beni öldürdü mü?
3: Yeter beni utandırdın!

0: Bir gün Kenan soyadını değiştirirse o zaman ona istediğini yaparsın.
1: Çok soy kuruttum. Bir tane ha fazla ha eksik.
0: Memati, arada kızım gibi sevdiğim Selvi var. Yoksa bu lafım bana fazla. İhtimal vermiyorum ki söylenenler doğru olsun.
1: Ne olur doğruysa.
0: Arada kızım gibi sevdiğim biri varken olmaz. Ne senin ihanetini, ne onunkini affetmem.

0: Ben sana kaybol diyorum, sen balık tutuyorsun.
1: Ben balık tutmuyorum ki.
0: Ya ne yapıyorsun?
1: Ben yüzlerce gebertip bu sıraya attım. Şimdi bakıyorum bu kaç tanesi oltama takılacak. Bir tanesi bile gelmiyor. Demek ki alecin altını dolduramamışsın. Demek ki hepsi memlekette elini kolunu sallayarak dolaşıyor.
0: Sen oltayı yanlış yere atmışsın. Tak ucuna 3-5 dolar, 3-5 makam, kart vizit. Yolun kenarında sallandır oltanı. Bak nasıl ipe diziyorsun.
1: Doğru söylüyorsun. Peki bana verdiğin söz ne olacak? Onu da mı oltaya takayım?
0: Hop dedik. Bizim sözümüz bizim bedenimizden ağırdır.
1: Televizyonu görmedin mi?
0: O da sana atılmış oldu. Niye yemi yutuyorsun? Kaşifoğlu, beyefendi, yaptığını ödetmeyecek mi?
1: Polat Alemdar, sözün söz değil mi?
0: Bir daha beni bunun için arama.
1: Madem sözün söz, eyvallah. Ha, peki var mı yanında dolar?
0: Zombiliği bırak, yerine yat kara. Ben şerefi toplar, mezarına sıra sıra dizerim. Efendim Abdüley?
2: Abi yüzbaşının yerini öğrendim.
0: Neredesin Abdüley?

0: Adama lan!
1: Ver şeylerini, ver!
2: Bırak lan! Bırak!
3: Bağla şunu da.
2: Ulan senin sülaleni doğrayacağım lan!
0: Kırdamasana oğlum! Dursana!
1: Sat şeylerini!
2: Kıpırtan be ayaklarını!
0: Otur lan yer! Otur!
1: Geç ya! Geç!
0: Kafayı geçiririm kafana ha!
4: Diri diri yakacak mısınız bizi?
0: Dur lan!
2: Efendim yakacak mısınız?
3: Nerede lan Zaza dayınız? Bunlar şimdi dayılarının yerini bilmiyor mu?
2: Yalan söylüyorlar efendim. İnsan dayısının yerini bilmez mi? Benim rahmetli dayım Kartal Aile mezarlığımızda.
0: Otur!
1: Geç be

0: Yalancının mumu yatsıya kadar yanar, kendisi cehenneme kadar.
1: Lan susun!
2: Efendim, yakmayacaksınız değil mi? 54 en büyük günahtan biri.
0: Kendi ateşlerini kendileri tutuşturacak. Günahları boyunlarına.
2: Efendim, anlıyorum sizi. Şeref Zazon haber gider diyorsunuz ama nasıl gidecek ki?
0: Hepsinin cepleri telefon dolu Hüsnü. Sen yarım aklını yorma.

0: Dayı nerede? Dayı, neredesin?
1: Yorgunluk kahvesi içeyim. Dinlenem ki geberten bu pisatı.
0: Dayı, Memati bütün çocukları toplamış. Dayız nerede? Demezseniz hepinizi yakacağım deyip başlarından aşağı benzin dökmüş.
1: Ne olmuş? Dayılar için yanmayacaklar da kimin için yanacaklar?
0: Dayı, yanan yansın ha. Kim para toplayacak? Kim haraç toplayacak? Bu Memati delisi Allah'ın günü adam yakar.
1: Hiç umurumda bile değil imdat. Cevher ne çektiyse aynısını bu pisatla o Fırat'ta çekecek.
0: Dayı, raconumuzu çiz ya. Sokaklarda biteriz. Zaten hışamur ettik pisatı.
1: Hışamur etmedik daha. Bir, iki, üç.

0: Söndür şunu Hüsnü.
1: Yardım edin, söndürüyoruz.
0: Alo.
2: Alo. Hastaneye ziyarete geldin. Bir de mekanımıza ziyarete gel.
0: Neredesin?
2: Taşdelen tuğla fabrikası.
0: Çocuklar siz kalın burada. Bir saat içinde aramazsam yakın. Üstüne gidiyoruz.
2: İmdat çeşit.

Öğrendim, öğrendim. Seninki bu işi tek başına yapmamış. O terörist arkadaşı bu işin içine sokmuş, onu zehirlemiş. Dediğine göre de artık doğru yalan bilmiyim. Fırat Cevher'e sıkacakmış. Fisat engellemiş.

0: Bu saat nerede?
1: Bu sebeple canını bağışladım. Şimdilik sizinle hesabım bitti. Eğer ki Cevher sağ salim ayağa kalkmazsa, Allah göstermeye ölür mü ölürse, o zaman hesabınızı yeniden açarım.
0: Zaza,
1: bu sefer kimsenin gözünün yaşına bakmayacağım.
0: Zaza, sana bir tek şey söylüyorum. Bu saatten sonra dünya ikimize dar.
1: Zaza o kadar büyük ki nasıl dar olmaya? Sen de haklısın. Memati.

0: Pusat! Pusat! Yaşıyor. Yardım et üstüne. Daha hızlı. Dayanacaksın koçum. Dayanacaksın. Ali Memati'yi elimle gömdüm. Seni gömmeyeceğim. Sen beni gömeceksin. Dayan koçum. Hadi Hüsnü.
1: Hoş geldin. Karnın aç mı canım?
2: İnci, bir şey söylersem alınmazsın değil mi?
1: Yok canım. Ne oldu?
2: Ya böyle canımlı cicimli konuşmasak pek sevmem de ben.
1: Olur tabii ki. Nasıl hitap edeyim?
2: Polat yeter.
1: Peki. Yemek hazırlayayım sana.
2: Aa, gelmeden bir şeyler yedim.
1: Yoğun olduğunu biliyorum tabii. Ama en azından yemekte birlikte olursak bir şeyler paylaşmış oluruz.
2: Zamanlı o da olur. Annem ziyaretine gelmiş.
1: Evet, geldi.
2: Ne konuştunuz?
3: Bilmeni isterim ki sen benim gelinim değilsin.
1: Annen derdini net bir biçimde anlattı.
2: Neymiş derdi?
1: Oğlumuz.
2: Oğlumuz oğlumuz diyorsun. Ben kızımdan memnunum. İkincisinde de yok demem.
1: Kesin erkek göreceksin. Gel sana odanı göstereyim. Beğenmezsen değiştiririz. Hem kazadan ötürü hem de bebekten ötürü rahat edemezsin diye düşündüm.
2: İyi düşünmüşsün İnce de bir süre daha... Elif için annemlerde kalsam iyi olur.
1: Nasıl yani?
2: Gelirim seni görürüm. Sonra uyumaya oraya giderim. Sabah da kızımı görüp çıkarım. Pedagog vakit ayırmam gerektiğini söyledi.
1: 2 dakika bekle, hemen eşyalarımı hazırlayayım.
2: Niçin?
1: Ben de seninle geliyorum. Birkaç hafta biraz sıkıntı çekeriz başka bir evde. Ama nasıl olsa geçici değil mi? Hı?
2: İnci.
1: 2 dakika canım. Pardon Polat.

0: Nabız?
1: Stabil.
0: Hemen dopamin yapalım.

0: Sağ olasın.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Elif uyudu mu baba?
1: Annenle televizyonu izlerken uyudu. Yatırdık evladım. Gelin.
3: Kim geldi bey?
0: Misafir kabul ediyor musun anne?
3: Aa, o nasıl söz evladım?
4: Duyuyor musun beni?
3: Burası senin evin.
1: Tabii canım, sizin eviniz burası.
2: Nasılsınız?
3: Ben kalacaksın sandım evladım. Elif'i mi görmeye geldin?
0: Yok anne. Kalacağız.
3: İyi güzel evladım da sabah Elif uyanınca yadırgar.
2: Niye yadırgasın ki anne? Polat'ı babası olarak bilmiyor ki.
0: Öyle ya da böyle alışacak anne. Herkes gibi o da alışacak.
3: Herkes mi oldu mu oğlum?
2: Bana odanın yerini gösterirseniz eşyaları hazırlayayım baba.
1: Gel kızım.

0: böyle yapıyorsun anne?
1: Daha gelinimiz demeden geldi, evimize yerleşti hanımefendi.
0: İyi anne, alıp gideyim. Elif'i de, İnci'yi de.
1: Sen bu kadının her dediğini yapacaksan, al git evladım.
2: Nazife Hanım biraz hassas kızım.
3: Farkındayım babacığım. Siz hiç alınmayın. Ne derse desin o benim annem.
0: Bırak onları İnci, gidelim. Elif'i de alıp gidelim.
2: Bana bu yaştan sonra babalık yaptırmayın.
0: Ya baba, görmüyor musun nasıl üzerime geliyor?
2: İnci kızım görmüyor. Sen de görme evladım. Hadi, Allah rahatlık versin.

0: Tövbe, kim öğretti sana bu işleri?
1: Ne var yumurta yapmakta?
0: Sizin için diyorlar ki bunlar sosyete, ellerine yumurta neyin almaz.
1: Başka ne diyorlar?
0: Halayıklarınız varmış, yemeği kaşıkla ağzınıza sokarlarmış.
1: Öyle miymiş peki?
0: Tövbe, bir daha gıybete inanırsam.

0: Sen burada mı uyudun?
1: Ben hep burada uyuyorum ki.
0: Ben hiç görmüyorum.
1: Sen uyanmadan gidiyordum. Artık vazgeçtim.
0: Peki. Ben kalkıyorum. Kahvaltıya gideceğim.
2: Bir de laf söylüyorsun.
3: Ben buna mı laf söylüyorum?
0: Yapma ya.
4: Kahvaltı hazır.
0: Aa, Leyla mı?
1: Hayır, İnci.
0: İnci kim?
1: Eşim.
0: Aa, eşim mi geldi?

0: I'm speaking in English.
1: No problem. We will be continue in English from now on.
0: Fine. I want orange juice.
1: I will bring for you.
2: Ahretlik, beni odama götür.
3: Portakal suyu istedi.
4: Ağzına lokma koymadın.
2: Ben yiyeceğim, yedim.
4: Oğlunun hatırı var, oğlunun.
2: Hadi, beni bırak da kapıya bak.
4: Ben bakarım. Dur dur, ben bakarım kızım, dur dur.
5: Sürpriz. Elif'i görmeden gitmeyeyim dedim.
4: Hoş geldin kızım.
5: Hoş bulduk.

0: bak seni kiminle tanıştıracağım.
1: Kiminle tanıştıracağım?
0: Gel hadi gel gel. Gel.
2: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Polat'ın karısı.
1: Tanışıyoruz.
3: Boyu devrilsin onun. Ahretlik. Oğlunun hatırı. Hadi geri götür beni hadi.
0: Bir ben tanışmıyorum Ömer dedi. Üf, hep en son benim haberim oluyor.
4: Güzel kızım, bundan sonra her şeyi baştan anlatacaksınız.
5: Ben bitirdim. İçeri geçeyim.
6: Otursana oğlum. Ne güzel, hep beraber çay içelim.
5: Olur anne, içerim.
0: Ben televizyon seyredeceğim.
5: Gel bakalım.
2: Birlikte kahvaltı yaptığınızı bilmiyordum. Bilsem rahatsız etmezdim.
7: Bir süre burada kalacağız. Dün gece de burada kaldık.

0: unions seem to... ...that allows both...
1: Nerede senin bu kanalların?
2: Biz Kara'nın yaşadığını biliyoruz. Tek bilmediğimiz şu an İstanbul'da...
3: Orası değil, orası değil.
1: Bir dakika kızım.
3: Kızınızın değilim ben.
2: Kara adlı katili kimlerin koruduğunu çok iyi biliyoruz. Ama bunun ortaya çıkarılması için...
3: Değiştir kanalı.
2: ...devlet yetkililerinin harekete geçmesini istiyoruz.
3: Ver ya! Ya ver!
2: Bu dosyada Kara adlı...
3: Sana diyorum ver!
2: ...cinayet var.
3: Hadi ver, ver!
2: Ne şekilde infaz ettiği var. Devlet demokratik...
3: Polat hadi ver!
2: Yeni anayasa...
3: Polat kumandayı ver!
1: Bir dakika.
3: Altında, ya Polat!
2: ...daha demokratik olması için mücadele eden arkadaşlarımızı zindanlara doldurmak. Devlet halkların...
1: Ben üstümü değiştireyim.
2: ...istiyorsa, halklar arasında barışın gerçekleşmesini istiyorsa... Bugüne kadar halkımız sayısız işkencelere maruz kaldı. Binlerce faili meçhullere kurbanlar verdi. Eğer devlet halkımızı asli unsuru, birinci sınıf vatandaşı görüyorsa, bu kara katili derhal yakalamalıdır. Eğer devlet red, inkar ve imhar politikalarını reddettiğini ispatlamak istiyorsa, bu kara katilin hak ettiği deliğe sokulması halkların kardeşliği için milattır.
4: Sen ne büyük adammışsın be Kara. Vay be.
2: Ama tek yaptığı
4: takvim belirleyecekmişsin. Milat olacakmışsın. Vay be.
2: Zindanlara doldu.
4: Beyazdan önce, karadan sonra.
2: Halklar arasında barışın gerçekleşmesini
4: öğreteceğim ben size renkleri.
2: Barışın dilinin hakim olmasını istiyorsa, eli kanlı ajanlarını yakalayıp halkın önünde mahkemelerde yargılaması ve gerekli cezaya çarptırması gerek.

0: Dayı, nedik burada?
1: İmdat. Hiç bir hasta serumla iyileşir mi?
0: Haklısın dayı. Et yemeden iyileşmez. Biz mi keseceğiz?
1: Etle değil, sütle iyileşir.
0: Cevher dayıma süt içireceksen hastanede var.
1: Bunun gibisi var mı?
0: Dayı, bu da inek. Hastanenin sütünün sahibi de inek.
1: İmdat. Oğlum, görmemişsin torbaları.
0: Ne olmuş torbalara?
1: Hayvanın yediğinden yediğine fark var ha. Değil mi yeğenim?
2: Evet dayı. Düzenli olarak 4 gizli masraftan bizi koruyor. Bu gizli masraflar yıllarca canımızı okumuştu. Şimdi hem paramız cebimizde, hem sütümüz süt. Hem de alemin kralıyız.
3: Değişin.
2: Estağfurullah dayı. Alemin kralının yeğeniyiz.
1: Aferin. Hayvanlara hep böyle iyi bak. Bilirsin ben insan sevmeyeyim ama hayvanatı sev. Süt veri, ağzı var diliyor.
4: Buyurun savcı.
5: Sağ ol. Lale Zarı Hanım televizyonda bayağı bir şov yaptı. Bir de gelsin bize şov yapsın. Bakalım elinde salladığı dosyada ne yazıyormuş.
4: Tamam savcı hanım.

0: Arkadaş yeni mi?
1: Yeni.
0: Leyla.
2: Ferman.
3: Hangi kara?
0: Kara işte. Meşhur kara.
3: Hayırdır? Ne işin var karayla?
0: Sen tanıyor musun? Gördün mü ya da görüştün mü?

0: Sakinleştirici yapın Gaye.
1: Tamam abi.
2: Fırsat'ın durumu nedir? Çok ağır mı?
0: Her tarafını kırmışlar usta.
2: Memati gelsene.
0: Usta, ben şimdi bunlara ne yapayım?
2: Hiçbir şey yapma.
0: Nasıl yani? Zaza'nın yaptığı yanak kar mı kalacak?
2: Memati, Cevher'in halini sen gördün. Hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmıyor işte.
0: Bu adalet değil usta. Cevher'le Pusat bir mi?
2: Pusat'ın ölmesinden iyidir.
0: Nereye öldürüyorsa?
2: İstese öldürürdü Memati. Demek ki Zaza bu işi kapatıyor. Sen de şimdilik kapat.
0: Usta!
2: Pusat Allah korusun ölürse, bu sadece senin değil bizim de davamız. Ama iyileşirse bu konu kapandı. Zaza'nın Zülfikar'a yaptığını affedecek değilim. Ama ben de onun yaptığının aynını yapıp bacaklarını kırmayacağım.
0: Usta,
2: konu kapandı dedim Memati. O kadar.

0: Beyefendi, siz bana gelirsiniz diye bekledim ama ben size geldim.
1: Gelmediğimize göre bir kırgınlığımız vardır.
0: Tahmin ettim, o yüzden geldim.
1: Yine de şeref verdiniz. Fevkalade memnunum Aaron Feller'in yerine atanmanızdan.
0: Teşekkür ederim.
1: Buyurun.

0: Bize niye kırgınsınız?
1: Joseph kardeşim. Gel dediniz geldik, git dediniz gittik. Ben yanlış ne yaptım ki beni Araf'ta bıraktınız?
0: Biz biraz dinlenip daha güçlü dönmenizi istedik.
1: Bu topraklarda dinlenmek ölmekten beterdir. Fevkalade yanlış yaptınız. Ben demiyorum bunu. Suriye diyor, Libya diyor, Mısır diyor, Irak diyor. Birikmiş bütün meseleleriniz diyor.
0: Onların demesi önemli değil. Sizin demeniz önemli.
1: Ben de bir zamanlar gençtim. Bu vaatlerinizle meydanlara milyonları topluyordum. Artık vaatlere kanacak kadar genç değilim.
0: Beyefendi, siz söyleyin. Meydanlara inseniz milyonları toplamaz mısınız?
1: Milletimiz bizim gölgemizi gördüğünde ceketini iliklemesini bilir. Meydanları da doldurur. Ama niçin?
0: Amerika size istediğiniz neyi vermedi?
1: Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğini vermedi. Benden iyisini mi bulacak?

0: Niye böyle bir şey istiyorsunuz?
1: Birleşmiş Milletler lazımdır, zaruridir. Ama bu yapısıyla değildir. Niçin? Hı? Bu müessese Müslümanların müessesesi değildir. Hem Batı'yı bilen hem Müslümanlığı bilen birinin genel sekreter olması artık kaçınılmazdır. Hatta farzdır.
0: Pazarlığı en üst noktadan başlatıyorsunuz.
1: Bu topraklarda herkes yeni bir Selahattin Eyyubi bekler. İsterseniz yeni bir Selahattin bulun. Ama ben diyorum ki Selahattin'e gerek yok. Kılıca gerek yok. Sabra gerek var. Eyüp'e gerek var. Benden hala Eyüp bulunur mu?

0: Abi, ne kadar sevindim yaşadığına.
1: Sağ olasın. Ne var ne yok? İyi misin? Ailen nasıl?
0: Çok şükür. Hepsi sayende iyiler abi.
1: Çekil. Düştü mü sizinkiler peşime?
0: Düştüler abi. Hele Lale Zara televizyona röportaj verdi. Şimdi hiç kaçarı yok.
1: E al götür beni o zaman.
0: Abi, sen beni dağda çatışmada yaralanmışken sırtlayıp kucaklayacaksın. Ben seni satacağım. Vallahi bir yamuğumu gördüysen sık kafama.
1: Koçum benim. Bizim Kaşifoğlu gizli tanıkmış.
0: Evet abi.
1: Sen bana onun yerini öğren. Bunlar hep başının altından çıkıyor.
0: Hemen öğrenirim abi.
1: Tut bak. Balık nasıl vuruyor görüyor musun? Sen de Kaşifoğlu'nu böyle benim oltama tak.
0: Tamam. Hadi abi.

0: Bak. Bak bak. Baldak atmışım. He? Hadi iç. Oğlum hadi. Bit. Ya Cevher, içki şifa bulasın oğlum. Niye içmeyeyim senin imdat?
1: Süt sevmi.
0: Sevi sevi nereye sevmi? Diyor ki pis atık şamur ettiz. Ya Fırat.
1: Dayı her tarafta arik.
0: O Fırat pis atı duyarsa mutlaka yanına gider. Elem Dağ'ın hastanesinde adamız olsun.
1: Nereden bulisin bu akılları anlamayayım ki?
0: Süt içim oğlum. Senin gibi fısına süt içmeyeyim. Ballı içim.
2: Yarın aktarmalı olarak Almanya'ya gidiyorsun.

0: Senin isteğin mi? Örgütün isteği mi?
1: Annenin isteği. İşler düzelene kadar git. Sonra gelirsin.
0: Gel seninle birlikte gidelim. Ne bunlarla uğraşıyoruz? Avrupa'da her türlü ödülü verirler. El üstünde taşırlar seni.
1: Ben halkımı bu bırakmam.

0: Ne oldu sana?
1: Bir küçük kaza geçirdim.
0: Pusat senden büyüğünü geçirdi. Dikkatli ol.
2: Ne oldu Pusat'a?
3: Ben devletten bir ajan bekliyordum. Ama seni değil, senden karasını bekliyordum.
0: Suriyeli mi dövdü oğlunu?
3: O günlerde Suriye sizin emziğiniz. Benim oğlumun yüzündeki çizikten bile Suriye'yi sorumlu tutuyorsunuz.
0: Suriye'de bizim sorunumuz, Irak'ta, Karabağ'da, Bosna'da, Libya'da, Kıbrıs'ta. Ve daha nereye istersen.
3: Emperyalistlik nereye kadar Polat Alemdar? Doymadınız mı? 500 sene Arapları, 1000 sene bizi sömürdünüz. Yetmiyor mu?
0: Bizim söylediklerimize itibar etmezsiniz. Emperyalistlerin söylediklerine itibar edersiniz. Kimin petrolünü sömürdük? Kimin parasını, kimliğini, kişiliğini sömürdük? Diyorsun işte 1000 sene. İllaki 1000 tane hatamız vardır. Irak'ta adamlar 10 sene olmadan 1,5 milyonu öldürdüler. Petrolü söylemiyorum bile. Kıbrıs'ı, Karabağ, Bosna'yı, Kosova'yı söylemiyorum bile.
3: Bizim 10 binlerce insanımız 30 senede öldü diye mi değersiz?
0: Onları da emperyalistler öldürdü. Sizi daha kim çıkardı? Siz daha çıkmasaydınız, bugün Türkiye'nin silah harcadığı parayı sen ben bölüşüyorduk.
3: Her şey sizin için para. Bir halkın kimliği, kültürü, dili hiç önemli değil mi?
0: İhtilali kim yaptırdıysa bu hesabı ondan sor. Diyarbakır cezaevinde işkence yapanlarla örgütü kuran da aynı ekip. Emperyalistlerin işbirlikçi uşakları. Bunlar hakikatler ama işinize gelmez.
3: Sağ ol. Sayende hafızamı yeniledim. Milli güvenlik dersi vermek için mi geldin?
0: Milli güvenlik dersi için değil. Aile güvenlik dersi vermek için geldim. Fırat'la Pusat, Cevher'i öldüresiye dövmüşler. Zaza Pusat'ı halletti. Sıra oğlunda. Eğer bana Kaşifoğlu gibi bir 5 taraflı ajanla kol kola gezen Suriyeli arkadaşını verirsen, oğlunun hayatını kurtarırım.
3: Pusat'ın hayatını kurtarsaydın ya.
0: Kurtardım işte, yaşıyor. Ama senin oğlun dayakla kurtulmaz.
3: Polat Alemdar, gelip benden bir şey istemeseydin, söylediklerinden etkilenecektim. Ama yine her zamanki emperyalist damarınla gelip benim anneliğimi sömürmeye kalktın. Ne ben, ne oğlum işbirlikçidir. Seninle ve senin gibilerle pazarlık yapmam.
0: Suriyeli'nin elindeydi değil mi oğlum? Kandil'i aradım, bıraktı. Peki Zaza'ya oğlunu vermesi kaç dakika?
3: Sana ne?
0: Ben sana diyeceğimi dedim. Fikrini değiştirirsen gelirsin. Zaza'nın elinden bir Allah'ın kulu oğlunu alamaz. Değil örgüt. Arkanızdaki bütün emperyalistler

0: Burası giriş kapısı. Burası özel bronz yapım. Bu bronzu delmek için çok güçlü bir patlayıcıya ihtiyacımız var.
1: Nasıl yani? Bu roket atar yetmez mi?
0: Yeter.
1: Ne vıdı vıdı yapıyorsun o zaman?
2: Ben sana söyleyeyim kardeşim. Bu herif bu kızla çok uğraşıyor. Vallahi laftan anlamıyor. Geçen gün de sabaha kadar kavga ettiler.

Kızım niye laftan anlamıyorsun? Niye yalan söyleyeyim sana? Kim diyor sana başkasıyla ilişkin var diye? Seviyorum dedik ya, yalan mı söyleyeceğiz? Kim yapıyorsa bu dedikoduları var ya, onun ben...

0: Tamam, tamam, karışmayın. Cayır cayır yansın.
1: Ferman! Ferman, beni iyi dinle, Ferman!
2: Bir dakika, bir dakika. Abi, Ferman arıyor. Karayı bir yerde kıstırmış, kaşif oldu. 5 dakikaya varmazsak ölecekmiş. Bırakalım ölsün abi.

0: mesele anlaşıldı. Kafaya sıkacağız artık. Yanacaksak da bu dünyada değil, öbür dünyada yanacağız.
1: Bunlar kim be?

0: Hemen keçinin kokusunu aldılar. Bırakmayacaklar ki kebap olsun.
1: Şamir'in emri var. Bir yere gidemezsin.
0: O emir senin için. İşini yap. Gelen 4 adamı bir zahmet öldürün. İsrail'in seçkin temizsiniz. Siz de yardımcı olun.

0: Kara!
1: Polat Alemdar!
0: Kara!

0: adamlar. Takip edelim mi?
1: Bırak gitsinler. Abi, babam öldü mü?
2: Öldü oğlum, başın sağ olsun.
1: Baba. Baba.
3: Ferman. Ferman.
1: Baba. Baba. Baba. Baba.
2: Cahit, yukarı gel. Şuradan bir ceset ayarla.
4: Ne yapacaksınız cesetle?
2: Seni yakacağız.
4: Benim Ferman'la konuşmam lazım.
2: Vasiyetin varsa bana söyle. Ferman için sen öldün. Hadi Beren'i indir.
4: En doğrusu.

0: Abi babamı yaktılar.
1: Mukadderat.
0: Abi babam ölmüş olamaz. Abi babam bu kadar kolay ölmüş olamaz.
2: Ölüm gelince zoru kolayı yok. Erhan.
3: Tamam abi.

0: Abi çocuktan niye saklıyorsun?
1: Babayla oğul arasında sır olmaz Abdüley. Daha önce fermanın üstünden açığa çıkardılar. Yine yaparlar.
0: Biz nasıl saklayacağız peki? Fermanın üstünden DNA testiyle hemen çözerler.
1: Abdüley, Ersoy Ulubey kendi kimliğini saklatıyor da biz Kara'nınkini saklatamıyor muyuz? Konuş, adamlarını halletsinler. Git Cahide'ye yardım et. Cesedi içeri atın. Gel.

0: Biliyor musun Polat Alemdar? Ben sana eskiden acayip kıl olurdum.
1: Niye?
0: Devlet için yüzünü değiştirdi. Operasyon yaptı. Bunları duyardım. Bak bak derdim. Kahramana bak. Ulan ben yüzümü değiştirmeden 1000 tane operasyon yaptım. O da yapsa ya. Görelim bakalım yiyor mu derdim. Ama şimdi fermanı görünce sağ olasın.
2: Siz işin havasındaydınız. Her gittiğin yerde imza atıyordum ben kareyim diye. Bizim adımız yoktu.
3: Kendimiz yoktu. Ailemiz.

0: sevdiğimiz yoktu. Sevdiğimiz yoktu.
1: Yani diyorsun ki yok olmadan var olunmuyor, değil mi?
0: Artık senin için öyle. Bu sefer de nüfustan düşüyorsun.
2: Mazeret kabul etmem.
0: Gerekirse seni ben öldürürüm.
2: Bu oyunun içinde yoksun.
1: Müsaade et. Şu kaşifoğlu öldürüp öyle yok olayım.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvel Ultra Hacimle. Hacim 1, kepek 0.
6: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
7: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
9: Net! Kazancım net, sigortam net.
10: Anne gitme.
11: Titrerim mücrim gibi diyor baktıkça istikbalime.
10: Mücrim ne demek?
11: Suçlu.
10: Bir süre sonra sen o kağıt arabasıyla çıktın. Gördün, her çöpte duruyordun. Bir şeyler kaybetmiş gibiydin. Delirmiş gibiydin.
12: Yeter.
13: Safiye üstüne gelmek zorundayım. Artık biraz ilerlememiz, yol almamız lazım.
14: Annelik etmek istiyorsan git kendi çocuğuna annelik et.
10: Sus artık!
15: Çünkü sevmek böyle bir şey. Diğer türlüsü sadece istemek.
16: Başınız sağ olsun Safiye Hanım.
10: Seni sevmediğimden değil, çok sevdiğimden gittim ben.
17: Masumlar Apartmanı hafta içi...

0: her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
1: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvan Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Çözüm karbonatta.
5: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet. Yaşanacaksa,
2: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa,
3: yaşanacak. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder. Çekilişe katıl.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
6: Bu var ya,
7: blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doyum.

0: balık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim ya.
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan-15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar. Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
5: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
6: Yaşanacaksa, yaşanacak.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: Yaşanacak. Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Başka. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Koçakla Festival şimdi.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
1: Efendim, doktor beylere tekrar tekrar sordum. Kuvvetle muhtemel Pusat kardeşimiz kefeni yırtmış. Durumu tekrar etmez diyorlar.
2: Sen gidip

0: ayağını sıkmışsındır. Onlar da seni başlarından atmak için demişlerdir.
1: Asıl aksi durumda beni görün. Ben nasıl gırtlaklarına basıyorum?
2: Gücümüz doktorlara yetiyor. Azrail'e bir şey yapabiliyor muyuz?
1: Azrail'in taşeronuna yapalım.
0: Bir an gözümün önüne Ali Memati geldi. Bin kere Ersoy ölmüş. Bin kere İskender ölmüş. Bin kere Zaz ölmüş. Bana ne? Oğlum geri geliyor mu?
2: Ali Memati'de de tek dua ettiğim anası bu dünyada yoktu.
0: Ama bu saat giderse Selvi'nin, Nesrin'in yüzüne nasıl bakarım?

0: Bunu başhekime imzalat.
1: Tabii.
2: Pardon.
0: Buyurun.
2: Selvi Çakır hangi odada acaba?
0: 404 numaralı odada.
2: Sağ olun.

0: Anne! Defol git buradan! Pislik! Nefret ediyorum senden!
1: Selvi, özür dilemek için geldim.
0: Yaklaşma! Seni de özrünü de istemiyorum!
1: Sensiz yapamıyorum.
0: Sen hala konuşuyor musun? İmdat!
1: Ne olursun sakin ol. Çok pişmanım. Hem pusatı da duydum. Hepsi benim yüzümden. Ne olursun dinle beni. Ya iki dakika dinle.
0: Pusat öldü. Kalbi durdu. Senin yüzünden. Ya tekrar diriltmeselerdi?
1: Kendi kafama sıkardım. Zaten sıkacağım da. Ben sensiz ölüyüm. Beni hasta olarak kabul et. Sana olan kıskançlığım da hastalığımdan. Başka kadınlarla meselem de hastalığımdan. Ne olursun iyileşmem için bana bir şans ver. Beni bırakma. İstediğin yere, istediğin ülkeye gideriz. Yeter ki sen yanımda. Efendim, özür dilemeye ve geçmiş olsun demeye geldim.

0: Bu Polat. Bu Polat Erenler'e daha ne kadar katlanmak zorundayız?
1: Yanından geliyorsun. Sıksaydın kafasını.
0: Sen de beni ettin tetikçi. Karaya sık, Polat'a sık. Nerede kaldı İsrail'in gücü?
2: Kara öldü.
1: Polatların da sırası gelecek.
0: Kara öldü mü?
2: Yanarak geberdi.
0: Yanma dedin mi, orada bir dur. Bir kere Kara öyle bir durumda muhakkak kafasına sıkardı.
1: Kafasında kurşun var mı yok mu bilemem. Bana adamlarım öldü diyorsa ölmüştür. Zaten Kara'nın bizim yanımızda yer alacağı, emrimize gireceği yoktu. Ortalıktan kaybolma. Suriyeli ile birlikte toplantı yapacağız yarın.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.

1991. Da Nang, Vietnam.

Bir İtalyan silahı. Genelde güvenilirdi. Artık gitmemiz gerekiyor. Hadi. Cesur ol.

0: Siz ne halt ediyorsunuz? Dinleniyor musunuz? Anton nerede? Telefonu kapalı.
1: Vali! Te caută taică tu, hai! Trezirea! Trezirea, Vali! Hai, fetele, hai!
0: Hadi Vali, hadi! Anton? Vali nerede be? Ona göz kulak olman gerekiyor.

0: Vali hangi cehennemde?
1: Alo. Evet, kim konuşuyor?
2: Benim Vali.
1: Vali mi? Vali, hangi cehennemdesin? Neden olanları...
2: Bu herifler beni otelin dışında kaçırdı, bir araçtayım.
1: Ne? Kim? Kim kaçırdı seni?
2: Biri kimi kaçırdığını nereden bileyim? Hemen 3 milyon avro istiyorlar.
1: Vali, bana kime benzedikleri...
2: Kimi söyle. Benzedikleri kimin umurunda ki sanki? 2 saat içinde 3 milyon avro istiyorlar. Yoksa beni geberteyecekler.

0: Oğlumu ne cüretle alırsın ha? Ha, işte orada. Saymak ister misin? Kim olduğumu biliyor musun?
1: Don Preda. Bükreş kasabı insan katili.
0: Patronla işin bittiğini söyle. Sizler tam olarak kimsiniz?
1: Biz sadece bulunamayan insanları buluruz.
0: Para. Bir saatte getireceksin. Yoksa gelip alırız. Seni parçalara böler, köpeklere veririm. Bu seni endişelendiriyor mu?
1: Hayır.
0: Neden?
1: Ben para için gelmedim. Senin için geldim.

0: Ben iyiyim.
1: Biraz alabildin mi?
0: Neyi?
1: Para. Bolca olmalı
0: he? Hedefi yok etmek için para alıyoruz ya, işimizi yaptık.
1: Kimsenin arayamayacağı 3 milyon avro. Sadece söylüyorum.
0: Aa, üzgünüm. Bunun canını yakacağını bilmiyordum.
1: Lütfen. Adi tesisat. Sızıntınız giderildi. Lütfen 2 hafta içerisinde ücreti belirtiler.
0: Tamam. Öksürüğün için doktora görünmelisin.
1: Normal doktora mı, cadıya mı?
0: Sen mi? Kesinlikle bir cadıya.
1: Tanıdığım bir vudu kraliçesi var. Long.

0: Chelmsford lanet bir savaş alanı gibiydi. Her tren yarım saat geç kalıyor ve herkes içine atlıyor. Tekrar hoş geldin.
1: İlgilendiğin için teşekkür ederim. Sadece sana tahammülü var, biliyorsun.
0: Sen yokken gerçekten çok kabalaşıyor. Boş vaktimde Proust'la takılıyorum.
1: Çok kızdın, öyle mi?
0: 3 hafta sadece bunu mu getirdin?
1: Satıcıları bilirsin. O kadar yolu geldiğini bilir, zor oynarlar.
0: İnsan öldürmesen olmaz mı?

0: Geçen gün bana 70'li yaşlar, şimdiki 30'lar dedi.
1: Bunu sadece yaşlılar söylemez mi? Tedavisi nasıl gidiyor? Doktorun dediklerini yapıyor mu?
0: Aslında kendi istediklerini yapıyor.
2: Mutlu yıllar!
3: Artık yani doğum günü falan yok. Doğum gününüzün canı cehenneme.
1: Ah. Lanet

0: Ne güzel bir oyuncak. Demek mumlar da cimriyiz ha?
1: 70 tanesi yangın çıkarırdı.
0: Bize çay yapar mısın lütfen?
1: Elbette.
2: Pekala. Bir dilek tut. Mutlu yıllar.
0: Evet.
2: Teşekkür olarak.

0: 1958 yapımı özel seri. Sadece 2 yıl üretildi. Tüm dünyada 90 tane var.
1: Evet, biliyorum.
0: Şu ses. Ağacı. Afrika limbası. Başka hiçbir sese benzemezsin. Tam da bulma umudumu kaybetmek üzereyken. Bunu nasıl bulabildin? Söyle.
1: Sayende. Bulunmak istemeyen şeyleri bulmayı sen öğrettin.
0: Albert King bunlardan birini çalardı.
1: Albert King onu çalıyordu.
0: Hayır. Hayır.
1: Şimdi ağlayacaksın değil mi?
0: Sadece onun çaldığı gibi çalamayacağım için. Teşekkür ederim. Dün ikizlerden biri aradı. Hamileymiş.
1: Daisy ve Dover mu?
0: Hayır, Daisy ve Manchester. Daisy ve Dover yakın arkadaşlar.

Bu Nadir Bey diye sen isteyene kadar yardım etmeyen, sana güvenen arkadaşlara sahip olmak.

0: O gölete düşsen boğulursun.
1: Ben boğulmadan taşar büyük ihtimalle.
0: Merhaba güzel.
1: Parmaklara dikkat. Isırma huyu var. Hala bebek başka şey bilmiyor.

0: Kendi gizli üstün var. Neden şaşırmadım acaba?
1: Satın aldım.
0: Ne?
1: Kitapçıyı. Senindir. Hazır ve nazım.
0: Bunu yapmana gerek yoktu.
1: Biliyorum ama bu senin tutkun ayrıca. Yokluğumda uğraşacağın bir şey olduğunu bilmek iyi hissettiriyor.
0: O nedir?
1: Onlar diğer tarafta beni bekleyen ruhlar. Eminim yerimi ayırmışlardır. Zamanından önce çok kişi gitti. Benim ya da senin ellerinle.
0: Biz hak etmeyen kimseyi oraya göndermedik.
1: Belki. Ama eminim yukarıda birkaç ruh ellerinde sopalarla beni bekliyordur.
0: Yukarıya gideceğine mi inanıyorsun?
1: Sen inanmıyor musun? Lucas Hayes. Arkadaşımızın onu bulmasına ihtiyacım var. 1998'de Paris'te görmüştüm en son. Hepsi bu.
0: Sadece bulunacak mı?
1: Sadece bulunacak. Tedbirli ve hızlı.
0: Tamam.
1: Vietnam.

0: dönebilirim. Sen de gelsen güzel olurdu.
1: Oraya asla dönmeyeceğim.
0: Geçmişimiz... Onu asla terk edemeyiz. Küçük bu karımın. Hepimizin yaraları var. Onlara yeterince bakarsan nasıl oluştuklarını hatırlarsın.

0: Merhaba.
1: Günaydın.
0: Mavi elbisede bir yırtık var. Bunu beniyle konuşmayı umuyordum.

0: Ne düşünüyorsun?
1: Ne hakkında?
0: Benim şey, bıyığım işte.
1: Aa şey, bugün lenslerimi takmadım. Hmm. Üzgünüm.
0: Komik. Yine de beni vazgeçiremezsin. Senin gibi kadınlar o kadar... Neyse, neyse. Hayır. İşte.
1: Bu adamı bulmalısın.
0: Bükreş'teki mafyanın daha fazla uydu fotoğrafı mı? Bu da ne?
1: Hayır, ama o da iyi işte. Moody bu adamı arıyor. Lucas Hayes 98'de Paris'teymiş, sonra görülmemiş.
0: Hmm. Pekala.
2: Hemen geliyorum.
1: Yardımcı olabilir miyim?
3: Evet, bir kitap arıyorum. Eski bir kitap. Nadir olanlardan.
1: Nadir olanlardan.
3: Evet.
1: Zaten ya öyledir ya değildir. Kitapları etmiş gibi sınıflandıramayız, öyle değil mi?
3: Komik.
1: Alaycı.
3: Evet ve komik. Bak, patronumun eşi bir parti veriyor ve ilk basım kitapları sever.
1: Belirli bir konu var mı?
3: Kuşlar. Audubon'un işi...
1: Amerika'nın kuşları.
3: Evet, doğru. Bir kopyasını aradığını söyledi.
1: İlk basım mı?
3: Evet.
1: Üzgünüm.
3: Sizde yok mu?
1: Kimsede yok. Var olan tek ilk basım 91 yılında gizli bir alıcıya 9,5 milyon dolara satıldı.
3: Vay canına, pekala. Demek ki şansım yokmuş. Peki... Ne dersin? Belki şiir?
1: Bir dakika. Partinin gözdesi olursunuz.
3: Bunu tanımıyorum.
1: Edgar Allan Poe aslında. İsimsiz olarak yayınladığı ilk şiirleri.
3: Sence onda var mıdır?
1: Sanmam. Sadece 50 kopya basıldı ve sadece 12'si hala mevcut.
3: Ne kadar?
1: Bunu 265 bine verebilirim. Bileklik alsan daha iyi olabilir.
3: Nefis bilekleri var, iyi fikir.
1: Başka bir şey var mıydı?
3: Bana ilginç geliyorsun.
1: Yani...
3: İlginçsin. Tabii güzelsin de. Bir süs eşyası gibi değil tabii ki. Bende merak uyandıran bir ilginçlik.
1: Neyi merak ediyorsun?
3: Sana numaramı verdikten sonra benimle ilgilenip ilgilenmediğine karar verip arama ne kadar sürer peki?
1: 27 dakika.
3: O kadar uzun mu?
1: Önce randevularımı iptal ediyor gibi davranmalıyım. Sonra kedimi beslemeliyim.
3: 6 dakika oldu.
1: Kalanı da zoru oynamak. Çok tatlı. Bunlardan kaç tanesini yanınızda taşıyorsunuz bari?
3: Rembrandt, Michael, Rembrandt. Aslında şu ana kadar hiç kullanma fırsatı olmamıştım. Evet. İlginç. Bir gül varmış ve birçok çiçeğin arasında başını sadece o kaldırmış.
2: Kitaptandı değil mi?
1: Bunu giyen kadın çoktan ölmüştü.

Bu defa beni kandırıyordun. 8 yaşında birini izlediğimizi söylemedin. Lucas Hayes gerçekten 1998'de Paris'teymiş ama Mart 1999'da Darenge doğmuş.

Lucas Hayes, doğum 5 Nisan 1990. Baba Edward Hayes, anne Mary Christian. Lucas Hayes. San Quinteri Hastanesi 2 Haziran 1999'da kabul edildi. Babası Edward Hayes 1991 Noel gecesi öldürüldü. Başka kayıt yok.

Savaş suçlarıyla anılan iş adamı arabasında patlayan bomba yüzünden öldü. Edward Arthur Hayes, Vietnamlı isyancılara kimyasal silah satmakla suçlanan kişi, Dunning de arabasında patlayan bomba yüzünden öldü. Moody. CEO, şirket devam edecek dedi. CEO yardımcısı Wall, şirketimiz onun istediği gibi devam edecek dedi. Yosino Wall.

Da Nang Vietnam.

0: Gel buraya hadi.
1: Seni yine göreceğimi hiç düşünmemiştim.
2: Belki şu an beni görmüyorsundur.
3: Kim bu pislik?
2: Ah Beli, her işe girdiğini biliyordum ama artık bunlarla mısın?
3: Canın cehenneme.
1: Hey, içecek bir şeyler al. Yetişkinleri yalnız bırak, olur mu?
3: İçki.
1: Araç senin mi?
2: Artık senin.
1: Bugün doğum günüm.
2: Yosina Vol.
1: Moody nasıl?
2: Öldü.
1: Moody. Vol içinde mi?
2: Bilmiyorum. Ama kimler var biliyor.
1: Onu öldürmesi zor.
2: Sadece konuşacağım.
1: Stiverino.
4: Evet patron.
1: Şehir kulesinin güvenliğinde kim vardı? Arkadaşımın Wall'la konuşması gerek.
2: Yalnız.
4: Bu mümkün değil. Wall özel güvenlik olmadan hareket etmez. Adam asla yalnız kalmaz.

Size ulaşmam işte bu kadar kolay Bay Bor. Anlıyor musunuz? Edward Hayes'le dost ve iş ortağıydınız. Bu yüzden onun kısa ama ilginç hayatını anlatın lütfen. Güzel, çünkü sorularım var. Cevaplardan memnun kalırsam beni bir daha görmezsiniz ama olmazsam göreceğiniz son şey olur. Aramanızı bekleyeceğim.

0: Günaydın hanımefendi. Böyle genç ve güzel bir kadın bana numarasını vermeyeli uzun zaman oldu.
1: Kim olduğumu biliyorsun.
2: Yosino Vol.
3: Doğum 4 Nisan 1945. Fransa vatandaşısın ama hep Vietnam'daydın. Edward Hayes'in zamansız ölümüne kadar iş arkadaşıydın. Artık ilginç başka hobileri olan siyasi bir güçsün.
1: Geçmişime hakim olduğunuzu görüyorum.
3: Kişisel aktivitelerinizle ilgilenmiyorum Bay Vol.
2: Arkadaşınızın oğlu Lucas hakkında konuşmak istiyorum.
1: Ofisimde bir saate.
3: Yalnız mı olacaksınız?
0: Avukatım yanımda olacak.
3: Yani şu an içkinizi tazeleyen kişi mi?

0: Memnun oldum hanımefendi. Tam vaktinde geldiniz. Lütfen. Monsieur Duque özel avukatım. İçecek bir şey?
1: Edward Arthur Hayes.
0: Eddie ve ben bir boksit madeni çıkarma işindeydik. Kazasına kadar.
1: Bir kaza değildi. O bir suikasttı.
0: İşe yarıyorduk. Ülke şekillendirilir haldeydi. Belirli iş kollarında özel fırsatlar vardı. Eddie birçok yerde temsilcimizdi. Neredeyse 30 yıldır ölü olan bir adamla meseleniz nedir?
1: İlgilendiğim kişi oğlu. Lucas Hayes.
0: Anlamadım.
1: Onu sorgulayan 3 kişi sırf bu yüzden öldü. Onları öldürttü ve onu bulacağım. Onunla mı konuşayım?
0: Lucas Hayes'le ilgili bir bağlantım yok. Ve bunun benimle alakası nedir?
2: Ben de aynı şeyi düşünüyordum. Bay Wall'un geçmişteki ilişkileri başka kimseyi ilgilendirmez. Kesinlikle sizi de.
1: Beni ilgilendirmesini isterim.
2: Çok kötü.

0: Her şeyi bilmeliyim. Kimsin sen? Seni kim tuttu? Neden Lucas Hayes'le ilgileniyorsun? Başka bir şekilde yapabiliriz istersen.
1: Lanet olsun, bırakın beni. Şuraya girin.
0: Silahını ver.

Adınla başlayalım. Neden Moody Edward Hayes'in oğlunu arıyor? Bildiğin başka kim var?

0: Lanet olsun. Kimse bu kadar dayanamaz.
1: Hepsi onun işi zaten.
0: Onun mu?

Bu çok uzun bir 27 dakikaydı. Hala aramanı bekliyordum. Sorun değil. Böyle şeyleri kişisel almıyorum. Kemik suyum. Yaralara ve iltihaba iyi gelir. Tamam. İşte. Dikkat et, sıcak. Hadi bakalım. Evet işte. Kendim yaptım. Hadi küçük yudumlar. Güzel. Sana yalan söylemeyeceğim. Bu işin iyi bitme ihtimali çok düşük. Şuradaki adamlar. Aynı kişi için çalışıyoruz. Patronun sorunu mu var? Onu arar, o halleder. Benim damak tadıma göre biraz ağır ama kararı ben vermiyorum. Arkadaşım Moody için üzgünüm. Bunun parçası değilim. Ya da kitapçıdaki yangının. Ben gerçeklerin peşindeyim. İşlerin yarım kalmadığından emin olurum. Görülebildiği sanılan ama görülmeyen şeyleri ararım. Suikastçı tarafından yönetilen bir kitapçı gibi. Aslında bunu beklemiyordum. Seni tamamen yanlış okudum. Buradan çıkmana yardım edebilirim. Tamam. Ama bana yardım etmelisin. Ben senin son savunma hattınım. Yolun sonu, başka hayat belirtisi yok. Anladın mı? Pekala.

kemik suyuna dikkat et. Çorbanın kemikleri eklemeden önce beyazlatmalısın. Minerali daha çok olur, daha hızlı iyileştirir.

0: Bir şey alabildin mi?
1: Evet ve hayır.
0: Bu ne demek oluyor şimdi?
1: Sabah gelip devam edeceğiz demek.
0: Sana ihtiyacım yok Rembrandt.
1: Şey, bize işi veren adam farklı düşünüyor demek.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Nedenmiş o?
1: Aa, bilmiyorum. Wall'u onun izni olmadan öldürdün diye olabilir.
0: Wall her şeyi biliyordu. Doğrudan bir bağlantıydı. Onu tavuk gibi yiyorlardı.
1: Tabii, hepiniz aynısınız. Önce vur, sonra sorgula ve... Şu gelişmiş sorgulama tekniklerini bırak. Senden tek istediğim şey sabah kafası yerinde olsun.
0: İhtiyar çaresizce bildiklerini öğrenmek istiyor. Öğrenemeden önce çırağı onu öldürse nasıl olur acaba? Sanırım yeni bir çırak arardı.

0: da birbirimizi tanımaya başlamışken.
1: Havaalanı, limanlar ve istasyonlarda adamlarım var.
0: Hayır, kaçmayacak. Yaralarını sarıp senin peşine düşecek.
1: Güzel.
0: Sahi mi? Çünkü durum 4-0'ı. Şu an o önde. Kıyafetlerini nereden alıyorsun? Çünkü senin gibi uzun ve iri bir kuzenim var. Ve hiç bulamıyorum. Evde kimse yok.
2: Seni sınıra götürebiliriz. Ama Londra şu an senin için güvenli değil. Burası Vietnam, Ena. İşleri nasıl yürüdüğünü biliyorsun. Moody'ye hayatta kalmayı borçlusun.
3: Borcum ne biliyorum.
4: Yürü.
5: Sana parayı neden verdim ki?

0: Yürüyün.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam edecek.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Otel harika.
4: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Araba şamalos.
8: Ooo.
7: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkese benden şamalos.
9: Çocuk ya da büyük ol, Haribo'yla mutlu ol.
10: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
11: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
12: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla takoma, değerinde Trix sat.
2: Anne gitme.
3: Titrerim mücrim gibi diyor baktıkça istikbalime.
2: Mücrim ne demek?
3: Suçlu.
2: Bir süre sonra sen o kağıt arabasıyla çıktın. Gördün, her çöpte duruyordun. Bir şeyler kaybetmiş gibiydin. Delirmiş gibiydin.
4: Yeter.
5: Safiye üstüne gelmek zorundayım. Artık biraz ilerlememiz, yol almamız lazım.
6: Annelik etmek istiyorsan git kendi çocuğuna annelik et.
7: Sus artık!
2: Çünkü sevmek böyle bir şey. Diğer türlü sadece istemek.
4: Başınız sağ olsun Safiye Hanım.
2: Seni sevmediğimden değil, çok sevdiğimden gittim ben.
8: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
9: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle. Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
8: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank kartım Hadi.
1: Buraların redlisiyim.
2: Nerelerim mi?
1: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
3: Bonjour madame.
1: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
3: Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
4: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
3: Très bien. Merci.
5: Gezerken yol tarifi,
1: alışveriş fit check'i.
5: E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
3: Aa Demet Hanım.
5: Aa, siz de mi buraların redlisisiniz?
1: 5 kıtada 5G tecrübesi olunca
5: her yer redlilerin oluyor.
1: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
6: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum, gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
7: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
8: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: El aşka.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Haz 5.

bazen de endişeli bir bakışta. Şiddet bir anda ortaya çıkmaz. Küçük işaretlerle belirir. Fark etmek, dur demektir. Şiddeti önlemek için işareti fark et.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Jilet ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Biziz biz.
2: Biziz.
3: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
1: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
3: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
1: Para mı kaybettirir?
3: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
2: Biz en iyisi kalgona geçelim.
3: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
4: kalgonla. Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
9: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
10: Kendine has şekilde nazik biriydi. Çabalamıyordu. O böyle biriydi işte. O hayatımı kurtarmadı. Bana bir hayat verdi. Kim olduğumu ve neye

0: dönüştüğümü biliyordu ve beni korudu.
1: Hayes 30 yıldır ölü zaten. Wall artık yok. Ve peşinde çok kötü adamlar var.
0: Lucas Hayes Moody'yi öldürdü. Onu aradığımı biliyor. Bilinen son adresi San Quiteria Hastanesi.
1: Dinlemek istemeyen biri kadar sağır olamaz kimse.

0: Şunu söyleyeyim Bayan Nihan. Sağlık Bakanlığı ziyaretimize gelmeyeli uzun zaman olmuştu. Ve istediğiniz kayıtlar...
1: Evet, biliyorum. Orada çevresel etkiyi anlamamıza katkı sunacak şeyler olabilir. Bir araştırmanın ortasındayız. Teşekkür ederim.
0: Lucas Hayes. Benden önce buradaydı.
1: ...258-502-4586.
2: Anlaşıldı. Doktora haber veriyorum.
1: Tamam.

0: doktor kayıtları bulduğunu söylüyor.
1: Ve?
0: Dinle. Lucas Hayes 2 Haziran'da San Quintero'ya götürülmüş ama bu kayıtlara göre hiç çıkmamış.
2: Üzgünüm. Çocuğun adı Christian olarak yazılmış görünüyor.
1: O annesinin kızlık soyadıydı.
2: Ben geldiğimde zaten buradaydı. 20 yılı aşkın süredir de hastamız. Dokunulmayı sevmez. Konuşamıyor. Ayrıca duyamıyor ve göremiyor.
1: Ne zamandır bu durumda?
2: Teşhis 6 yaşındayken konmuş. Ve hızla artmaya devam etmiş. Bu kadar yaşaması bir mucize.
1: Masraflarını kim ödüyor?
2: Cömert bir kuruluşuz. Herkes ücretsiz tedavi görüyor.
3: Vay canım, 4 kişi ölmüş. Kameralarda bir şey yok. Mekan bir mezbaha gibi. Çorbadan mı oldu?
1: Yok, hayır. Kötü davrandılar.
4: Ha, evet, bir lady'ye öyle davranılmaz.
5: Ben lady değilim.
4: Ha, ben de gentleman sayılmam.
1: Bence o kadar emin olma.
3: Sen söylüyorsan benim için övgüdür.
1: Bak, bir işin ortasındayım.
4: Hey,
1: yoksa...
4: sen Quiteria'daki rahibeler iyi miydi?
1: Yanlış kişiyi aradığımı gösterecek kadar.
3: İyi kızlardır. Sekreter
4: kimdi biliyor musun? 15 yıl önce Roma birliklerine karşı gerilla olarak
3: savaştım.
1: Fenaymış.
4: Ya, kafasını kesip kalanı köpeklere verdiler.
1: Tekrar ediyorum, kötü davranıyorlar.
3: Hey, yemek için müsait
4: misin? Birkaç sorunu yanıtlar, sana vakit kazandırırım.
3: Lasing diyelim mi? Yarın akşam saat 8'de.
1: Bunu isteyebilirsin ama orada olmayacağım. Sana yer ve zamanı yollarım.
6: Seni kendisine çekmiş.
4: Meraklıyım.
6: Endişelenmeli miyim?
7: Gala listesi efendim. 200 onaylı konuk var.
6: Zengin ve ayrıcalıklı insanlarla dolu odalarda amacımıza yatırım yapacaklarla konuşabilmek güzel. Hiç eskimez. Güzel.

0: Bunu neden yapıyorsun?
1: Benim durumumdakiler bunu yapmalı Michael. Daha az şansı olanlara vermeli.
0: Aa.
1: Endişelenmeli miyim diye sormuştum. Kadın için.
0: Hayır. Henüz değil.
1: Lütfen pazara kadar bu sıkıntıyı hallet. Kutlamadan önce utanç içinde olmak istemiyorum.
0: Vay canım. Sağ ol Ben. Burada beni tanırlar. Şerefe.
2: Biri yıllar önce tamamladığı kontratından dolayı arkadaşımı öldürdü ve bu konuyu konuştuğum herkes öldü. Neden sence?
0: Bilmiyorum. Bazıları bunu bir işaret olarak görebilir. Bu gizemi çözmeden bırakmaya ne dersin peki?
2: Ama gizemleri severim. Buna başladığımda meraklıydım. Sonra meraktan çok endişeye dönüştüm.
0: Ya şimdi?
2: Asabiyim. Ve inan bana, beni asabiyken görmek istemezsin.
0: HK 9 milimetre.
2: Çok güzel.
0: Bence de öyle.
2: Yetim çocuğun parasını kim ödüyor? Her kimse konuşmak isterim.
0: Bu zekice olmazdı.
2: Zekice olmayan, bana ikinci bir baba olan adamı öldürmekti. Artık o noktayı geçtik.
0: Burası buna uygun bir yer değil. Lüks bir yer, kapılarda güvenlik var, kameralardan bahsetmiyorum bile. Ama sen zaten biliyorsundur.
2: Seni öldürmeye gelmedim. Henüz. Cevap istiyorum.
0: Hep böyle mi istersin?
2: Evet, konuşurken dikkatin üstümde olmasını severim.
0: Pekala. Bak, emin olmak için en az 3 kurşun atman gerek.
2: 4.
0: Tamam, 5 olsun. Başın derde girerse seni buradan çıkarma yeter mi?
2: 4 el seri ateş ve oluşan kaostan yürüyerek çıkmak mı? Evet.
0: Beklenmedik şeyler de olabilir. Ki genelde olur.
2: Sek 226 ne kadar da...
0: Kalın.
2: Evet.
0: İşte oldu. İlk garip sessizliğimiz. Biliyor musun? Daha adını bile bilmiyorum.
2: Ena.
0: Memnun oldum.
2: Onu göreceğiz.
0: Bunları unutup güzel bir otele gitmeye ne dersin peki?
2: Şimdi sen silah zoruyla benimle birlikte mi olmak istiyorsun? Tarzını sevdim.
0: Dedi silahını bana doğrultan kadın.
2: Umarım ortalık batmaz. Bunlar en sevdiğim ayakkabılarım.
0: İspanyol yapımı, klasik, 10 santimetre.
2: Şiirden ve ayakkabıdan anlayan bir erkek.
0: Hassas bir şekilde söylemek istiyorum. Böyle devam edersen öleceksin.
2: Vietnam her zaman ölümün yuvası olmuştur. Yalnız şanslılar hayatta kalır. Bir defasında şanslıydım.
0: İki kez olamazsın.
2: Arkadaşımı öldüreni bulacağım.
0: Peki bulunca?
2: Onun ve yolumda duran herkesin yaşamına son vereceğim. Bu güzel akşam için teşekkür ederim.
0: Hey, bak çılgınca gelebilir. Ama seni tekrar görmek isterim. Daha bilirsin, farklı şartlarda.
2: Bu kişiseldi. Yani bunlar beni göreceğin en iyi şartlar.
3: Konuş. Bitince beni ara.
0: Etrafı kapattığınız

0: Tanıyordum. Otel odasını buldum. Herhalde burada. Pasaportu da dahil.
1: Adı Nadia Zukova.
2: Asyalı Rus. Amanın. Bunu hiç göremezsin. Hiç. Güzel iş. Yorulmuş olmalısın.

0: Anlaşılan bir gün geç kalmışım.
1: Etrafta biraz kirliymiş ne yazık ki.
0: Temizlerken şarkı söyledin mi?
1: Artık her şeyi biliyorum. Patronunu tanıyorum. Moody'yi öldüren adamın amacını biliyorum.
0: He. Büyük balıktır.
1: Tutması daha eğlenceli.
0: O zaman birbirimizi yakında yine göreceğiz desene.
1: Sandığından daha yakın. Eline ne oldu?

0: Biz onun yatağındayken onun yukarıda olması biraz garip. Bilirsin, değil mi?
1: Hayır. Güzel yatağı harcamış olurduk.
0: Evet. Bunu ne zamandır yapıyorsun? Yani bunu değil...
1: Iskalamayacak kadar uzun süredir. Şanslıydın.
0: Ah, ölmemi istemedin. Henüz.
1: Neden beni öldürmedin? Yapabilir miydin?
0: Kafana iki tane sıkıp sandviç yapmaya gidebilirdim.
1: Demek öyle. Hep bunun yürümeyeceğini söyledin.
0: Evet. Tecrübeme bakılırsa yürümeyecek. En azından diğerleri için.
1: Başka yolu yok mu?
0: Tüm kartlar elinde. Köpek balığı havuzu üzerindeki ince bir ipte yürürken sert bir rüzgar gibi esen kadın görüyorum. Bunu başaramayacaksın Anna.
1: O kötü biri. Çok kötü şeyler yaptı.

0: Hadi, burada böyle duracak mısın? Seni yine görmek güzel. Hemen gir, hemen çık. Sadece bir kez şanslı olursun.
1: Evet, biri daha böyle demişti.
0: Tamam.
1: Tanrım!
0: Sadece biraz yapıştırıcı. Sadece
1: senin
0: biraz yapıştırıcı.
1: Senin neyin var ha?
0: Tamam, sık dişini.
1: Tanrım.
0: Hala Claudia hakkında çok kötü hissediyorum. Berbat yemek yapardı ama öyle ölmeyi de hak etmedi. İşte böyle.
1: Tamam. Tamam, bitti işte.
0: Gerçekten öyle kolay öleceğimi mi sandın? Yüzünün benimle benzerliği yoktu. Polisin ben olduğumu düşünmesine yetecek kadar kanıt bıraktı. Ulan sen olduğun için üzgünüm. Ben olmadan her zaman halledebilirsin.
1: Bu gece öyle olmadı.
0: Arkadaşlar bunun içindir değil mi?
1: Güzel. Yine arkadaşız.
0: İşi pişirdin sen, değil mi?

0: Bu pisliğe giderek daha bağımlı oluyorum. Sınırdayken alıyorum. Pekala. Plan nedir?
1: 160 hektar. Oraya varmak için ormanda 32 kilometre yürümeniz gerek. Nehir, kameralar, sonarlar ve devriye teknelerini saymıyorum bile.
0: Hala karamsar bir pisliksin değil mi?
1: Sen de hala ölmeyen bir hamam böceğisin. İyi anlamda. Geldiğini biliyorlar.
2: Bu nedir?
1: Panik odası. Bunlar için daha çok panik sığınağı. Oraya girerse işin biter.
3: Tüm konuklar tekneyle geldi. Birazdan iniş yapacaklar. Güvenlik kontrolleri yapıldı. Gece 16 kişilik fazladan bir takım olacak efendim.
4: Her şeyi halletmişsin gibi. Michael. Fikirlerin?
5: Venedik. Yılın bu zamanı gerçekten güzeldir. Gitmelisin. Hemen. Kiminle uğraştıklarına dair hiçbir fikirleri yok.

0: Biraz gergin görünüyorsun. Veliahttan tut kartel kralına kadar herkesi korudum. Bu gece hiçbir şey olmayacak. Özellikle şu tiplerle.
1: Evlat, umarım paranı önceden almışsındır.
0: Efendim?

0: Bir şey var mı?
1: Hayır, henüz yok. Sektör 1, 2 ve 3 temiz. Dördüncüden rapor bekliyoruz.
2: Evet, kesinlikle.
3: Çok güzel değil mi?
2: Kendini açtı gerçekten.
3: Çok güzel sistemi.
4: Gerçekten çok güzel.
2: Gerçekten iyi.
3: Ben şundan alacağım. Teşekkür ederim.
4: Bunu çok beğendim.
3: Geldi işte.
2: Evet.
3: İşte geldi.
2: Evet.
3: Bravo. Evet. Tebrik ederim.
4: Bravo.
2: Evet.
3: İşte.
2: Gerçekten
3: harika.
2: Çok iyi görünüyor.
3: Gerçekten iyi görünüyor.
5: Teşekkürler. Sizi bu oldukça pahalı gecede ağırlamak benim için zevk. Berbat evimde bu kadar tanıdık yüz

0: görmek huysuz kalbimi ısıtıyor. Sevgili dostlarım ve yakın iş ortaklarım, ancak şimdilik de olsa tanımadığımız yüzler de bulunmakta. Belki eski düşmanlarım bile gözüme ilişmiş olabilir. Özellikle size geldiğiniz için teşekkür ederim. Ve yaşadığımız sorunlardan ötürü özür dilerim. Bu önemli yıllarda en büyük tatminin iyilik yapmanın verdiği vicdan rahatlığı olduğunu öğrendim. İşler, yardımlar, fedakarlık ve diğerleri. Özellikle de cömert olmak. Sizin bu cömert ruhunuz sayesinde gelişip büyüyebildik. Bu kadar gencin, çocuğun, erkeğin, kadının ve yardıma ihtiyacı olan insanların yardımına koştuk. Bu hedefe ulaşmak sizler olmadan imkansız olurdu. Bayanlar ve baylar, bu gece size ev sahipliği yapma ayrıcalığından ötürü teşekkür ederim. Ellerimi çanta ve cüzdanlarınıza atmama izin verin. Ama güzel bir sebep için. San Quiteria rahipleri harika bir iş çıkarıyorlar. Onlara tüm kalbinizle bağış yapın.
1: Bravo.
2: Tebrikler.
1: Evet.
2: Harika.
1: Tebrik ederiz, harikaydı.
2: Muhteşem.
1: Aa, tebrik et.
2: Hadi kaçalım.
1: Kaçın.
2: Yürü gidelim.
1: Kaçın.
2: Elimi tut.
1: Yap,
2: hadi
1: yap,
2: bu tarafa.
1: Yap.
2: Kaçın.
1: Çekil elimden.
2: Gidelim.
1: Gel bu tarafa doğru.
2: Hayır hayır hayır, koş.
1: Hadi.
2: Hadi.
1: Aç, çekil, hadi.
2: Koş.
1: Çantanı bırak. Koşun.
2: Gidin buradan. Çabuk çabuk çabuk.
1: Hadi çabuk.
2: Dışarı kapıyı aç hadi.
1: Aa,
2: yürü gidelim.
1: Kaçın. Hadi çabuk.
2: Acele et.
3: Yardım edin.
1: Hadi, acele edin.
2: Bu taraftan. Çıkış burada hadi.

0: 30 yıldır ölü olan birine göre oldukça iyi görünüyorsunuz Bay Hayes.
1: Buraya nasıl girdin?
0: Teknoloji bir gün hepimizin sorunu getirecek.
1: Kimsin sen?
0: Bu dünya bak.

0: senin sonuna geldiğine karar verdiğinde peşine düşecek kötü kurdum.
1: Moody.
0: Hatırlamak fena ha?
1: İşini bitirmeye mi geldin?
0: Beni onca yıl önce seni öldürmem için tuttun, öyle değil mi? O arabalarda gerçekte kim vardı?
1: Fark eder mi? Kabul ettin, sonuçlarına katlan.
0: Gördün mü? Senin gibi birinden duymayı beklediğim de işte bu. Sonuçlarına katlanmak.
1: Benim gibi biri mi?
0: Bunu kafamda yargılamam. Hayatta kalmak için öldürürüm. Öncelik kötüdedir ama yine de hiç başka bir şeymiş gibi davranmadım. Sen o kadar yardım işinin arasında dünya tarafından lanet bir kar tanesi kadar temiz görülüyorsun. Ama ellerin pisliğe batmış durum. Kan, her şey. Sera gazı, insan kaçakçılığı.
1: O zaman ölümümü neden ayarladığımı biliyorsun. Bir oğlum vardı. Birçok şekilde beklenmedik şey oldu. Eğer o çocuğa olan sevginin derinliğini hissedemeseydim, o bozuk, hassas ve harika çocuğa ölmüş olsaydım, Lucas birçok tehdit ve zarardan kurtulurdu.
0: Saçmalık. Oğlunuzu seviyor olabilirsiniz Bay Hayes ama bu sizin ortadan kaybolma şansınızdır.
1: Kesinlikle. Kimse ölü birini aramaz. Sahip olduğum imkanların gölgesinde kalarak daha büyük bir yaratığa dönüştünüz.
0: Bu olaydaki ironi Bay Hayes. Ben oğlunuzun babasını elinden aldığım için çok kötü hissediyorum ama bunları kendiniz istediniz.

0: Ehnem. Pek iyi görünmüyorsun.
1: Bilemiyorum. Biraz elma suyu ve AB pozitif kanın çözemeyeceği bir şey değil. Bak ne diyeceğim. Bunu atlatma şansım nedir sence?
0: Düşük.
2: Komik bir şey mi var?
3: Benden daha iyi olduğunu düşünmene şaşıyorum.
2: Daha iyi değil. Farklıyım. Bakın, çoğu insan özünde iyidir Bay Hayes. Bazen kötü olduğunu bildikleri şeyler yaparlar. Bazıları kötüdür ve bunu kontrol altında tutmak için her gün uğraşır. Diğerleri özüne kadar yozlaşmıştır, hiçbir şey umursamaz ki bu ben oluyorum. Ama kötüler... Kötüler tamamen farklı yaratıklardır Bay Hayes. Kötü hareketlerin iyi olduğuna ve haklılığına inanır. Şiddet zihnine yapışmışsa şayet ne olursa olsun, kim olursa olsun kullanırsın. Ve işte dostum, burada yollarımız ayrılıyor. Ben günahlarının bedelini ödemeye çalışan sıradan bir kötüyüm.
3: Anlıyorum. Yani önce vicdanını temizlemek istiyorsun. Buradan asla canlı çıkamazsın.
2: Niyetim hiç bu olmadı.

0: Bir şey daha. Yaşlı adamı öldürebilirdin. Ama yapmadın.
1: Plan bu değildi.

0: Hareket etme. Hareket etme.
1: Bırakın beni. Aa, bırakın.
0: Ne sana?
1: Bırakın ayak. Ayak.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Parasının kıymetini bilenler.
9: Biziz biz.
10: Biziz.
9: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
11: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
9: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
11: Para mı kaybettirir?
9: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
10: Biz en iyisi kalgona geçelim.
9: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Hadi başamalos.
2: Oo.
1: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi.
2: Hmm.
1: O zaman herkesi benden şamalos.
3: Çocuk ya da büyük ol, haribaya muslu ol.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
6: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
7: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi

0: karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Nilüfer Batur birbirinden değerli konukları ağırlamaya devam ediyor. Astrolojiden sağlığa, ilişkilerden manevi sohbetlere kadar gündüz kuşağının vazgeçilmezi Nilüfer Zamanı hafta içi her gün saat 11'de Beyaz TV'de.
2: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
3: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
4: Buraların redlisiyim.
5: Nerelerin mi?
4: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
5: Gezerken yol tarifi.
4: Alışveriş fit çeki.
5: E buralarda bize hepsi sınırsız.
4: Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Yurt dışında sınırsızca keşfet. Yaşa.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
2: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
10: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
11: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
12: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
13: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
14: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
15: Yaşanacaksa yaşanacak.
16: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.

0: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank,
1: kartım Hadi. Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun.

0: Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: 11-17 Temmuz arasında Bim'de Türk Şeker 209 lira yerine 189 lira. Saban Pilavlık Bulgur 34 lira yerine 29 lira.
6: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Parasının kıymetini bilenler.
8: Biziz.
9: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
8: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
9: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
8: Para mı kaybettin?
9: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
10: Biz en iyisi kalgona geçelim.
9: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
11: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Koçak'la festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
13: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
14: Bir patlama oldu. Lokasyon.

0: Hareket etme. Hareket etme.
1: Bırakın beni. Aa, bırakın. Sana. Bırakın hayır. Hayır.

0: Neden geldin?
1: Uğramak istedim.
0: Öylece duracak mısın?
1: Şimdilik. Böyle olması gerekmiyor Ena. Artık gerekmiyor.
0: Günahlarımızın bedelini ödemek zorundayız.
1: Bugün olması şart değil.
0: Yoruldum. Huzur istiyorum. Ama sen oradayken buna sahip olamam.
1: Ya olabileceğini söylesem?
0: Öyle mi? Kafama iki kurşun, sonra da gidip sandviç mi yapacaksın?
1: Geçmişini bırakamazsın Ena. Geldiğin yeri değiştiremezsin. Ama geleceği değiştirebilirsin.
0: Ne olurdu o zaman?

Efendim merhabalar, ben Belma Abelen. Hepinize sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Değerli izleyenler, her zaman söylüyorum, bizim ülkemiz adeta cennet. İşte bugün o cennet köşelerden birinde Çanakkale'nin turistik

ilçesi Bozcaada'dayız. Efendim çayınızı kahvenizi alın, şöyle rahatça arkanıza yaslanın. Eğer hazırsanız programımız Çanakkale Bozcaada'da tüm hızıyla, tüm güzelliğiyle hemen başlıyor.

Değerli izleyenler, Bozcaada tam bir turizm cenneti. Efendim aynı zamanda Bozcaada Çanakkale'nin en küçük ilçesi. Nüfusu yaklaşık 3000 civarında ve değerli izleyenler, Türkiye'de köyü olmayan tek ilçe Bozcaada. Efendim Çanakkale Geyikli'den feribota bindik ve yarım saatte adaya ulaştık. Arkamızda tüm güzelliğiyle, tüm heybetiyle tarihi Bozcaada Kalesi bulunuyor. Sağ tarafımız liman. Efendim manzara gerçekten muhteşem. Limanda irili ufaklı çok sayıda tekne bulunuyor. Değerli izleyenler, Bozcaada sıcacık, samimi, huzur dolu, çok güzel bir ilçe. Özellikle yaz aylarında, turizm sezonunda burası çok kalabalık oluyor. Yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Değerli izleyenler, bugün programımız içerisinde Bozcaada Yerel Tatlar Festivali'ne konuk olacağız. Sizleri Bozcaada'nın tarihi ve doğal güzellikleriyle buluşturacağız. Ve aynı zamanda Bozcaada'nın renkli çarşısını birlikte gezeceğiz. Efendim hiç vakit kaybetmeden Bozcaada'yı keşfetmeye hemen başlıyoruz. Buyurun. Değerli izleyenler, Bozcaada'yı gezmeye hemen başladık. Efendim şu anda İskele bölgesindeyiz. Bir tarafımızda tarihi Bozcaada Kalesi bulunuyor. Efendim diğer tarafımız Kuzey Ege Denizi. İskele'de çok sayıda tekne ve özel yat var. Bozcaada'ya tatile gelenler tarihle doğanın buluştuğu noktada denize girme imkanına sahip oluyorlar. Değerli izleyenler, burada ağırlıklı olarak olta balıkçılığı yapılıyor. Ve şu anda sardalya zamanı. Efendim Çanakkale'nin sardalyası çok ünlü, çok lezzetli ve Ege Denizi'nin, Çanakkale Denizi'nin suları bereketli. İçerisinde çeşit çeşit balıklar yaşıyor ve şu anda Çanakkale'ye gelenler, Bozcaada'ya gelenler bol bol sardalya balığı yiyorlar. Efendim aynı zamanda Bozcaada'nın kalamarı, karidesi de çok ünlü. Türkiye'nin en lezzetli, en güzel karidesi Bozcaada'da çıkıyor diyebiliriz. Evet değerli izleyenler, mükemmel bir tatil cennetindeyiz. Çanakkale'ye gelirseniz Bozcaada gezi rotanızda mutlaka olmalı. Evet, Bozcaada'yı gezmeye devam ediyoruz. Daha neler var neler. Değerli izleyenler, Bozcaada 3000 nüfuslu, sıcak, samimi, çok küçük bir ilçe. Efendim Bozcaada daire şeklinde ve arabayla Bozcaada'yı yarım saat gibi kısa bir sürede gezme imkanına sahip oluyorsunuz. Efendim şu anda İskele bölgesinde bulunan tarihi Bozcaada Kalesi'ndeyiz. Gördüğüm en büyük, en heybetli kalelerden biri. Değerli izleyenler, Bozcaada Kalesi günümüzde tamamen turizme açılmış durumda. Çok sayıda ziyaretçisi var. Venedikler, Cenevizliler ve Bizanslar döneminde kullanılmış. Değerli izleyenler, tarih boyunca Bozcaada Kalesi defalarca onarım görmüş. 1328 yılında Venedikler döneminde yıkılmış ve Fatih Sultan Mehmet 1455 yılında Bozcaada Kalesi'ni yeniden inşa etmiş. Değerli izleyenler, muhteşem bir kale. Çanakkale Bozcaada'ya gelirseniz gezi rotanızda tarihi Bozcaada Kalesi mutlaka olmalı. Efendim kalenin içini de sizlere göstermek istiyorum. Ayrıca Bozcaada Kalesi'nin şöyle bir özelliği var. Kalenin içerisinde bir de cami bulunuyor. Aslında alıştığımız

bir durum değil. Evet, kalenin içine doğru ilerliyoruz. Değerli izleyenler, şu anda tarihi Bozcaada Kalesi'nin kapısından girdik. Burada yüksek bir kemer var. Efendim, kalenin ne zaman inşa edildiği bilinmiyor. Gördüğünüz gibi çok sayıda ziyaretçisi var Bozcaada Kalesi'nin. Efendim, kale çok büyük. Buram buram tarih kokuyor. Savunma amaçlı yapılmış. İskelenin hemen yanı başındayız. Ve buradan Ege Denizi'ni, Kuzey Ege'yi tüm güzelliğiyle görebiliyoruz.

Değerli izleyenler, Bozcaada'da şu anda Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Efendim, oldukça merkezi bir noktadayız. Bozcaada'da tüm etkinlikler, özellikle resmi törenler, konserler şu anda içinde bulunduğumuz Cumhuriyet Meydanı'nda düzenleniyor. Efendim, aslında Bozcaada çok küçük bir ilçe. Şu anda bulunduğumuz Cumhuriyet Meydanı'nın etrafında tarihi Bozcaada Kalesi var. İşte liman, iskele, kilise. Bu saydığım noktaların hepsi yan yana ve araç kullanmadan Bozcaada'nın merkezine rahatlıkla yürüyerek gezme imkanına sahipsiniz. Ancak plajlara gitmek için araç kullanmanız gerekiyor. Efendim, Cumhuriyet Meydanı'nda Bozcaada'ya özgü hediyelik eşyaların ve birbirinden şık, birbirinden güzel takıların satıldığı hediyelik eşya dükkanları var. Bozcaada'ya tatil yapmaya gelen turistler özellikle akşam saatlerinde hediyelik eşya dükkanlarından bol bol alışveriş yapıyorlar. Efendim, hediyelik eşya dükkanlarına standları sizler için gezmeye hemen başlıyorum. Çünkü çok güzel ürünler var, bayılacaksınız.

Evet değerli izleyenler, şu anda Bozcaada'nın turistik çarşısındayız. Efendim buradaki ürünler gerçekten çok güzel. Özellikle takılara bayıldım. Hepsi el emeği, göz nuru. Kadınlarımız tarafından yapılıyor. Rengarenk, birbirinden şık, birbirinden güzel takılar. Evet değerli izleyenler, burada da rengarenk eşarplar, bandanalar var. Efendim bunları alıyorsunuz, başınıza takıyorsunuz. İşte plajda, sahilde, Bozcaada'nın muhteşem sokaklarında keyifli keyifli geziyorsunuz. Kadınlarımız yapmış el emeği, göz nuru. Böyle boncuklarla süslenmiş etamin işi. Evet çok başarılı. Çok başarılı, rengarenk püsküllerle süslenmiş bandanalar ve rengarenk kolyeler. Her yerde, her yerde birbirinden güzel takılar var. Çünkü burası Bozcaada. Efendim Bozcaada'ya geldiğinizde Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan hediyelik eşya dükkanlarını mutlaka görmelisiniz. Ve buradan alışveriş yapmalısınız. Evet değerli izleyenler, elimizden geldiğince çarşıda bulunan ürünleri sizlere tanıtmaya çalışıyoruz. Ancak Cumhuriyet Meydanı'nda hediyelik eşya dükkanlarında çeşit bitmiyordu. Bitmiyordu ve nazar boncuğu tabii ki turistik çarşıların olmazsa olmazı. Efendim işte gördüğünüz gibi denizin simgeleri, böyle rengarenk boncuklar, nazar boncukları duvarınıza asmak için yapılan hediyelik eşyalarda, dekoratif ürünlerde bol bol kullanılmış. Kuşlar çok güzel. Çok güzel.

0: Merhabalar, isim
1: merhaba,
0: nedir?
1: Emine ben. Hoş
0: Emine geldiniz. Hanım nasılsınız?
1: Teşekkür ederim Belma Hanım. Siz nasılsınız?
0: Bizlerdeyiz. Burada olmak çok güzel. Evet. Bozcaada cennet.
1: Evet, evet. Gerçekten kıymetini bilene Bozcaada evet. Cennet.
0: Buralı mısınız?
1: Ben İstanbulluyum evet. Ama 17 yıldır Bozcaada'dayım.
0: Yaz, kış sürekli yaz, burada kış, mı yaşıyorsunuz?
1: Evet, evet.
0: Bozcaada nasıldır?
1: Bozcaada'mız çok güzeldir.
0: Nasıl anlatırsınız?
1: Nasıl anlatırım? Ben dünyanın en şanslı insanlarından biriyim.
0: Kesinlikle.
1: Bozcaada'ya gelmişim. Evet,
0: evet, evet.
1: Yani kendimi o yüzden çok şanslı hissediyorum.
0: Bozcaada'nın nesi ünlü?
1: Nesi ünlü? Bozcaada'nın her şeyi ünlü.
0: Doğası.
1: Doğası, rüzgarımız.
0: Evet.
1: Bağlarımız.
0: Rüzgarı zaten dillere desen.
1: Bağlarımız, insanlarımız.
0: Efendim vallahi Çanakkale çekimlerinde, Bozcaada çekimlerinde saçım başım hep darmadağın. Çünkü Çanakkale'nin, Bozcaada'nın rüzgarı bitmiyor.

0: Evet, evet, evet öyle. Adalı olmak başka bir şey. Evet. Yaşamak lazım.
1: Burası çok küçük böyle. Çok sıcak, küçük. Samimi, evet, evet, huzurlu olabilir yani.
0: Tabii tabii, çok huzurlu, stressiz. Özellikle kışın.
1: Aslında İstanbul'un trafiğinden, gürültüsünden sonra burası ideal bir kaçış noktası.
0: Yani bence de biz ilk yerleştirdiğimizde yani alışamayız diyorduk ama şimdi Geyikli iskelesine geldim mi oh diyorum.
1: Alışanabilir.
0: Evet, oh diyorum.
1: 17 yıl olmuş,
0: evet,
1: evet, artık evet. Buralısınız.
0: Evet evet, adalıyız.
1: Doğduğunuz yer değil, evet, doyduğunuz yer. Bir hangi şükür. Tezgah sizin?
0: Benim bunlar.
1: Burası. Neler var?
0: Mesela neler var? Şöyle sabah güneşim var. El
1: kim yapıyor bunları?
0: Ben bunları özel yaptırıyorum. Evet. Tamam, el
1: kadınlarımız
0: yapımıdır.
1: Mı yapıyor?
0: Kadınlarımız yapıyor.
1: Kadınlarımız nasıl marifetli?
0: Evet, evet. Çok adı güzel, çok güzel.
1: Sabah güneşidir. Şöyle, sabah güneşi.
0: Evet, 80 günde devre alemim var. Tamamen bize ait.
1: Ay, hepsinin bir ismi evet, var. Evet, sabah güneşi, evet. Horozlar var.
0: Şöyle sevgi kuşlarım var. Bozca kızlarım var.
1: Ay, hepsine isim takmış evet, Emine Hanım.
0: Evet, hepsi dediğim gibi.
1: Bozca kızı.
0: Evet, Bozca kızı.
1: Nasıl olur Bozca kızı?
0: İşte böyle olur.
1: Güzel mi olur?
0: Çok güzel olur. Çok marifetli olur.
1: Evet, Ege'nin kızları güzel
0: tabii,
1: olur
0: tabii,
1: efendim.
0: Tabii, tabii, evet. Böyle.
1: Bunun adı ne? O da Bozca
0: evet,
1: kızı.
0: Bunlar Bozca kızı.
1: Efendim, Bozca kızları bakar mısınız? Çok değişik.
0: Evet. Özenle yaptırıyorum. Çok dikkat ediyorum ürünlerimi yaptırırken.
1: Bir dakika. Şimdi bunlar Bozca
0: kızı. Bozca kızlarım, evet.
1: 80 günde devre alem. Sabah güneşi.
0: Ve çifte kumrular.
1: Çifte kumrular. Ay, Emine Hanım hepsine isim takmış. Bakar evet. mısınız? Efendim, Bozca adının kargası. Kedisi bolmuş ve meşhurmuş.
0: Dedikodusu da meşhurdur.
1: Aa, bir dakika. Kim yapıyor dedikoduyu? Ay, düşüyorum.
0: Herkes.
1: Kim yapıyor?
0: Herkes yapar.
1: Bozca'da halkı dedikoducu mu?
0: Her şeyi vardır
1: ama
0: adım.
1: Şimdi dedikoduyu herkes
0: her yerde
1: sever.
0: Var.
1: Özellikle kadınlar çok
0: mu?
1: Sever.
0: Boş kaldık mı? Sezonda daha hareket yok. Ne yapacağız?
1: Şimdi Emine Hanım.
0: Oturacağız, dedikodu yapacağız.
1: Kadınların olduğu yerde her zaman böyle dedikodu olur. Böyle masum dedikodular az da olsa.
0: Hareketler de yaparım. Tabii tabii, doğru.
1: Efendim, Bozcaada'da kadınlarımıza böyle tatlı tatlı ufak ufak dedikodu yapmasını seviyorlar.
0: Evet.
1: Ancak Bozcaada'nın kadınları çok marifetli.
0: Gerçekten öyle, evet.
1: Gerçekten
0: evet, evet.
1: Çok amara.
0: Evet, çok çok.
1: Bozcaada'nın en sevilen yemeği hangisi?
0: Şey neydi o? Ay, unuttum.
1: Neydi?
0: Bir saniye.
1: Neydi?
0: Diyeceğim. Bulgurla yaptığımız bir yemeğimiz var. Çiğ dolma. Evet.
1: Çiğ dolma. Efendim, Emine Hanım çok neşeli gördüğünüz gibi.
0: Pardon, çiğ dolmamız çok meşhurdur.
1: Çiğ dolma. Kışın, neyle yapılır çiğ dolma?
0: Bulgurla. Kışın tombala oynayarak çiğ dolma yeriz.
1: Tombala oynayarak çiğ dolma.
0: Evet evet.
1: Pardon, şimdi tombala tabii. Oynamadan
0: şimdi,
1: çiğ dolma yenmiyor mu?
0: Adalı kadınların genelenidir tombala oynamak. Toplanırız tabii tabii, akşamları evlerde tombala oynarız. Arkasından da çiğ dolma yeriz.
1: Evet, Emine Hanım şu anda Beyaz TV ekranları başında bizi izleyen herkese Bozcaada'dan, Cumhuriyet Meydanı'ndan sevgilerimizi, selamlarımızı yollayalım mı?
0: Yollayalım efendim.
1: Ve nerede kalalım?
0: Belma Belen'le Geziyorum'da kalıyoruz.
1: Belma Belen'le Geziyorum'da kalıyoruz.
0: Geziyoruz da kalıyoruz.

0: Değerli izleyenler, adayı gezmeye devam ediyoruz efendim. Şu anda özel bir sokaktayız. Neden mi? Burası Reçelciler Sokağı. Aslında çok da benzerine rastlamadığımız bir sokak. Efendim Türkiye'nin hiçbir yerinde Reçelciler Sokağı duymadım, görmedim. İşte Bozcaada'da Reçelciler Sokağı var. Efendim adaya gelenler Reçelciler Sokağı'na uğramadan, buradan reçel almadan asla gitmiyorlar. Çünkü bu reçeller doğal reçeller, katkı maddesi yok ve son derece sağlıklı, lezzetli. Çeşit çeşit meyvelerden yapılan reçeller kadınlarımız yapıyor. Evet, şu anda çeşit çeşit birbirinden lezzetli reçellerin sergilendiği bir standdayız ve diğer doğal ürünler var. Merhabalar, isim nedir?
1: Ayşe abla.
0: Ayşe abla, nasılsın? Ayşe,
1: çok şükür iyiyiz.
0: Bozcaada'nın Ayşe ablasıyla birlikteyiz.
1: Evet canım.
0: Ayşe abla, Bozcaada'nın reçelleri neden bu kadar ünlü?
1: Bozcaada'nın reçelleri daha önceden Rumlar tarafından kalmış. Domates reçelimiz ünlü. Gelinciğimiz, çıtır kabağımız, ona benzemez bütün karpuz kabuğu. Artık bir sürü reçel yapmışız biz. Süt reçelimiz rekor. Evet. Ebe göbecimiz rekor. 2 senedir beri.
0: Evet.
1: Daha çok hızlandı. Onun için bütün reçellerimizi kendimiz yapıyoruz ellerimizle. Çok memnun oluyor herkes alanlar.
0: Ev yapımı reçel. Ev yapımı, asla evet, katkı maddesi yok.
1: Kesinlikle yok. Kekiklerimizi, taranalarımızı hepsini kendimiz yapıyoruz.

0: gelecek çalışıyoruz.
1: Evet.
0: Evet.
1: Değerli izleyenler, aslında Bozcaada'nın domates reçeli çok ünlü. Ancak domates reçeli dışında da
0: incirimiz, gelinciğimiz.
1: Bozcaada'nın, Çanakkale'nin verimli topraklarında yetişen her türlü sebzenin, meyvenin reçeli yapılıyor. Kadınlarımız tarafından efendim böyle gördüğünüz gibi kapakları rengarenk kareli kumaşlarla kapatılıyor, süsleniyor. Merhabalar, isim nedir?
2: Merhaba efendim, Civan Hanım.
1: Civan Hanım, ismin çok güzel.
2: Teşekkür ederim canım.
1: Buralı mısın?
2: Buralıyım.
1: Burada mı doğdun?
2: Burada doğmadım. Kaz Dağları'nın köyündenim, tamam. Ama Bayramış tarafından gelin geldim 88 yılında.
1: Buraya eşim, gelin geldi.
2: Eşim doğma büyüme buralı.
1: Tamam, 88 yılından beri burada yaşıyorsun.
2: Yaşıyorum. 95 yılından beri de bu el emeği verdiğimiz reçellerimizi yapıp evimizi geçindiriyoruz.
1: Evet. Kışın ne yapıyorsunuz?
2: Bol bol bunu mevsimlerine göre bu reçellerimizi
1: yaza hazırlıyorsun.
2: Yaza hazırlıyorum. Ve zamanı gelince hepsini güzel güzel satıyoruz efendim.
1: Efendim, kadınlarımız mevsimine göre meyveleri alıyorlar. Tabii ki bu meyveler Çanakkale'nin, evet, Bozcaada'nın verimli topraklarında yetişen doğal sağlıklı meyveler, evet. Ve ayına göre reçelleri yapıyorlar. Ondan sonra turizm sezonunda reçelciler sokağında satışa sunuyorlar ve ekmek paralarını çıkarıyorlar. Evet. Neler var? Domates reçeli vardır illaki.
2: Tabii ki efendim.
1: Nerede?
2: Adamızın en ünlü reçeli zaten bol bademli domates reçelidir efendim. Şöyle. Domates reçeli.
1: Civan Hanım, domates reçelini şöyle izleyenlere göstermek istiyorum ben. Onun kapağını açabilir miyiz? Evet, değerli izleyenler, işte size Bozcaada'nın nefis mi nefis ünlü domates reçeli. Bozcaada'nın olmazsa olmazı, buraya tatil yapmaya gelenler, turistler işte bu nefis domates reçelini almadan buradan asla gitmiyorlar. Aslında Bozcaada'nın en önemli simgelerinden biri. Değerli izleyenler, reçelciler sokağını keyifli keyifli gezmeye devam ediyoruz. Efendim, kadınlarımız çok marifetli, ancak kadınlarımız aynı zamanda çok eğlenceli. Gülizar annemizle birlikteyiz.
3: Doğal reçelleri.
1: Gülizar annemiz bizi ebe gömeciyle karşıladı.
3: Langıdı langıdı langıdı langıdı ebe gömeci. Ebelerin ilacı ebe gömeci. İhtiyarların ilacı ebe gümeci. Bozcaada'mızın en meşhur domates, incir, gelincik. İki seneden beri ebe gümeci. Hele bir de şarkısı çıktı.
1: Hadi bir daha söyleyelim. Yaşadı.
3: Langıdı langıdı langıdı langıdı, langıdı, langıdı. Ebe gümeci. Ebelerin ilacı ebe gümeci. Uyuz eşek yoncası ebe gümeci. Tamam mıdır?
1: Tamamdır, harikasın.
3: Sen
1: harikasın.
3: De harikasın.
1: Başka ne var şekerim?
3: Bak şimdi neyimiz var?
1: Valla Gülizar annemiz buraların en renkli simalarından biri.
3: Bu zaten Bozcaada reçeli Rumlardan sonra ilk ben çıkardım.
1: Evet.
3: Ben de Civan Hanım'ın teyzesiyim. Gülizar anne, 30 yıldan beri bu işi yaparım.
1: Gülizar anne, seni seviyorum.
3: Ben de seni seviyorum aşkım.
4: Langıdı langıdı langıdı langıdı, langıdı ebe gümeci.
3: Ebelerin ilacı ebe gümeci. Bozcaada'ya gelince ebe gümeci alınmadan gidilmez.
1: Evet.

0: Değerli izleyenler, şu anda Bozcaada Limanı'ndayız. Yerel Tatlar Festivali'ndeyiz. Efendim, festivale dahil çok renkli görüntüler birazdan ekranlarınızda olacak. Efendim, festival Bozcaada Turizm İşletmeciler Derneği tarafından düzenleniyor. Amaç Bozcaada'nın yerel lezzetlerini, yöresel yemeklerini ziyaretçilere tanıtmak. Efendim, kadınlarımızın yaptığı birbirinden lezzetli yemekler şu anda standlarda sergileniyor. Burada müthiş bir yemek şöleni var. Merhabalar.
1: Merhaba.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkürler.
0: Evet, Bozcaada Kadın Kooperatifi.
1: Evet.
0: Bunları siz mi yaptınız?
1: Evet, gece 3'e kadar çalıştık.
0: Nedir bu mantının adı?
1: Bozcaada Ada Mantısı.
0: Evet. Böyle mi yeniyor?
1: Hayır, üzerine yoğurt kan olarak yeniyor.
0: Üzerine yoğurt, sos.
1: Sos, tereyağı ve...
0: Evet.

0: salça.
1: Şu anda fırında pişti, kızardı.
0: Evet.
1: Sunuma hazırladınız. Efendim işte ada mantısı, Bozcaada'nın nefis mi nefis mantısı böyle oluyor. Kadınlarımız gecenin üçüne kadar festivale hazırlanmışlar. Ellerinize emeğinize sağlık. Evet, burası çok kalabalık.
0: Evet.
1: Peki. Kolay gelsin.
0: Teşekkür ederiz.
1: Efendim gezmeye devam ediyoruz. Müthiş bir lezzet şölenine tanıklık ediyoruz şu anda. Her yerde ama her yerde.

0: Onlar arkadaş yaptı. Burası bize ait.
1: Evet. İsim nedir?
2: Şeyda.
0: Şeyda.
1: Şeyda Hanım, elinize emeğinize sağlık. Nasıl bir mantı bu?
2: Sahan mantısı. Bu tabii bu şekilde servis edilmiyor. Aslında yoğurt ve bildiğimiz mantı gibi yağ falan da kızartılıp baharatlarla servis ediliyor ama buraya göre organize ettik bir sefer.
1: Herhalde Şeyda Hanım'ı rulo yaptınız. Böyle minik minik kestiniz. Aynen, ondan sonra fırında kızarttınız.
2: Kıymalarını koyup rulo yapıp.
1: Yufkayla mı hamurla mı yaptınız?
2: Da yufkayla.
1: Yufkayla yapılmış efendim. Sahan mantısı. Efendim biraz bağırmak zorunda kalıyorum. Çünkü burada müzik var. Burası çok kalabalık. Yerel Tatlar Festivali'nden dolayı katılım çok fazla. Burada da sahan mantısı var. Vallahi kadınlarımız gece yarılarına kadar uğraşmışlar, çalışmışlar ve bu nefis lezzetleri ortaya çıkarmışlar. Ellerinize sağlık.
3: Teşekkür ederiz Belma Hanım. Buyurun tadına bak.
1: İsim nedir?
3: Emine Erol.
1: Emine Hanım, burada da mı varsın?
3: Burada, her yerde var.
1: Sen mi yaptın?
3: Ben yaptım.
1: Ellerine sağlık.
3: Teşekkür ederim. Gece 2:30'a kadar bununla uğraştı.
1: Kadınlarımız çok yorulmuş efendim festivalden dolayı. Ama amaç nedir? Bozcaada'nın yerel tatlarını ziyaretçilere tanıtmak.
3: Bak, tabii ki her zaman için, her şey Bozcaada'mız için.
1: Gerçekten ellerinize sağlık. Müthiş bir yemek şöleni var. Efendim burada sergilenen yemekler hem dama hem de göze hitap ediyor. Ve değerli izleyenler, etli ada yaprak sarması. Hepsi adaya özgü ve yaprak sarması Türk mutfağının olmazsa olmazı. Ellerinize sağlık.
4: Şey değil, afiyet.
1: Siz mi yaptınız?
4: Evet. Evet.
1: Gece geç saatlere kadar herhalde sardınız.
4: Herhalde 5-6 saati sardık ben.
1: Kaça kadar çalıştınız?
4: Bayağı çalıştık yani.
1: Ellerinize sağlık. Çok güzel oldu.
4: Afiyet olsun efendim.
1: Evet efendim, gezmeye devam ediyoruz. Burada ne varmış? Cevizli ev baklavası. Efendim kadınlarımız neler yapacak? Mantılar, baklavalar, sarmalar. Ellerinize sağlık hanımlar.
4: Teşekkür ederiz. Sağ olun. Seve seve.
1: Evet, patlıcanlı börek yine her yerde var. Acaba bu nedir? Çiğ dolma. Şimdi çiğ dolma efendim Bozcaada'nın olmazsa olmazı. Şöyle bir karıştırır mısınız?
3: İçinde haşlanmış bulgur var, dereotu, maydanoz, soğanımız var, taze soğan ve içinde yaprak suyu var, adaya özgü. Bunları karışımında Bozcaada'ya özgü bir yemek türü.
1: Efendim çiğ dolma gerçekten Bozcaada'nın önemli bir simgesi. Özellikle kadınlarımız çok seviyor. Günlerde bol bol yapıyorlar. Buranın olmazsa olmazı. Aslında ilk duyduğumuzda çiğ dolma deyince bildiğimiz dolma gibi zannettim. İşte Bozcaada'nın dolması budur. Bu nedir?
5: Bu da çiğ dolma.
1: Bu da çiğ dolma. Evet. Bu da çiğ dolma.
5: Hanımlarımızın ellerine sağlık.
1: Ama şimdi bu sulu, bu susuz. İsteğe göre mi?
5: İsteğe göre tabii.
1: Bence bu daha güzel.
5: Bence sulu olan daha güzel.
1: Öyle mi? Tabii. Bilmiyorum, yemedim.

0: Değerli izleyenler, Bozcaada'da şu anda Rum Mahallesi'ndeyiz. Efendim burası çok güzel, çok şirin, huzur dolu bir mahalle. Bozcaada'ya tatile gelenler Rum Mahallesi'ni mutlaka geziyorlar. Burada her türlü özel lezzeti bir arada bulmak mümkün. İşte kafeler var, çok güzel balık restoranları var. Efendim sizlere Resmi Hanım'la birlikte ada mantısı yapacağız. Ben mantıyı çok severim. En sevdiğim yemek bilirsiniz. Resmi Hanım'ın çok güzel mantı yaptığını duyduk. Soluğu burada aldık. Ama bu mantı bildiğiniz mantılardan değil. Efendim bu mantı Bozcaada'nın nefis mi nefis yöresel mantısı. Resmi Hanım merhabalar.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Nasılsın Resmi Hanım?
1: Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Bizler de iyiyiz. Şimdi duyduk ki Bozcaada mantısını çok güzel yapıyormuşsun.
1: Teşekkür ederim. Geldik
0: yanına. Yapılışını hem biz görelim hem de izleyenlere gösterelim istedik.
1: Bozcaada mantısının içinde kıyma, soğan, birazcık da pirinç olur.
0: Evet. Pişirme şekli nasıl?
1: Fırınlanır. Tepsiye dizilir, evet. Fırınlanır. Önceden elektrikli fırınlar yokken bundan 50 yıl önce... Evet. Ocağın üzerinde çevire çevire, elektrikli ocakların üzerinde veya aygazlarda çevrile çevrile pişiriliyordu.
0: Şimdi zamandan kazanmak için Resmi Hanım hamurumuzu hazırlamış. Hamurumuzun
1: içinde tuz, su ve un.
0: Başka hiçbir şey yok.
1: Hiçbir şey yok.
0: Efendim hamurumuzu hazırlamış.
1: Yumurta.
0: Bir de yumurtamız var. Resmi Hanım şimdi mantımızın

0: Hamurunu bir güzel açtı. Burada unumuz var, yağımız var ve içimiz var. Evet. İçimizde ne var?
1: İçimizin içinde kıyma,
0: evet.
1: Çok az pirinç,
0: evet.
1: Soğan, karabiber. O kadar.
0: Resmi Hanım'ın el becerisine hayran kalmamak mümkün değil. Hemen konuşurken 5 dakikada hamurumuzu açtı. Evet Resmi Hanım, ben küçükken böyle mantının hamuru açılırdı, kesilirdi. Kenarda kalan bu parçaları alırdım, ağzıma bir güzel atardım. Hala da severim.
1: Şimdi de aynısını torunlarım yapıyor.
0: Evet, gerçekten çok keyif alırdım efendim. Hemen toplardık o mantının hamurundan kalan kırıntıları. Evet, ben yardım edeyim sana, vereyim. Efendim böyle. İçimizde pirinç var. Dikkatinizi çekerim.
1: Mümkün olduğu kadar bol iç konur. Hemen kapatayım isterseniz.
0: Evet, içimiz bol. Malzemeden asla çalmıyorum.
1: Yok, kesinlikle malzemeden çalmak yok.
0: Evet efendim, her zaman söylüyorum, yemek yapmak sanat.
1: Evet, aynen.
0: Kadınlarımızın elinin değdiği, annelerimizin elinin değdiği tüm yemekler gerçekten çok lezzetli.
1: Bol çeşit.
0: Efendim bildiğiniz bohça gibi, evet.
1: Evet, bir de dizilişini gösterebilirim. Yapışmaması için.
0: Ayçiçek yağı.
1: Evet, ayçiçek yağı. Ve mantıları dizerken de birbirine yapışmaması için bunu böyle sıralıyoruz.
0: Evet, böyle yağ sürüyor. Ondan
1: evet.
0: Sonra
1: çünkü
0: teker teker yan yana diziyor.
1: Yağlamazsanız birbirine yapışırlar. Onun için böyle diziyoruz.
0: Evet değerli izleyenler, mantımızı fırına verdik, bir güzel kızarttık. Şu anda tablo gibi önümüzde, bense tablo gibi olacağını zaten söylemiştim. Valla Resmi Hanım, ellerine emeğine sağlık, çok güzel.
1: Teşekkür ederim.
0: Yani bu yemek değil, mantı değil, bu adeta sanat eseri.
1: Teşekkür ederim.
0: Evet, kadınlarımız, ustalarımız, aşçılarımız sanatçı. Evet, yemeklerimiz sanat eseri. Efendim sevmeden yapılamaz bu yemekler. Evet. Görüntü çok güzel. Şimdi sunuma hazırlıyoruz. Efendim kızarttık, ondan sonra bir aşamadan daha geçti.
1: Evet.
0: Ne yaptık?
1: Et suyunda haşladık.
0: Haşladık. Efendim
1: evet.
0: İşte budur. Haşlanmış hali budur. Bozcaada mantısı. Şimdi servise hazırlıyoruz.
1: Evet. Şimdi üzerine sarımsaklı, isteyene sarımsaklı.
0: Ben sarımsaklı isterim.
1: Evet.
0: Mantı bol, sarımsaklı olmalı.
1: Bol yoğurtluyoruz üstünü.
0: Of of of. Şu güzelliğe bakar mısınız? Ben dayanamam. Can dayanmaz. En sevdiğim yemek vallahi.
1: Evet. En iyi kalitelisinden de tereyağı.
0: Bu nedir? İçinde ne var?
1: Salça, sosunda salça,
0: evet,
1: ve
0: baharat var mı?
1: Hayır.
0: Şimdi masamızda Bozcaada'ya özgü mükemmel lezzetler var. Efendim şu anda bulunduğumuz işletme bir aile işletmesi. Resmi Hanım'ın oğlu Kurtuluş Bey'i, geline Adira Hanım'ı ve torunu Zeynep'i de yanımıza aldık. Bakar mısınız şu tatlıla? Evet, masamızda neler var? Kısaca onlardan dinleyelim. Merhabalar.
2: Merhaba.
0: Çok teşekkürler.
2: Rica ederim.
0: Ellerinize, emeğinize sağlık. Misafirperverliğinizden dolayı ayrıca teşekkür etmek
2: teşekkür
0: istiyorum.
2: Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bu etli dolmamız,
0: evet.
2: Adaya özgü bir yiyecektir gene. Zeytinyağlı yaprak sarma, ada usulü, kabak çiçeği dolması ve mafiş tatlımız.
0: Evet, mafiş olmadan olmaz. Efendim kabak çiçeği dolması. O
2: evet,
0: da özel bir
2: çok
0: lezzet.
2: Çok özel bir lezzet. Bunu sabah saat 8 ile 10 arasında bahçeden toplanan çiçekler işletmemize getiriliyor.
0: Evet.
2: Burada dolduruluyor. Eğer bunu bu 1-2 saat içerisinde doldurmazsanız kendisini kapatmaya başlıyor.
0: Küsüyor mu? Kapanıyor
2: küsüyor
0: mu?
2: Evet.
0: Ondan sonra yapılamıyor.
2: Yapılamıyor. O
0: aa,
2: kadar
0: çok enteresan. Sabah topluyorsunuz ve hemen dolmayı pişirmek zorundasınız. Efendim şu anda bulunduğumuz işletmenin bir aile işletmesi olduğunu ve burada anne yemeklerinin yapıldığını söylemiştim. İşte Resmi Hanım yapıyor. Adile Hanım'ın, Kurtuluş Bey'in annesi yapıyor. Burada anne yemeği yapılıyor ve gelen misafirlere, turistlere anne yemeği ikram ediliyor. Evet değerli izleyenler, mantımız tablo gibi önümüzde. Gerçekten nefis görünüyor. Hem göze hem de damağa hitap eden Bozcaada mantısı. Efendim Resmi Hanım'ın ellerinden sizler için hemen tadına bakıyorum. En sevdiğim yemek. Vallahi en sevdiğim yemek. Çok samimiyim. Masa, şu saçlarım uç masa. Evet değerli izleyenler, afiyet olsun bana. Mükemmel.
1: Afiyet olsun.
0: Mükemmel.
1: Afiyet olsun.
0: Gerçekten çok lezzetli. Ellerine, emeğine sağlık.
1: Afiyet olsun canım.
0: Olay budur, mantı budur.

Evet değerli izleyenler, şu anda feribotumuzla keyifli keyifli adaya doğru ilerliyoruz. Hava o kadar güzel ki martılar uçuşuyor. Efendim manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Aslında çok da bir şey söylememe gerek yok. Şimdi simit aldım bir parça. Martılar simidi çok seviyorlar. Ve şu anda gökyüzünde o kadar çok martı var ki değerli izleyenler. Evet, onları beslemek istiyorum. Şimdi gelecekler yavaş yavaş simidi elimden alacaklar. Ama tabii önce görmeleri lazım. Felaket seviyorlar simidi. Evet, buradan bir parça simit buldum. Gelin gelin gelin, elimde simit var. İnşallah ısırmazlar, kocamanlar, bakar mısın? Ay! Ay gerçekten çok büyük. Çok tedirgin oldum. Ah tamam, aldı. Süper süper. Ya kocamanlar. Evet, geliyorlar. Geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Bakın şimdi yavaş yavaş simidi görüyorlar. Metrelerce yükseklikten. Ben alışamadım mı? Evet, evet, son, son. Vallahi son. Bunlar ısıracak benim elime. Bakar mısınız değerli izleyenler şu güzelliğe, gökyüzü.

0: Değerli izleyenler, şu anda Gökçeada feribotundayız. Efendim, başımızın üzerinde onlarca, yüzlerce martı var.
1: Evet.
0: Ve Fatma Hanım'la keyifli bir sohbete daldık. Efendim, kendisiyle burada tanıştık. Fatma Hanım, merhabalar.
1: İnanın sizinle, sizi burada görmek benim için büyük bir onur. Sizi tanıdığıma çok sevindim.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Öbür tarafta sizi hep televizyonda izleme şansını...
0: Öbür taraf neresi?
1: Almanya.
0: Almanya'dan mı geldiniz?
1: Evet, Almanya'dan, evet. İstanbul'a, İstanbul'dan, evet. Gökçeada.
0: Tatile mi geldiniz?
1: Evet, tatile geldim.
0: Nerelisiniz?
1: Aslında İstanbul'da doğdum, evet. Büyüdüm ama dedelerimiz Kastamonu, İnebolu, yani Karadeniz.
0: Kastamonu'ya selam olsun, Karadeniz'e selam olsun. Oh. Efendim, Fatma Hanım Almanya'dan gelmiş, kendisiyle burada vapurda karşılaştık.
1: Evet.
0: Programımızı her gün izliyormuş. Ama burası şu anda felaket rüzgarlı değerli, evet. izleyenler. Yani birazcık böyle sağlam durmasam inanın uçacağım. Fatma Hanım duruyor mu şapka?
1: Evet, duruyor. Çünkü sıkı sıkı tutuyorum.
0: İnanın Fatma Hanım şu anda elini başından çekse şapka fırlayacak, fırlıyor, denize,
1: evet,
0: uçacak.
1: Gerçekten öyle.
0: Müthiş bir rüzgar var ama keyfimiz yerinde. Ortam çok güzel. Ne iş yapıyorsunuz Fatma Hanım?
1: Ben orada işletmeciyim.
0: Evet.
1: Kendi dükkanım var.
0: Evet.
1: İşletiyorum, butiğim var.
0: Çok güzel.
1: Her şey çok iyi.
0: Her yıl geliyorsunuz Türkiye'ye.
1: Her yıl tatile.
0: Ne kadar kalıyorsunuz?
1: Önce ailemi görmeye geliyorum. Daha sonra da işte böyle birkaç gün, bazen bir iki hafta dışarı çıkıyorum. Bu sefer de Gökçeada'yı tercih ettim.
0: Evet, Gökçeada çok güzel. Birazdan Gökçeada'da olacağız. Evet değerli izleyenler, ben birazdan uçacağım. Bir daha huzurlarınızda olamayacağım. Çünkü felaket rüzgar var. Görüyorsunuz, mahvoldum, mahvoldum. Şimdi Fatma Hanım, biraz önce gördüm orada. Şarkı mı söylüyordunuz, türkü mü söylüyordunuz?
1: Ben sanat müziği yapıyorum Almanya'da.
0: Öyle mi?
1: Evet. Bir
0: anladım zaten.
1: Koroya dahilim.
0: Evet.
1: Evet.
0: Valla şu anda sesim. Çok romantik bir ortamdayız.
1: Evet.
0: Denizin ortasındayız ve gökyüzünde martılar uçuyor.
1: Evet ya, martılar.
0: Bir şarkı söylenmez mi?
1: Söylenir.
0: Ne söyleyelim?

0: Fatma Hanım, harikasın. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum.
1: Sizi tanımakla gerçekten çok onurlandım. Çok mutlandım.
0: Ben
1: çok teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz.

0: geldiğiniz için.
1: Rica ederim. Ben de çok mutlu oldum sizinle tanıştığıma. Efendim, Gökçeada vapurundan Fatma Hanım'la uçmadan önce hepinize sevgiler, selamlar Fatma Hanım.
0: Evet, selamlar inşallah. Hepinize sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar, evet, sevgili
1: inşallah
0: Türkiye.
1: Almanya'ya sağ salim gidersin feribot i̇nşallah yolculuğundan sonra.
0: Çok teşekkürler.
1: Efendim biz uçtuk.
0: Önce tatil.

0: Değerli izleyenler, şu anda Gökçeada feribotundayız, ada yolundayız. Yanımızda çok güzel bir çift var. Efendim Canan Hanım'la Şenol Bey'le birlikteyiz. Keyfimiz tabii ki yerinde. İşte böyle bu muhteşem manzarayı izleye izleye sohbete de adaya doğru ilerliyoruz. Canan Hanım merhabalar.
1: Merhabalar efendim.
0: Nereden geldiniz?
1: Manisa Soma.
0: Evet, tatile mi geldiniz
1: evet,
0: buraya?
1: Evet, tatile geldim.
0: Gökçeada'ya.
1: Aynen, aynen.
0: Ne zaman geldiniz?
1: Biz Çanakkale'de kalıyoruz aslında. Evet. Bugün günübirlik bir gezinti yapalım dedik.
0: Daha önce geldiniz mi?
1: Geldim, daha önce evet. Geldim. Bir hafta 10 gün falan kaldım.
0: Evet.
1: Bu ikinci gelişimiz.
0: Beğeniyor musunuz Gökçeada'yı?
1: Çok beğeniyorum.
0: Evet.
1: Çok güzel.
0: Manisa'dan geldiniz tatile.
1: Manisa'dan geldik, aynen. Evet.
0: Efendim biraz da Şenol Bey'e dönüyorum. Şenol Bey merhabalar.
2: Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
0: İşle meşgulsünüz.
2: Yeni emekli olduk.
0: Çiçeği burnunda emekli Şenol
2: evet.
0: Bey'le.
2: Evet.
0: Efendim birlikteyiz. Nereden emeklisiniz?
2: Soma Termik Santrali'nden emekli oldum.
0: Evet, Soma'ya selamlar. Manisa'ya selamlar.
2: Evet, Soma'ya selamlar olsun.
0: Evet, tatile geldiniz.
2: Tatile geldik eşimle birlikte emekli
0: gezisine. Her yıl gelir misiniz?
2: Bu yıl, eşim her yıl çıkardı. Ben bu yıl yeni çıkmaya başladım emekli olduğum için.
0: Evet.
2: Ona takılıyorum artık. Eşimle birlikte geziyoruz.
0: Evet, Şenol Bey şu anda adaya doğru ilerliyoruz. Daha önce geldiniz mi?
2: Ben Çanakkale'ye daha önce gelmiştim. Ancak Bozcaada'ya, Gökçeada'ya gelmemiştim.
0: Evet.
2: Mükemmel, çok harika bir yolculuk. Güzel bir deniz, güzel bir hava.
0: Evet, çok keyifli. Hava güzel.
2: Evet.
0: Güzel olmasın ama aşırı rüzgarlı.
2: Çok rüzgar.
0: Evet, martılar çok güzel.
2: Mükemmel martılar.
0: Şenol...
2: Biraz besledik.
0: Evet, ben de besledim.
2: Evet.
0: Böyle korktum biraz ısıracaklar diye. Şenol Bey, kaç evet. yıllık evlisiniz?
2: 26 yıllık evliyiz.
0: Evet.
2: Bir kızımız, bir oğlumuz var.
0: Allah bağışlasın.
2: Onları evlendirdik. Artık torunlarımızı sevmeye başladık. Kızım Rümeysa'nın bir oğlu var. Oğlum Enes'in de bir kızı olacak inşallah.
0: Rümeysa'ya da selamlar, sevgiler. Evet değerli izleyenler, Gökçeada feribotunda keyifler yerinde. Böyle yolcularımızla tanışmak, onlarla sohbet etmek gerçekten çok keyifli. Evet, burada Canan Hanım gibi, Şenol Bey gibi çok güzel insanlarla tanıştık. Keyifli sohbetler yaptık ve onları da sizlerle tanıştırmak istedik. Evet, biraz üşüdük, biraz üşüdük. Efendim, siz olun. Çanakkale'ye gelirseniz, Gökçeada feribotuna binmeye niyetlendiyseniz yanınıza mutlaka mont alın. Çünkü bayağı bir üşüdük. Evet, bilseydim montumu alırdım ama hava o kadar sıcak ki. Ama şu anda sıcaktan eser yok. Hadi şöyle bir el sallayalım.
1: Herkese merhaba. Herkes Allah'a emanet olsun.
0: Değerli izleyenler, Çanakkale merkezden feribotumuza bindik ve şu anda keyifli bir feribot yolculuğunun ardından Gökçeada'dayız. Efendim Gökçeada tam bir turizm cenneti. Özellikle yaz aylarında çok kalabalık oluyor. Yerli ve yabancı binlerce kişi turizm sezonunda buraya adeta akın ediyor. Gökçeada muhteşem bir güzelliğe sahip. Efendim Çanakkale merkez ve Gökçeada arasındaki ulaşım işte arkamda gördüğünüz feribotlar sayesinde sağlanıyor. Feribota arabalı biniliyor, arabasız binilebiliyor. Evet efendim, feribota Çanakkale merkezden biniyorsunuz ve keyifli keyifli muhteşem manzara eşliğinde bir yolculuk yapıyorsunuz ve ondan sonra Gökçeada'ya ulaşıyorsunuz. Efendim bu muhteşem adayı keşfetmek için inanın sabırsızlanıyorum. O halde gezmeye hemen başlayalım. Buyurun.

Değerli izleyenler, Gökçeada Çanakkale'nin turizm potansiyeli en yüksek ilçelerinden biri. Efendim, Gökçeada'da şu anda muhteşem bir yerdeyiz. Burası Uğurlu Gizli Liman. Aslında şu anda son derece özel bir noktada bulunuyoruz. Neden mi? Çünkü bulunduğumuz yer Türkiye'nin en batı ucu. Evet değerli izleyenler, arkamızdaki kayalığı görüyorsunuz. Şu anda Türkiye'nin en batı noktasında bulunuyoruz ve burada olmak son derece etkileyici. Efendim, adanın en uzun plajı Uğurlu Gizli Liman'da bulunuyor. Muhteşem bir deniz, muhteşem bir manzara var. Adeta tabloyu andırıyor. Hava tertemiz. Efendim, bir tarafımızda turkuaz renkli deniz, diğer tarafımızda yemyeşil çam ormanları bulunuyor. Adaya tatile gelenler Uğurlu Gizli Liman'ı mutlaka ziyaret ediyorlar. Ve bu eşsiz manzara eşliğinde denize giriyorlar ve tatil yapmanın keyfini çıkarıyorlar. Efendim, Uğurlu Gizli Liman şu anda çok rüzgarlı. Aslında burası yaz aylarında, kış aylarında ve yılın bütününde her zaman rüzgarlı oluyor. Değerli izleyenler, Gökçeada'ya gelirseniz Uğurlu Gizli Liman gezi rotanızda mutlaka olmalı.

Değerli izleyenler, şu anda Uğurlu Gizli Liman'da plajdayız. Efendim, burası muhteşem bir plaj. Dolayısıyla arkamda gördüğünüz sevimli keçilerin de bu plajda dinlenmeye, güneşlenmeye ve bu eşsiz manzarayı izlemeye hakları var. Efendim, Gökçeada'da hayvancılık yapılıyor. Ancak Gökçeada'nın hayvanlarının bir özelliği var. Bu hayvanlar özgür hayvanlar. Neden mi? Çünkü serbest bir şekilde doğaya bırakılıyorlar. Özgürce geziyorlar ve besleniyorlar. Bu yüzden de Gökçeada'da yetişen hayvanların etleri son derece lezzetli oluyor. Değerli izleyenler, aslında plaja geldiğimizde bu sevimli bembeyaz keçileri gördüğümüzde biraz şaşırdık. Ancak daha sonra nedenini öğrendik. İşte Gökçeada'nın her yerinde, hatta plajda bile sevimli keçilerimiz böyle özgürce güneşleniyorlar, geziyorlar. Evet, gelen tatilciler de onlarla bol bol hatıra fotoğrafı alıyor. Evet, bakar mısınız, gerçekten çok şirinler.

0: Değerli izleyenler, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde çok sayıda Rum yaşıyor. Efendim, Gökçeada'ya bağlı tam 9 tane köy bulunuyor. Bu köylerden 5 tanesi Rum köyü. İşte şu anda o Rum köylerinden birindeyiz. Burası Tepeköy. Efendim, Tepeköy son derece huzurlu, sessiz, sakin, şirin, muhteşem bir yer. Her yerde yemyeşil ağaçlar ve asma yaprakları var. Bakar mısınız, gerçekten Tepeköy'e güzellik katıyor bu asma yaprakları. Halkın geçim kaynağı burada ağırlıklı olarak turizm. Efendim, yaz aylarında Tepeköy'ün nüfusu artıyor. Ve burada eğlence hayatı son derece renkli geçiyor. Tepeköy'de tabakların kırıldığı, sirtekilerin yapıldığı tavernaları bol bol görebilirsiniz. İşte şu anda onlardan birinin önündeyiz. Efendim, mavi beyaz tavernamızda nazar boncukları ve su kabaklarıyla süslenmiş çok güzel bir ağaç var. Evet değerli izleyenler, Tepeköy turistik bir köy, Tepeköy bir Rum köyü ve Gökçeada'ya gelirseniz Rum köylerini mutlaka görün. Efendim, Zeytinli Köyü'ne gelenler Sakızlı Muhallebisi yemeden, Dibek kahvesi içmeden buradan asla gitmiyorlar. Emine Hanım, burası çok güzel. Merhabalar.
1: Merhabalar, hoş geldiniz köyümüze.
0: Hoş bulduk. Zeytinli Köyü, Rum Köyü. Siz tabii Türksünüz.
1: Türküz ama evet. 88 yılından beri Gökçeada'da yaşıyorum. Evet. Doğal olarak hep birlikte zaten iç içeyiz.
0: Evet Emine Hanım, duyduk ki Zeytinli Köyü'nün Sakızlı Muhallebisi Dibek Kahvesi çok ünlüymüş ve buraya gelenler Sakızlı Muhallebisi'ni yemeden, Dibek Kahvesi'ni içmeden gitmezlermiş. Biz de tadına bakmak istedik. Hem de kısa bir mola oldu, dinlenmiş olduk. Şimdi Sakız Muhallebi'nin kaç yıllık bir geçmişi var?
1: Köyümüzde yaşayan evet. Barbo Hristo amcamız bunu turizme kazandırdı. Biz de devam ettiriyoruz. Kendisi artık vefat etti.
0: Evet.
1: Ama rahmet eylesin. Aynen, bütün kafeler onun köyümüze katmış olduğu Damla Sakızlı Muhallebi kültürünü devam ettiriyor.
0: O Damla Sakızlı Muhallebi'yi icat eden kişi şu anda hayatta değil. Aynen. Ancak efendim, bu lezzet hala günümüzde buradaki kafelerde yaşatılıyor ve Sakızlı Muhallebi bol bol gelen misafirlere, turistlere ikram ediliyor. Ben hemen tadına bakmak istiyorum. Metini çok duydum, çok merak ediyorum. Şöyle, evet, sizler için değerli izleyenler, bakalım Gökçeada'da Sakızlı Muhallebi nasılmış? Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Efendim, Damla Sakızı'nın tadı hissediliyor. Şekeri çok iyi ayarlanmış, baymıyor. İnanılmaz lezzetli. Ben çok beğendim. Şöyle hemen bir yudum çayımdan almak istiyorum. Evet değerli izleyenler, çayı zaten çok severim. Ancak bu muhteşem ortamda çay içmenin keyfi bir başka. Evet değerli izleyenler ve tabii ki Zeytinli Köyü'nün olmazsa olmazı Dibek kahvesi. Efendim, bir kahvenin 40 yıl hatırı varmış ve Emine Hanım da bize Dibek kahvesi ikram etti. Gerçekten nefis bir kahve. Ben hemen tadına bakmak istiyorum. Onun da yorgunluk kahvemi yudumlamaya hemen başlıyorum. Evet, gerçekten Zeytinli Köyü'nün Sakızlı Muhallebisi ve Dibek kahvesi bu övgüyü hak ediyor. Efendim, gelin bu muhteşem doğayı, bu güzellikleri burada yerinde yaşayın ve bu nefis muhallebinin, Dibek kahvesinin tadına burada yerinde bakın.

0: Değerli izleyenler, Zeytinli Köyü'nde Arnavut kaldırımında yürümek inanılmaz keyifli. Efendim bu köyün doğallığı asla bozulmamış ve burası çok güzel bir köy. Aslında Gökçe adının tüm köyleri çok güzel. Hepsi sıcak, samimi, huzur dolu. Efendim Zeytinli Köyü'nün her tarafında rengarenk pembe pembe zakkum çiçekleri var. Ve zakkum çiçekleri Zeytinli Köyü'nün güzelliğine adeta güzellik katıyor. Buraya gelen misafirler, turistler zakkum çiçeklerinin önünde bol bol hatıra fotoğrafı ve video alıyorlar. Değerli izleyenler, burada olmak adeta terapi gibi. Dinlenmek, huzur bulmak, stresten arınmak istiyorsanız Gökçeada'ya gelin, köylerine gelin, Zeytinli Köyü'ne gelin. Ben Gökçeada'nın bütün köylerini gerçekten çok beğendim. Ortam muhteşem. Değerli izleyenler, şu anda çok şanslıyım. Efendim muhteşem bir yerdeyim. Arkamda tüm güzelliğiyle liman var. Efendim liman boyunca çok sayıda balık restoranı bulunuyor. Ve şu anda önümüzde mükemmel lezzetlerden oluşan şahane bir masa var. Hüseyin ustamızla birlikteyiz. Efendim mangalımızı yaktık. Çeşit çeşit balıklarımız önümüzde. Bu balıklar Çanakkale'nin bereketli sularından taze taze çıktı. Günlük balık bunlar ve çeşit çeşit mezelerimiz var. Ustam merhabalar.
1: Merhabalar efendim.
0: Nasılsın, iyi misin
1: ustam? Teşekkür ederim, siz iyisinizdir.
0: Vallahi biz de iyiyiz. Burada olup da iyi olmamak mümkün mü? Çanakkale cennet, Gökçeada cennet. Efendim bakar mısınız arkamızdaki manzaraya, kartpostal gibi. Gerçekten burada insanın ömrü uzar.
1: Doğrudur efendim.
0: Evet, şimdi liman boyunca çok sayıda balık restoranı var.
1: Doğrudur.
0: Ve çok kalabalık oluyor sezonda,
1: evet,
0: balık restoranları.
1: Yazın ortası çok kalabalıktır.
0: Evet. Hüseyin Usam, neler var masamızda? Şimdi balıklarımızı önce yanan mangalımıza atalım. Ondan sonra masadaki mezelerimizi konuşalım. Şimdi bunlar neler? Yeni tutuldu, taze taze.
1: Evet, denizden geldi.
0: Kocaman yeni. Bunlar nedir?
1: Çupra, deniz çuprası.
0: Vallahi ben hiç tanıyamam balıkları.
1: Kılıç balığımız.
0: Evet. Şişe geçmiş.
1: Şişe geçmiş. Deniz levreğimiz var.
0: Bu mu? Deniz,
1: evet,
0: levreği. Kocam şöyle bir göster ustam. Deniz levreği taze taze efendim Gökçeada'da limandan tutuldu. Balıkçılarımız efendim günlük böyle tutuyorlar, restoranlara veriyorlar. Bu nedir?
1: Bu eşkina efendim.
0: Eşkina.
1: Eşkina.
0: Eşkina. Nedir, evet, bu?
1: Bu da kaya, deniz levreği, kaya levreği diyorlar buna.
0: Lezzetli mi?
1: Çok güzel. Bu da, evet, güzel. Bu da hatta içinde taş çıkıyor böbrekler için. Bunun şeyi de var.
0: Taş çıkıyor içinden.
1: Evet, böbrek.
0: Ne oluyor o taşlar?
1: Yağla eritip böbreğe iyi geliyor.
0: Aa, böbrek hastalıklarına, taşlara, evet, iyi geliyormuş.
1: Karagözümüz var burada.
0: Karagöz. Aa, bu bilmediğim balık türü.
1: Adanın balığı. Bu da minakop. Bu da
0: adanın
1: kaya
0: balığı.
1: Evet, bunlar hepsi adanın balığı.
0: Hepsi adanın balığı. Seçin, evet, beğenin, yiyin. Ustam bu nedir?
1: Bu da Gökçeada'nın ahtapotudur. Yerli ahtapottur.
0: Evet.
1: Bunu da izgarada pişireceğiz. Bu da kalamar baby diyoruz buna.
0: Evet, neler var neler.
1: Bu da izgarada pişireceğiz.
0: Ustam bu nedir?
1: Bu balık köftesi yapıyoruz. Çocuklar için daha ağırlıklıdır.
0: Evet, ne var içinde?
1: Levrekten yapıyorum balık köftesi.
0: Herhalde patates
1: kaşar,
0: var.
1: Yok, kaşarlı.
0: Kaşar.
1: Kaşar var, maydanoz var, taze soğan, levrek.
0: Levrek, kaşar, taze soğan, maydanoz, onları bir güzel karıştırıyorsunuz.
1: Karıştırıp harmanla. Baharatı var.
0: Baharat, karabiber. Başka bir şey
1: kekik,
0: var.
1: Kekik var. Üstüne de soya sosu gezdirip gönderiyoruz.
0: Evet, balık yemesini sevmeyen çocuklar için gerçekten güzel düşünülmüş. Evet, mangalımız yanıyor. Önümüzde misler gibi balık masamız var. Ve deniz ürünü adına burada inanın yok yok. Ve tabii ki mükemmel manzaramız eşliğinde şimdi balığımızı yapacağız. Hüseyin ustam o halde hemen mangalımıza balıklarımızı atalım. Evet, yağlıyoruz önce.
1: Yağlıyoruz balık yapışmasın diye.
0: Evet değerli izleyenler, beklediğim an geldi. Hüseyin ustam pişti,
1: evet,
0: mi?
1: Evet efendim, hepsi pişti şu anda, hazır servise.
0: Of of of.
1: Verebilirim. Şöyle bir servisimiz var, güvece.
0: Of.
1: Sıcak güveçte servis ediyoruz. Üstüne de sızma zeytinyağı, pul biber, kekik gezdiriyoruz.
0: Hele ki efendim Çanakkale'nin zeytinyağı olursa zeytinin, zeytinyağının cennetindeyiz. Allah bu bölgeye her türlü zenginliği vermiş. Hiç. Ve size zeytinyağlı ahtapot mangalda yeni pişti, misler gibi. İşte ahtapot severler şu anda herhalde burada olmak istiyorlar. Bu neydi?
1: Bu da kalamar baby dediğimiz.
0: Kalamar?
1: Baby.
0: Baby.
1: Yani
0: baby ne demek?
1: Baby en küçük yavru kalamarla. Ha,
0: kalamar baby, o da pişti.
1: O da pişti, onu da, tamam, servis edeceğiz böyle.
0: Evet, o lezzetler da bitmiyordu.
1: O da soya sosu, sızma zeytinyağıyla soslanıyor.
0: Evet. Efendim bakar mısınız? Zeytinyağı bol, yemeklerde bol bol kullanılıyor. Aslında bu bölgenin yemeklerinin, balıklarının lezzetli olmasının sırrı tabii ki zeytinyağında gizli. Balıklar zaten çok lezzetli. Balık köftemiz.
1: Balık köftemiz de pişti. Kılçıksız ve lezzetli bir ürünümüzdür bu da.
0: Mükemmel lezzetler, mükemmel lezzetler. Evet ben şöyle alıyorum balığımızı. Evet değerli izleyenler, daha ne olsun, şu anda Gökçeada Limanı'ndayız. Balıkçı barınağındayız ve mükemmel bir balıkçı restoranındayız. Efendim burada olmak gerçekten çok keyifli. Ne kaldı? Bir tek mangalımızda deniz levreğimiz kaldı. Onu da alacağız. Evet ve lezzetlerimiz tamamlanacak. Evet sunum çok önemli. Yemek hem göze hem de damağa hitap etmeli. İşte 25 yıllık Hüseyin ustamız. Evet. Bakar mısınız efendim? Ustam ne güzel hazırlamışsın böyle.
1: Evet bu roka.
0: Salatalıktan ağaç yapmış.
1: Ağaç yaptık. Onu da ağaç kökü gibi. Göze
0: evet
1: gibi.
0: Şimdi onu da alalım. Değerli izleyenler, işletmemizin sahibi Bülent Bey'i de ben buraya almak istiyorum. Çünkü kendisine misafirperverliğinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Bülent Bey merhabalar. Buyurun.
2: Nasılsınız?
0: Vallahi iyiyiz, teşekkürler.
2: Ne güzel sizi adada görmek böyle güzel bir programda.
0: Evet burada olmak gerçekten çok güzel. Gerçekten çok güzel. Ellerinize emeğinize sağlık. Hüseyin ustam sen de gel, yoruldun. Hakkını helal et. Helal ellerine olsun. Emeğine sağlık.
1: Afiyet olsun efendim. Afiyet olsun, bekliyoruz her zaman buraya.
0: Evet Bülent Bey, gerçekten deniz ürünleri, balık çeşitleri mükemmel. Mezeler gerçekten şahane, bayıldım. Ve manzara.
2: Çok güzel.
0: Buraya tatile gelenler bu eşsiz manzara eşliğinde bu nefis balığı yemenin keyfini yaşıyorlar. Buraya gelenler gerçekten çok şanslı.
2: Çok şanslı.
0: Burada olmak ömre bedel.
2: Kesinlikle. Kuzey Ege'nin böyle bir özelliği var. Hem meze çeşitliliği olarak hem balık deniz ürünleri olarak inanılmaz zengin bir mutfağı var. Damak tadı olanların kesinlikle buraya davet ediyoruz. Hem lezzet olarak hem görsel olarak.
0: Evet.
2: Bu programın da sizin aracınız olması bize gurur verdi. Adada görmek çok
0: evet,
2: güzel.
0: Çok teşekkürler. Burada olmak çok güzel. Kimler geliyor daha çok?
2: Daha çok İstanbul, Tekirdağ, Çorlu evet. Lokasyondan tercih ediyorlar. Damak tadını bilen, Kuzey Ege mutfağını bilen insanların daha çok tercih ettiği bir yer.
0: Ne yiyorlar daha çok?
2: Daha çok deniz ürünü tercih ediliyor
0: evet.
2: Burada.
0: Hangisi?
2: Buranın kalamarı, ahtapotu, kılıç balığı,
0: sardalya.
2: Sardalyası.
0: Evet, olmazsa olmazsa.
2: Bütün bir deniz ürünü yok burada. Her şey mükemmel. Bunun yanında tabii Kuzey Ege'ye ait olan o çeşitlerimiz var. Onları tercih ediyorlar. Mezelerimiz var. Hem Rum mezeleri hem bizim kendi kültürümüzde olan mezeler. Bunları karmanlayıp bu şekilde nezih bir ortamda sunmaya gayret ediyoruz.

0: Değerli izleyenler, şu anda Gökçeada'nın çarşısındayız. Efendim, turistik yerlerin olmazsa olmazı turistik çarşı ve ben çarşı gezmeyi gerçekten çok seviyorum. Efendim, bakar mısınız, işte tatile gelenler burada rengarenk kıyafetler var. İşte bunları alıyorlar, böyle tiril tiril, tam yazlık, rengarenk, böyle plajda giyin. Gökçeada'nın sokaklarında gezerken giyin. Gerçekten çok güzel. Evet, bu da çok güzelmiş. Evet, tam yazlık, böyle tam tatillik. Evet. Renk renk, desen desen, model model, böyle tiril tiril yazlıklar var. Bakar mısınız efendim elbisenin güzelliğine? Ve burada da çok güzel bir ağaç var. Tamamen nazar boncuklarından yapılmış, satışa sunulmuş efendim nazar boncukları burada. Aa, çok güzel. Balıklar var, neler var neler. Evet, nazar boncuğu turistik çarşının olmazsa olmazı. Evet, burada da deniz atımız, baykuşlarımız, balığımız, her yerde nazar boncukları bol bol kullanılmış. Evet değerli izleyenler, burada da çok güzel bir şey var. Acaba nedir? Nedir? Merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Dükkan sizin mi?
1: Bizim, evet.
0: İsim nedir?
1: Mine Bolluk.
0: Mine Hanım, nasılsınız?
1: Teşekkürler, nasılsınız?
0: Bizler deyiz. Hoş bulduk, teşekkürler. Burada olmak çok güzel. Bu nedir Mine Hanım?
1: Dolap içi sabunlarımız. Evet. Gardırop işlerine, banyolara koyuyorsunuz. İşte hem güve gelmesini önlüyor hem de güzel, hoş koku veriyor kıyafetlere, giysilere.
0: Evet değerli izleyenler. Akıllıca gerçekten. Şimdi Mine Hanım, biz genelde sabunları alırız böyle güve gelmesin diye, dolabımız güzel koksun diye kıyafetlerin arasına yerleştiririz. İşte dolabın kıyısına, köşesine koyarız. Ama efendim buna bile bir incelik katılmış, güzellik katılmış. Bakar mısınız? Alıyorsunuz, dolabınıza asıyorsunuz. Güve asla kıyafetlerinize gelmiyor ve dolabınız misler gibi sabun kokuyor. Şimdi zeytinin, zeytinyağının cennetindeyiz. Sabunumuz
1: zeytinyağlı
0: sabun değil mi?
1: Bugün.
0: Öyle olduğunu
1: limon,
0: tahmin ettim.
1: Bu da natürel sabun.
0: Limon, natürel, alttaki?
1: Gül.
0: Gül sabunu, zeytinyağlı hepsi. Arasında nazar boncukları var. Efendim dolaplarınızı asın, gerçekten çok güzel olmuş. Başka nereye asabiliriz?
1: Yani istediğiniz her yerde, banyoda olur.
0: Aa, banyo, evet evet, banyoda
1: gider,
0: olabilir.
1: Kokusunu giderir.
0: Evet, banyonuzu asabilirsiniz. Banyonuz mis gibi sabun koksun ve dolabınıza asabilirsiniz. Gerçekten çok dekoratif, akıllıca. Ben çok beğendim. Şimdi Mine Hanım, dükkanda neler var? Bu kıyafetler sanırım plaj için.
1: Bunlar evet. Ama
0: nedir dokuması?
1: Özeldir, el tezgahı dokumasıdır. Evet. Bu bir tekstil mühendisi arkadaşımızın emeklilik hobi çalışmalarıdır.
0: Evet.
1: Çok piyasa malı ürünü değildir. Fransız baskıdır. Tersi yüzü birdir.
0: Evet, çok güzel. Bakar mısınız efendim? Plajda evet, giymek için.
1: Alıştırılıyor ama şilebezi değildir.
0: Mine Hanım, bunlar hem plajda hem de böyle sokakta giyilebilir.
1: Tabii, altına bir şortla ya da taytla.
0: Evet, ince çünkü.
1: Dış giyim olarak da kullanabilirsiniz.
0: Tabii tabii. İster plajda ister dışarıda efendim, seçin beğenin. Olun. Evet, çok güzel. Evet, peştemal, bakar mısınız? Rengarenk. Üzerinde balıklar. Değerli izleyenler, Gökçeada'da şu anda Kaleköy'de balıkçı barınağındayız. Efendim, limanın güzelliğine hayran kalmamak mümkün değil. Burada irili ufaklı çok sayıda tekne bulunuyor. Değerli izleyenler, şu anda avlanma sezonu başlamadı. Olta balıkçılığı yapılabiliyor. Ancak avlanma sezonu başladığında balıkçılarımız tekneleriyle açılıyorlar, ağlarını atıyorlar ve bol bol balık avlıyorlar. Efendim, Gökçeada'nın, Çanakkale'nin verimli, bereketli sularında bol bol balık oluyor. Özellikle Çanakkale'nin sardalya balığı çok ünlü, çok lezzetli ve avlanma sezonunda bol bol çıkarılıyor ve tüketiliyor. Evet değerli izleyenler, şu anda olta balıkçılığı zamanı, avlanma sezonu başladığında da efendim balıkçılarımız tekneleriyle açılacaklar ve ağlarını bir güzel atacaklar. Evet, Allah Gökçeada'ya her türlü zenginliği vermiş. Efendim, her zaman söylüyorum, bizim ülkemiz adeta cennet. İşte o cennet köşelerden biri de Gökçeada. Değerli izleyenler, tarih şehri Çanakkale aynı zamanda bir hayvancılık şehri. Efendim, Çanakkale'de yetişen hayvanların etleri son derece lezzetli oluyor ve bu hayvanların etleriyle de birbirinden lezzetli yemekler yapılıyor. Efendim, yanımızda Koray ustamız var. Ustamız bizlere Oğlak çevirme yapacak. Çanakkale'ye özgü, değerli izleyenler, Çanakkale'nin olmazsa olmazı. Çanakkale'nin mis gibi doğasında, Kaz Dağları'nda yetişen, büyüyen hayvanların etleriyle yapılıyor Oğlak çevirme. Şu anda oğlağımız önümüzde. Efendim, bakalım bundan sonra oğlağımız hangi aşamalardan geçecek ve daha sonra muhteşem bir oğlak çevirmeye dönüşecek ve daha sonra da afiyetle yenmeye hazır hale gelecek. Ustam, merhabalar.
2: Merhabalar. Çanakkale'mize hoş geldiniz öncelikle.
0: Hoş bulduk.
2: Size bugün Çanakkale'mizin özel bu bölgeye yöresel olarak süt oğlak çevirmesini hazırlayacağız. Evet. Çanakkale'de sevilen bir üründür. Süt oğlak hafif bir üründür.
0: Evet.
2: Sadece annesinin sütüyle beslenerek, yani bir yem ya da yerdeki otla beslenen hayvan değildir. O yüzden olabildiğince kalori açısından da çok düşük bir üründür. Zaten beraber hazırlayacağız, ocağımıza götüreceğiz.
0: Evet ustam, kolay gelsin. Efendim, Çanakkale'deyiz, oğlak çevirme yapıyoruz. Buranın olmazsa olmazı. Evet, ne yapıyoruz şimdi? İlk aşama nedir?
2: İlk aşama şöyle yapıyoruz. Öncelikle oğlağımızı kazığımıza sabitlememiz gerekiyor. Çok az.
0: Oğlağımız yağsız.
2: Evet, oğlağımız yağsız.
0: Peki Koray Usan, bunun bir zamanı var mı? Yani oğlak eti hangi aylarda daha lezzetli olur? Hangi aylarda yenmelidir? Böyle bir şey var mı?
2: Tabii ki oğlan, tabii ki bir doğum zamanı, büyüme zamanı, yetişme zamanı vardır. Genelde biz Çanakkale'de Şubat ayında yeni sezon dediğimiz yeni ürünlerimizi, ürünleri toplamaya başlarız. Şubat ayından Haziran ayının sonuna kadar süt oğlağı Çanakkale'de bulabilirsiniz. Biz şimdi normalde...
0: Kaç kilo oğlağımız?
2: Ortalama 10-12 kilo civarlarında olur süt oğlağımız. 12 kilonun üstü artık oğlak değildir. Hı-hı. O büyümüştür.
0: Keçedir.
2: Evet. Şimdi şöyle, bu ürüne görüyorsunuz sadece masamızda tuz var.
0: Evet.
2: Başka hiçbir
0: ne
2: şey...
0: Ne tuzu bu?
2: Bu normal tuzumuzdur.
0: Evet. Yemek tuzu, kaya tuzu.
2: Evet. Oğlağımızı sadece tuzluyoruz. İç kısmına çok hafif şekilde atıyoruz ki tuz sevmeyenler için. Daha sonrasında oğlağımızın karın bölgesini dikme işlemi yapıyoruz.
0: Evet, iğnemiz güzel. Burada. Güzel. Ne iğnesi bu?
2: Bu bir çuvaldızdır.
0: Çuvaldız.
2: Büyük bir iğne.
0: Evet. Evet değerli izleyenler, işte bu kadar basit. Efendim, kazığımıza geçirdik oğlağımızı. Sadece tuzladık. Başka hiçbir şey yok. Efendim, işin sırrı Çanakkale'nin oğlağında. Efendim, bu et çok lezzetli. İnanın, başka hiçbir şey ilave etmeye gerek yok. Çünkü et başlı başına bir lezzet.
2: Evet.
0: Evet değerli izleyenler, oğlağımızın karnını diktik. Bitti mi işlem?
2: Evet, işlemimiz bitti.
0: Tamam. Dikmiyoruz artık.
2: Dikim işlemimiz bitti artık.
0: Evet.
3: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
4: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
5: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
6: İyi ki doğdun Kahraman.
7: Nice senelere Kahraman.
5: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileceğim diye.
8: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik
5: yaşanan... Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki...
9: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
10: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
5: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil... Benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
11: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
12: Biziz.
13: Biziz.
14: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
12: Sirke kullanıyorum.
14: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
12: Ama ne otel?
13: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
12: Trivago'ya bakmadın mı?
15: Ben 4200'e buldum.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
12: Trivago'ya bakmamış.
16: Otel mi? Trivago.
17: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
18: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i.
19: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
17: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya, Dardanel'den.
20: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
21: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
22: Bellona. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Buraların redlisiyim.
3: Nerelerin mi?
2: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
3: Gezerken yol tarifi.
2: Alışveriş fit çeki.
3: E buralarda bize hepsi sınırsız.
2: Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
0: A101'de haftanın yıldızları. İçim tam yağlı tost peyniri 295 lira. Dana kasap sucuk 319 lira.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Bu otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
1: Mol pedden kız sözü.
2: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
3: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacak. Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
5: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
5: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
7: Anne gitme.
8: Titrerim mücrim gibi diyor baktıkça istikbalime.
7: Mücrim ne demek?
8: Suçlu.
7: Bir süre sonra sen o kağıt arabasıyla çıktın. Gördün her çöpte duruyordun. Bir şeyler kaybetmiş gibiydin. Delirmiş gibiydi.

0: yeter.
1: Safiye üstüne gelmek zorundayım. Artık biraz ilerlememiz, yol almamız lazım.
2: Annelik etmek istiyorsan git kendi çocuğuna annelik et.
3: Sus artık!
4: Çünkü sevmek böyle bir şey. Diğer türlü sadece istemek.
5: Başınız sağ olsun Safiye Hanım.
6: Seni sevmediğimden değil, çok sevdiğimden gittim ben.
7: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
8: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
9: Budur.
10: Gelmiş geçmiş en iyi füzli şeftali.
9: Budur.
10: Yeni ve en

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Abi ne yapıyoruz şu an?
2: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Söylemezsem olmaz. Artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
4: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
5: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: de dene.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
6: Dürümle Türkiye'nin dürümü. Garanti BBVA.
7: İyisin. Ha?
8: Bir garip bakıyor ya.
9: Arkadaşınız gayet iyi.
7: Aslanım benim.
9: Sadece son bir haftayı hatırlamayacağım.
8: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
10: Tüm yemekleri ben ödemiştim. Hatırlıyor musun onu? Sizinkileri de ben ödedim hatta.
11: Öyle mi olmuştu ya?
12: Bayağı yemiştiniz ya. Maşallah.
10: Tekne. Sen öde sonuna hallederiz demiştik ya.
7: Var mı onlar?
8: Var mı sence? Evde yok ki.
10: Bölüşü diyelim.
8: Ya Faruk tamam hallederiz.
10: Mutlusun.
8: Harca bölüştürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti.
13: Oh. Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın, kafanız rahat etsin.
10: Önce sen iyi ol. Siz de gönderiyorsunuz ha?
14: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
15: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
16: Evet değerli izleyenler, Oğlak çevirmemiz artık pişmeye hazır. Koray Ustam ne yapıyoruz?
17: Oğlağımızı artık meşe odunundan yaktığımız ocağımıza götürüyoruz.
16: Evet.
17: Ve onu döndürmeye başlayacağız.
16: Kaç saat pişecek?
17: 4,5-5 saat aralığında pişecek.
16: Evet, ağır ağır, döne döne.
17: Yavaş yavaş.
16: Çevrile çevrile, adı üzerinde Oğlak çevirmemiz 4,5-5 saat pişecek. Efendim sabırla bekleyeceğiz bu nefis Oğlak çevirmenin tadına bakmak için.

0: Efendim işte Çanakkale, işte Çanakkale'nin nefis mi nefis oğlak çevirmesi şu anda tablo gibi önümüzde. Aslında bu oğlak çevirme değil, bu bir sanat eseri adeta. Şimdi Koray Ustam, ellerine emeğine sağlık. Oğlak çevirmeyi servis yapmanın bir usulü var. Şimdi önümüzde özel bir sahan var. Nedir bu?
1: Önümüzdeki tabağımız bizim yıllardır kullandığımız, bakırdan hazırlattığımız, evet, sıcak bir ateş tabağımız.
0: Evet, çok sıcak şu tabağımızın, anda ısıyı hissediyorum.
1: Evet, tabağımızın altında az önceki meşe odunlarında, evet, ocağımızdaki kömürümüzü koyarak sıcak bir tabak elde ediyoruz.
0: Evet.
1: Bunu neden elde ediyoruz?
0: Etimizin soğumaması,
1: evet,
0: için.
1: Siz etinizi, evet, yerken biraz, evet, daha etin soğumasını, evet, uzatıyoruz.
0: Güzel, güzel. Evet, gerçekten güzel düşünülmüş. Evet değerli izleyenler, oğlak çevirmemizi artık servis afiyetle hazır, yenmeye hazır, servise hazır. Beklediğim an geldi. En sevdiğim an. Of, sese bakar mısınız? Evet, coz sesi geldi. Efendim oğlak çevirme, oğlak etimiz böyle bakır sahanda masanıza geliyor ve coz sesini duyuyorsunuz ve oğlak etiniz asla soğumuyor. Sıcak kalması sağlanıyor. Evet, mükemmel bir lezzet, kokusu bile o kadar güzel ki değerli izleyenler, şu anda coz sesi hala devam ediyor.
1: Evet.
0: Evet, dumanlar çıkıyor. Evet, gerçekten çok güzel bir sunum. Şimdi Koray Ustam, masamızda neler var?
1: Masamızda oğlağın biz her noktasını yapıyoruz. Öncelikle her yerde bulamayacağımız bir üründür. Oğlağın uykuluğu dediğimiz, evet, bir ürün. Çok nadir bir parçadır.
0: Lezzetli mi?
1: Efsane bir lezzetlidir. Ortalama bir hayvanda 150-200 gram civarında çıkar. Aa. Yani 7-8 tane hayvandan çıkan bir ürünü bir porsiyon yapıyoruz. Yanındaki ürüne geçersek, evet, bu da oğlağımızın ciğeridir. Evet. Süt oğlağımızın.
0: Evet.
1: Kurban bayramlarında bilirsiniz ki hemen kurbanımızı kestikten sonra ciğerimizi kavurup hemen tüketmek isteriz kahvaltıda. Biz onun aynısını burada yapıyoruz. Oğlağın ciğerinin bütün parçalarını doğrayarak kavurma yöntemi yapıyoruz. Diğer ürünümüz masamızdaki özel hazırlattığımız

0: koyun sütünden koyun yoğurdumuz var. Bu da bize özel bir yoğurttur.
1: Evet değerli izleyenler, şu anda oğlak çevirmemiz tüm güzelliğiyle bana bakıyor, nar gibi kızarmış. Efendim Çanakkale'ye gelirseniz oğlak etinin tadına bakmadan buradan asla gitmeyin. Ben de şimdi onu yapacağım.

0: tadına hemen bakayım. Evet değerli izleyenler, hala coz sesi geliyor. Oğlak etimiz sıcak, soğumadı. Efendim özel sahanda böyle servis yapılıyor. Evet bakar mısınız, derisi bile o kadar güzel kızarmış ki. Peki yani derisi yani yenmeli mi?
1: Tabii ki derisi ateş,
0: lezzetli mi?
1: Ateşe karşı piştiği için oğlaktaki deri çıtır çıtırdır. Çok lezzetlidir. Şöyle bir lök parça verelim.
0: Evet efendim, artık beklediğim an geldi. Çanakkale'nin nefis mi nefis oğlak çevirmesi. Koray ustamızın ellerine sağlık. Bana afiyet olsun. Hemen bakıyorum.

Lokum gibi. Fena lezzetli. İnanılmaz lezzetli. Gerçekten Çanakkale'nin oğlak eti bu övgüyü hak ediyor. İşte Kaz Dağları'nda yetişen hayvanların eti de bu kadar lezzetli oluyor. Efendim, geleneksel bir lezzet, özel bir lezzet, oğlak çevirme. Ve burada Çanakkale'de, özellikle Hıdırellez'de oğlak eti asla eksik olmuyor. Çanakkale'ye yolunuz düşerse mutlaka deneyin. Ben çok beğendim.

0: Rüyaların dinimizdeki önemi nedir? Taş, renk, nazar. Rüyalarda nazarı temsil eden cisimler nelerdir? Gördüğümüz rüyaların hepsi gerçekleşir mi? Müjdeleyici mi, sıkıntılı mı? Hangi rüyalar kısmeti işaret eder? Rüyalara dair hepsini ve daha fazlasını rüya yorumcusu Mehmet Emin Kırgil, Nilüfer Zamanı'nda anlatıyor. Şimdi... Evlilikte yapılan en büyük yanlışlar neler? Eşlerin birbirine tahammülü neden kalmadı? Boşanmayı düşünenler, bu sözleri kaçırmayın. Bitmeye yakın olan evlilik nasıl kurtarılır? Mutlu bir evliliğin sırrı ne? İlişkisinde çıkış yolu arayanlar, ekran başından ayrılmayın. Hepsi ve daha fazlasını psikiyatrist Onur Okan Demirci, Nilüfer Zamanı'nda anlatıyor. Az sonra...
1: Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz efendim. Bugün Türk tarihine geçen, bizlerin de tanıklık ettiği çok önemli bir gün. Bugün demokrasimiz, milli birliğimiz, bayrağımızın özgürlüğü için mücadele eden herkesi saygıyla anıyoruz. Hele ki bu mücadelede hayatlarını gözünü kırpmadan veren tüm şehitlerimizi de rahmetle anıyoruz efendim. Bugün milli bir tatil günü olduğu için de belki de ekran başında bizi bugün ilk kez izleyecek izleyicilerimiz var. İşe gitmedikleri için sizler de ekranları başına hoş geldiniz. Sevgili hocam stüdyomuzda, rüyalarınız varsa efendim ne anlama geliyor merak ediyorum diyorsanız bize yazın. Şu an arkadaşlarım paylaşıyorlar. Nilüfer.batur ve Beyaz TV'ye yazabilirsiniz. Sevgili hocam hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: İyi, sizler nasılsınız? İyisiniz?
1: Gayet iyiyim hocam.
2: Allah iyilik versin.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Demin yapmış olduğunuz açıklamadan dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben de aynı kanıdayım. Ben de kardeşlerimizin 15 Temmuz buradaki anma gününde ölenlere Allah'tan rahmet, kalanlara Cenab-ı Hak'tan sabır niyaz ediyorum inşallah. Cenab-ı Hak inşallah ülkemize böyle sıkıntılar filan bir daha nasip etmesin.
1: Amin. Bayrağımızın evet. Özgürlüğü, milletimizin birliği hep daim olsun.
2: Beraber olsun inşallah.
1: Evet. Canı gönül.

0: dilden diliyoruz tabii ki de.
1: Eyvallah, eyvallah.
0: Evet hocam, şunu sormak istiyorum. Şimdi rüya görüyoruz ama bilemiyoruz hangisi şeytani, hangisi rahmani rüyalar. Bunu ayırt etmenin bir yolu, yöntemi var mıdır?
1: Var. Şimdi zaten bazen günümüzde bazı insanlar işte eşleriyle alakalı hani rüyalar görürler. Mesela bunlara derler ki işte eşim beni aldattı veya ben eşimi aldattım vesaire. Veya işte ortağım beni kandırdı. İşte iş yerinde bir takım sıkıntılar, rüyalar görüyorum. Acaba burada bir hile mi var, şu mu var diye. Burada kendi kalbinde münazaata düşen insanlar var. Burada ne yapıyorlar burada? Şüpheye düşüyorlar. Bu da şüpheci rüyalar da zaten Cenab-ı Allah cennetle cehennemi yaratmış ki hani buradaki herkes gönül ister ki bütün kardeşlerimiz hep biz beraber bir cennete girelim.
0: Keşke, evet.
1: Ha, bunun için de yapmamız
0: hiç
1: gereken...
0: Evet, de var da.
1: Evet, bunun için de yapmamız gereken tek şeyden, yani tek şeylerden bir tanesi de burada, 10 şeyden bir tanesi diyelim, iyiliktir. İyi olmaktır, iyi amel işlemektir. Fakat şöyle bir baktığımızda buraya, burada eğer ki cennetle cehenneme kuruluşu varsa rüyalarda eğer benim eşim beni aldattı, benim ortağım benden para çaldı veya işte kızım, erkek, evladım veya evden bir mal götürdü veya çaldı gibi şeyler gördüğümüzde rüyalar içerisinde cisim benesinde görürsek bunlar şeytani rüyalar sınıfına girer. Eğer biz ona uyarak eşim beni aldattı dersek ne yapıyoruz akabinde? Hemen kalkıyoruz diyoruz ki biz bunu boşayalım. Böyle bir şey yok.
0: Bir zanda bulunmuş oluyoruz.
1: Evet, orada zanda bulunmuş. Evet, aynen. Onun için aldatıcı rüyalardan bir tanesi eşim aldattı. İşte iş yerinde problem yaşadım. Yok miras malı var, kardeşimi rüyamda gördüm. Bana şöyle yapıyordu, böyle yapıyordu gibi takıntılı olan rüyalar var. Biz de buna vesvese rüyalar diyoruz yani. Vesveseci rüyalar insanları kandıran ve oyalayıcı nefsani rüyaların sınıfına girdiği için dikkat edeceğiz. Fakat rahmani rüyalar ise bize genelde müjde verir, uyarır, ikaz eder. Bunu da orada dikkat almamız hususundan şunu söyleyeyim. Mesela yeşil renk görürüz veya beyaz renk görürüz o rüyanın içerisinde. Karanlık bir yerde dolaştığımızı görürüz ama bir boşlukta bir araç içindeyiz. Dolaşırız, dolaşırız bir türlü. İşte deriz ki çıkamıyoruz, bu dardan kurtulamıyoruz. Hakikaten de bilinç altımızda olan bir sıkıntımız. Çünkü sıkıntıların çoğu bilinç altına yerleşir. Bilinç altına yerleştiği için de genelde kardeşlerim böyle hüsran rüyalar. Yani böyle bunaltıcı rüyalar görmüş gibi olurlar. Karanlığın içerisinde dolaşmak aslında bakarsak hani bir çıkmazda olduğumuzu normal hayatımızda biliyoruz ama bu aslında bir uyarıcı rüyadır. Oradaki dolaşmak sabrı gösterir. Siyah ise tez vakitte ilerleyeceğini gösterir. Aslında siyah tezin haberi olduğu için tez vakitte Allah'ın izniyle bir arayıştayız ama tez vakitte sabırla beklersek yapacağımız duaların niteliği karşılığında selamete çıkacağımızı gösterir. Yeşil renk dualarımızın kabul olacağını gösterirken beyaz özellikle niyetlerimizi tekrar tekrar kalbimizden geçirerek Rabbül Aleminden istememiz gerektiğini, kahverengi öğleyin ve ikindi namazı arasında bir dileğimizin gerçekleşebileceğini örnek veriyorum.
0: Zamanı
1: evet.
0: işaret ediyor.
1: Tabii zamanı işaret ediyor. İşte bu da bize dediğimiz müjdeci rüyalar sınıfına girer.
0: Evet hocam, bir de mesela sabaha karşı görülen rüyalar gerçekleşir denir. Öyle bir şey var mı? Yani rüyayı ne zaman gördüğümüz de önemli mi?
1: Çok güzel bir soru yönelttiniz. Burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylüyor. Diyor ki rüya seher vakti, sabah ezanına yakın veya sabah ezanından sonra görülen rüyalar genelde diyor Peygamber Efendimiz çıkar ve hayra yorumlayın diyor. Şimdi rüya peygamberlerin 46 fıtratından biridir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselamı ilk 6 ay vahiy rüyalarda almıştır. Onun için onların gördükleri vahiy bize gelen ise uyarıcı ve müjdeci oluyor. Neden uyarıcı ve müjdeci oluyor? Çünkü Peygamber Efendimiz Hazreti Ebubekir Sıddık kendisine soruyor. Sizden sonra bir uyarıcı gelecek mi? Peygamberimiz şu cevabı veriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki size mübeşşirat rüyalar gelecek. Onlar müjdeleyici rüyalar olacak. Şimdi biz çocuklarımız bir hata yaptığında ne diyoruz? Aman yapma, bir daha bu şeyi işleme diyoruz.
0: Yapma diyoruz.
1: Veya uyarıyoruz, bak şuradan düşeceksin. Bu ne oluyor? Bak uyarıyoruz. Eğer Rabbül Alemin bizi rüyada uyarıyorsa zorumuza gitmeyecek. Çünkü Allah bizden razı.
0: Bunu bir şans olarak
1: evet, bize
0: kabul ediyor.
1: Bir şans yani yönetiyor. Bizim mesela toparlanmamız için bir kapı açıyor bize. Onun için biz evladımızı nasıl uyarırsak Rabbül Alemin de kullarını uyarıyor rüyalarda. Hangi rüyaları çıkar veya çıkmaz o Rabbül Alemin'e kalmış. Şimdi mesela bazı kardeşlerim de bunu eklemek istiyorum. Rüya görüyoruz ama hatırlamıyoruz dedikleri zaman burada kendileri kalben fikren hani muallakta kalıyorlar. Burada muallakta

0: kalmayın. Rüyalarınızı hatırlamıyor iseniz demek ki o rüya çıkmayacak. Ha, manasına
1: evet,
0: gelir.
1: Unutturulmuş size aslında, unutturulmuş değil mi? Yani. Mesajlı evet. Rüya zaten aynen. Hatırlanır.
0: Kötü rüya görürsek de bu da sizin tabii sayenizde inşallah ekranların karşısındayız. Burada da yapacağımız şey sadaka vermek. Aha. Ya Rabbi
1: sorularım arasında vardı aslında geri döndürür mü? Kaza gördük mesela.
0: Evet.
1: Ölüm gördük veya işte işimizin bozulacağını gördük. Hı-hı. Sadaka bunu geri çevirir mi?
0: Tabii. Peygamber Efendimiz bununla alakalı bir hadisi şerifte şöyle söylüyor. Hı-hı. Bir sadaka bin belayı def eder, ömrü uzatır diyor. Hı-hı. Onun için de kötü bir rüya gördüğümüzde eğer dersek ki ya Rabbi görmüş olduğumuz rüyanın neye mal olacağını bilmiyorum.
1: Evet.
0: Ama gönderen sensin. Bunun da önüne geçecek olan yine sensin. Ben sadakamı veriyorum o rüyanın. Önümdeki bela ve görmeyeceğim veya göreceğim nusibetlerden beni uzaklaştır. Hı hı. Bu da sadaka vermek değildir. Çünkü Peygamberimiz zaten son hadisinde de söylüyor. Yarım hurma dahi olsa diyor eğer paraya gücün yetmiyorsa o hurmayı ikiye böl. Yarısını diyor muhakkak iyilikle, hayırla ver diyor. Çünkü yarın terazi mizanda yapmış olduğum bu hayır lazım. Ben de o yüzden diyorum kardeşlerime bol bol hayırlar yapın. Sadakalar verin.
1: Evet çok doğru. Bir de hocam mesela rüyayı gördük. Sabah da hatırlıyoruz. Anlatacağımız kişi eğer sizin gibi bu konunun üstadı değilse rüyayı açıp suya anlatın denir. Yani bir yakınımıza şimdi mesela annemiz babamız bizim için hep iyi düşünür. Onlara bile mi anlatmamak gerekiyor eğer bir rüya yorumcusu değillerse?
0: Şimdi niyetler amellere göredir. Mesela bir adam ikindi namazını kılıyor. Niye diyor niyet ettim ya Rabbi senin rızan için ikindi namazını kılıyorum? Çünkü niyet ediyor. Hı hı. Şimdi burada kötü bir rüyada görsek, iyi bir rüyada görsek annemiz ve babamız bizi sevdiği için onu anlattığımızda anne ve babamız hani hayra yorumlar.
1: Evet.
0: Peygamberimiz de bununla alakalı diyor ki eğer hiçbir şey bilmesen Allah hayra çıkarsın. Bence güzel bir rüya ama endişe etme demesi bile yeterlidir. Hı hı. Çünkü niye? Hayra yorumlarsak işin sonunda hayrı buluruz. Netice itibariyle sevdiklerimizi anlatacağız. Mesela çok güzel bir rüya gördünüz Nilüfer Hanım. Bu rüyada da rızkınızın genişlemesi ya da hayırlı bir kısmet kapıların açılması, aralanması, çok güzel makamlara gelmenizle ilgili bir rüya gördünüz. Bunu da sevdiğiniz, hani günümüz tabiriyle çok özür dilerim, kanka derler. Anlattınız rüyanızı. Diyelim ki içinde bir fesatlık, bir hainlik var size karşı. Bilemezsiniz ki. Orada ne yapıyor? Kötüye yorumlarsa kötü enerji alırsınız ve böylelikle de o rüyanız kötüye çıkabilir. Çünkü siz her şeyi kötüye alıyorsunuz ya. Bir yere müracaat edecekseniz etmezsiniz. Hı hı. Çünkü kötüye yorumlamış.
1: Evet.
0: Veya bir görüşmeniz varsa oradaki aldığınız enerji ve frekans sizi başka yerlere götürür.
1: Evet.
0: Ve Peygamberimiz
1: hayırımızı
0: bununla alakalı
1: bozar.
0: Hayra, evet, hayra yoralım diyor.
1: Evet.
0: Eğer hiçbir şey bilmiyorsak suyu anlatın dediniz. Hı hı. Burada da yapacağımız şey eskiler şöyle dermiş yani. Dermiş ki mesela sıkıntılı bir rüya gördüğünde bak güzel rüya gördüğünde anlatmazlar suya.
1: Aha.
0: Ya Rabbi görmüş oldum bu rüyada çok endişe ettim. Bu su nasıl akıp gidiyorsa benden de o sıkıntı yaşayacaksam veya şu an sıkıntı içindeysem veya görmüş olduğum rüyada endişe ediyorsam su gibi aksın gitsin diye niyet ederlermiş. Bütün mesele bu yani. Yoksa suya anlatma konusu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bununla alakalı hiçbir şey dememiş. Ama her sabah sahabe-i ikrama aranızda rüya göreniniz var mı? Bana sorsun diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylermiş yani. Onun için rüyayı hayra yorumlamamız lazım. Hiç bilmiyorsak dahi.
1: Evet. Peki hocam rüyamızda bize büyü yapıldığını görürsek bu programın başında söylediğiniz gibi bir vesveseli rüya mıdır? Yoksa bu bize bir işaret olabilir mi?
0: Yok. Rüyada büyü yapıldığını görmek yalancı bir insanla karşı karşıya geleceğinize veya size verilen vaat ve sözlerin tutulmayacağına sizi oyalayan, devamlı geriye atan birilerinin var olduğunu gösterir. Hı hı. Çünkü burada üç harfli görmek de demiş olduğunuz deminki konuda aynıya çıkar hemen hemen. Birbirine yakındır. Üç harfli görmek de bu demin bahsettiğinizde büyü yapmayla alakalı illa bana biri büyü yaptı, ben evde şunu gördüm, bunu gördüm demesine gerek yok. Burada mesela diyelim ki sevdiğiniz biri var.
1: Evet.
0: Büyü yapan birini gördünüz. Hı hı. Aranızı bozacak birilerin olacağını ve tekrardan bir sıkıntı yaşayacağınızı, bir ayrılık yaşayacağınızı dikkate almanız gereken husus ağzınızı sıkıtacaksınız. Kimseye bilgi vermeyeceksiniz.
1: Hmm.
0: Mesela büyü yapan bir kadın gördünüz. Evet sizin hakkınızda gerçekten konuşan dedikodu yapan bir kadının var olması hatta ve hatta nişanlınızda, sözlüğünüzde veya eşinizle aranızı bozacak yine bir nifak bir sözün ortalığı karıştıracağını gösterir. Buna çok dikkat etmek lazım. Ben bir de hanım kızlarımı uyarıyorum. Mesela bana çok

0: yazıyorlar veya çok ulaşmaya çalışıyorlar. Onlara diyorum hep. Kızım diyorum, ilk tanıştığınız kişiyi sevebilirsiniz, hoşlanabilirsiniz. Ama ailenizi anlatmayın kardeşlerim. Anlatmayın. Yüzüğü taktıktan sonra da anlatmayın. Evlenseniz de anlatmayın. Çünkü bu rüya uyarıcı. Tabii. Neden yani bizim mesela amcam diğer amcamla konuşmuyor. Babam yok kardeşine küsmüş. Yok kardeşim eşiyle sıkıntı ya. Hiçbir şey anlatmayın. Anlatacağınız tek şey eğer sizi anlıyorsa, sizi seviyorsa zaten anlatırsınız. Burada diyor ağzını sıkı tut rüya. Uyarıyor gerçekten büyücü görmek ve üç harfli görmek. Yalancı insanlar, dedikoducu insanlar bunlardan bir müddet uzak dur diyor.
1: Ne kadar aslında önemli bir şey. Bazen tabii. De hocam böyle sıçrayarak korkuyla uyanırız. Hatta çığlık atanlar bile olurlar. Korkuyla uyanmanın bize verdiği bir mesaj var mı?
0: Şimdi o mesaj aslında bize anlatılan mesaj öyle korkulacak bir mesaj değildir. Sıçrayarak uyanmak ise mesela kardeşlerim uyuyamıyorlarsa uyuma tekniği her zaman için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağ omzunun üzerine uyur ve bir avucunu da yanağın altına katardı. Bu bir sünnet şeklidir. Biz bu şekilde yatarsak mesela uyumamıza, uykumuza kalite katabiliriz. Daha kaliteli bir uykuya geçebiliriz. Nasıl?
1: Siz geçen hafta dediğinizden beri ben hep sağda ve böyle yatıyorum. Evet. Evet.
0: Şimdi kalbimiz bu tarafta olduğu için baskı altında da olmuyor sola yatarsak. Çünkü sola yatmak genelde mekruhtur. Ama sağa yatmak ise sünnetlerden biridir. Bütün peygamberler bu şekilde yapmıştır. Fakat yanağımızın altına kattığımızda elimizi uyuduğumuzda bir sünnet yapıyoruz ve artı sevap alıyoruz. Yatağımızın temiz olması gerekiyor. Örtülerimizin temiz olması gerekiyor. Giymiş olduğumuz kıyafetlerin temiz olması gerekiyor. Daha çok güzel rüyalarımızı hatırlamamız için veya daha çok net bilgiler almamız için veya görmüş olduğumuz rüyaları unutmamamız için buna dikkat edeceğiz. Mesela bir şeyi çok merak ediyoruz, istihare yapacağız. Eğer ki neticeyi alamıyorsak veya kafamız karışıksa birine yaptıracağız.
1: Bizim adımıza yapabilir.
0: Tabii yaptırabilir ama niyetimizi söylemeyeceğiz. Tamam. Yani niyetimiz şudur budur demeyeceğiz. Sonra Tarık suresini okuyarak 40 kez okuyarak merak ettiğiniz konuyla alakalı Rabbül Alemin'e münacatta bulunacağız, duamızı yapacağız. Bunu yapabiliriz. Akabinde o olmuyorsa yani mesela kafamız yine karışık ya bir buhran içindeyiz. Çünkü biz zihin altımızda bir sıkıntı var. O zaman yapacağımız şey, efendime söyleyeyim, burada da El-Basir ismi şerifini zikredeceğiz. Merak ettiğimiz konu budur. Gelecekten haber veren sensin ya Rabbi, beni de lütfen uyar. Bu niyeti yaparak yatacağız. Onun için bunlara dikkat ettiğimizde muhakkak net rüyalar, hatta eğer şüphedeysek, mesela bir şeyi kötü gösterdi bize. O anda bir gün daha, iki gün daha, yedi güne kadar yapabiliriz.
1: Sağlamasını da yaparak aslında tabii, yapmak. Tabii. Yani. Hocam tabii ki siz konuk olunca rüyasını sormak, danışmak isteyen çok izleyicimiz telefon attığımızda. Hemen bir izleyicimize merhaba demek isterim. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Hocamla dinliyoruz. Buyurun anlatın rüyanızı lütfen.
2: Tamamdır. Rüyamda aynaya bakıyorum. Sol gözümde çıban çıkmış. Böyle elimle açıyorum. Sonra bir anda eski sevgilimin yanında genç yaşlarda görüştüğüm bir kız varmış. Annemle kız kardeşim de benim yanımda var. O kişiyle konuşuyorlar. Annem o kadar çok beğeniyor ki keşke ayrılmasaydınız. Çok beyefendi biriymiş diyor. Kız kardeşim de aynı şekilde o kişiye aynı şeyi söylüyor. Annemin üzerinde böyle lacivert bir partisi var. Sonra biz salon gibi bir ortama geçiyoruz. O da aynı şekilde o eski sevgilim tekrardan geliyor. Önümüzde cam tabaklarda bir şeyler koymuşlar. Ama ne koyduklarını bilmiyorum.
1: Hemen hocamıza soralım.
0: Şimdi bu kardeşimizin işini zaten bir kadın bozmuş. Evet, bir kadın bozmuş. Ayna görmek eninde sonunda aydınlığa çıkmaktır. Fakat sol gözünü çiban olması kan bağı olmayan birileri aralarını bozmuş. Tabakların olması...
1: Cam tabakları.
0: Evet, cam tabakların olması... Hanım kızımız bir arayış içinde yani bir arar mı sorar mı veya neden kırıldı geri gelir mi gibi bir münazatı var. Yani burada ama burada annenin olması ayrı bir kapının açılması. Kız kardeşi var orada Allah izin verirse bir kişi araya girerek ona bir haber getirmesi.
1: Bir de annenin üzerinde lacivert bir pardüsü var.
0: Evet, kendisine gelecek olan haberin akşam vakti veya akşam geleceğini gösterir. Yani tam güneş batarken ya da Allah izin verirse akşam yani gece saatlerinde de gelebilir. Bu da demektir ki karşıdaki insanın kendisini akşamları düşündüğünü gösteriyor. Eğer bir vicdansızlık yapmışsa hani diyor ya bir konu geçiyor bir yerde adam bir tanesi Hazreti Ali radıyallahu anhu diyor ki bırakın kendi haline. Neden efendim diyorlar? Çünkü onun da onun içinde diyor başka bir insan var. Evet diyor. Bırakın diyor. Onun muhakkak kalbinin sesine vererek

0: diyor, geri gelecektir bu. Çünkü pişman olacak evet. diyor. Onun için vicdandır o kişi. O yüzden vicdansızlık yapan kim olursa olsun, burada hani bir ayet var ya, miskale zerretin hayran yere, miskale zerretin şerran yere. Siz bir miskal şer işleseniz o da bizden göreceksiniz. Bir miktar hayır işleseniz onu da bizden göreceksiniz. İşte burada Cenab-ı Allah bizim sahibimizdir. Biz yeter ki doğru olalım. Doğru çizgi üzerinde olursak başarılı oluruz.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz izleyicimiz aradığı için. Bir başka izleyicimiz hatta. Hoş geldiniz.
2: Alo.
1: Merhaba efendim, yayındasınız. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Çok şükür hocamla kavuştuk ya.
1: Ah ne güzel. Eyvallah. Ben de vesile oldum.
2: O kadar arıyorum da vallahi düşünemedim ya.
1: Kısmet bugüneymiş.
2: Evet evet. Hocam iyi günler, hayırlı günler.
0: Eyvallah, sağ olun.
2: Hocam rüyamda kızım için istihareye yaptım. Patates gördüm, dilimli patates.
0: Tamam, bitti mi?
2: Bu kadar, bir de şey gördüm hocam, böyle beyaz renkli gördüm kızıma.
1: Beyazlar içinde gördüm.
0: Evet, şimdi kızınızın, şimdi patates dilimlemek iki yerden, üç yerden kısmete açılacak. Aha. Patates boş laftır, boş sözdür. Öyle bunu mi? Yapan kişi açık tenlidir. Burada dilimlenmiş olması, kızı kesmişler yani, kızı lafla doğramışlar yani. Ve bu kız bir ayrılık yaşamış olabilir, bir sıkıntı yaşamış olabilir. Fakat işin sonunda hayır var. Yani bu kişi dönmese de daha hayırlı birini Allah gönderecek kendilerine.
1: Beyazlar içinde
0: evet.
1: olduğu için.
0: Ve orada istihare yapmış çünkü kendisi. Bir eğer birinden ayrılıksa buluşabilir. Fakat buluştuğu kişiden daha hayırlı bir insanı Allah karşısına çıkaracak. Yeter gidiyor, üzülme kolum. Allah-u Teala'nın kapısını çalan herkes haklıdır. Haksız olan Allah'ın kapısını çalar mı? Yok. Yok, şeytanla oturmuş çünkü.
1: Ya da af dilemek için çalar yani, belki.
0: Yapacak evet, bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Biz iyi dileklerimizi sunalım inşallah.
1: Evet,
0: söyleyelim.
1: Çok teşekkür ediyoruz izleyicimize de. Hocam bazen de böyle karabasan dediğimiz, kabus dediğimiz evet. rüyalar görürüz. Şöyle şuramıza bir ağırlık çökmüş Hı-hı. gibi olur. Hatta nefes bile alamayız. Karabasan nedir? Yani bir gerçek midir, yoksa öyle bir hissiyat içinde mi oluyoruz o esnada? Onun mesajı nedir?
0: Şimdi tabii bununla alakalı doktorlarımız daha iyi biliyorlar. Onlar uyku felci derler evet. bu konulara. Karabasan genelde, ben arkadaşlarıma, bütün herkese bunu söylüyorum. Şimdi sırt üstü yatmayalım. Yani devamlı şöyle sırt üstü yatmayalım. Sırt üstü yatmak ve karın bölgesine
1: yüz üstü yatmak zaten çok
0: mekruhtur. Bunlar iyi değil. Bu yüzden sırt üstü yaptığımızda bir buhran, bir sıkıntı yaşayabiliriz. İşte buramıza çökerler, bağırır, sesimiz gelmez. Veya kendimizdeyiz ama bir türlü ayıkamayız, ayıktırmaya çalışırız kendimizi, olamaz ve kilitleniriz. İşte buna doktorlar burada ne diyor ki? Felçlik. Bir vücudun felçlik zamanıdır. Aslında burada ruhun uyku alemine geçiş zamanıdır ve ruh bizden uzaklaşıyor. Bir müddet bizde kalırdır. Hatta bazı doktorlar da şuradaki soğancıkta kalır diyor. Ve o da gece hani beyin ölümü gerçekleşmesin diye Rabbül Alemin öyle bir bina inşa etmiş ki buradaki soğancıkta uyku, yani orada ruh biraz kalıyor. Bir uçurtma gibi düşünün. Tekrardan uyanacağımız zaman o uçurtma aşağı iniyor gibi ruh tekrardan kendini buluyor. Fakat bu esnada biz sırt üstü yattığımızda üzerimize çökenlere karabasan diyoruz. Aslında bu görmediğimiz, mesela üç harflilerin bir tayfası sayılır. Bazı alimler bununla alakalı açıklamış. Fakat doktorlarımız ise bununla alakalı birleştirerek şunu demişler. Uyku felci demişler. Onun için bunun olmamasını istiyorsak genellikle sırt üstü yatmayalım. Bu iyi değil.
1: Evet, mesela hocam hamilelikten hemen sonra, yani doğumdan hemen sonra da mesela loğusaların başında biraz ışık bırakılır. Kırmızı, işte o al basması olmasın diye, kötü rüyalar görmesin diye. Bunun bir gerçekliği var mı?
0: Var, onun da bir gerçekliği var. Hatta bazen çocuklarımız sarılık olur, yeni dünyaya gelen çocuklar. Üstüne sarı bir yağlık örterler, evet, sarı bez örterler. Şimdi bununla alakalı da zaten şunu söylemek istiyorum. Eğer korkarsanız burada yapacağınız şey bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif ve bir Felak, bir Nas okuyarak sağımıza solumuza üfleyip yatabiliriz. Eğer bu durumu bir daha yaşarsak bu sefer yapacağımız şey 7 tane ayet-el kürsü, 7 adet ayet-el kürsü okuyacağız, sağa sola üfleyeceğiz ve bu durumdan kurtulacağız. Bunu yaparsak çok iyi olur. Hatta ve hatta abdestli bir şekilde, normal namaz abdestini alarak yatarsak ve o okumuş olduğumuz 7 tane ayet-el kürsüyü bir bardak suyu okursak, biraz da avucumuza dökersek, yüzümüze sürersek, bu dediğimiz karabasan tehlikesinden de uzaklaşmış oluruz. Çünkü ayet-el kürsüyü koruma ile alakalı Hazreti Ali radıyallahu anh'u çok okumuştur. O yüzden bir de mesela

0: Felak ve Nas surelerinde burada diyor ya, insanların ve üç harflerin şerrinden bahsettiği için burada korunmuş oluyoruz. Bunlara dikkat edelim.
1: Evet, rüyamızda birinin yaşayan ve sağlıklı birinin öldüğünü gördük. Yani bu bir yakınımızda olabilir, çok alakasız. Ben mesela ünlüleri görüyordum bir ara. Maalesef ki bir süre sonra gerçekleşiyordu. Allah'tan o rüyalarım kesildi şimdi. Ama normalde ne anlama geliyor hocam?
0: Yani rüyada ünlü görmek.
1: Yok yok, ünlü görmek değil. Birinin öldüğünü görmek. Ünlü görmeyi de sormuş olayım ama.
0: Tamam. Akabinde. Şimdi eğer bir rüyada mesela bir ünlü gördük. Eğer bir kadın ünlüyse tez vakitte iş arıyorsak iş bulmaya. Eğer bekarsak evliliğe ya da kısmetlerin açılacağına ve çok güzel yerlere geleceğiz. Hatta müjde verici bir haber alıp bunu başkalarıyla paylaşmaya. Bir düğün ortamında da kendimizi bulabiliriz. Eğer bir erkek ünlü görürsek tez vakit elimize bir para geçmesine, kısmetlerin artmasına, sevinçli bir durum yaşamayı yine gösterir. Ama diyelim ki vefat etmemiş bir insan rüyada öldüğünü görürse.
1: Ömrü uzadı denir,
0: evet,
1: ama.
0: Evet, ömrü uzar. Ha. O kişinin ömrü uzaması ama bize de gelecek olan hayırlı bir kısmeti gösterir. Eğer ölen bir ünlüyü görürsek umudumuzu kesmiş olduğumuz bir işle alakalı bize müjdeleyici olaylar gelecektir yani. Mesela bir para beklentimiz var ama ölmüş birini gördük. Mesela Allah rahmet eylesin. Geçenlerde Kadir İnanır vefat etti. Evet. Örnek veriyorum. Onu gördük rüyamızda. Örnek veriyorum. Onu gördük. Elimize geçmeyen bir paranın bize tekrardan gelmesidir. Yani burada umudumuzu kesmiş olduğumuz bir işle alakalı bir gelişme olacağını gösterir kısacası.
1: Evet. Rüyada hüngür hüngür ağlamak ne demek hocam?
0: Sevinçli bir haber almaktır. Kişinin ağlaması normal hayatında ağlaması konumuna gelmez. Kişinin ağlaması müjdeleyici bir haber alması, Allah izin verirse selamete çıkacağı durumlar olması ve çok mutlu olacağı bazı olaylarla karşılaşmasını gösterir.
1: Evet. Bir izleyicimiz daha hattımızda. Hiç bekletmeyelim. Hoş geldiniz.
2: Alo.
1: Buyurun efendim, dinliyoruz hocamla sizi. Hoş geldiniz.
2: Hayırlı günler hocam.
1: Buyurun.
0: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Geçenlerde benim eşime bir tanıdığı iftira attı. Ondan sonra işte eşim de yüzleşti. Yemin ettirdi. Çocukların üzerine yemin ederim ki abi ben böyle bir şey söylemedim dedi. O gece ben rüyamda çocuk kefeniyle bana doğru geldiğini gördüm. Sonra 1,5 ay sonra da çocuklarının birinin öldüğünü gördüm.
0: Yok. Şimdi burada yani bununla alakalı şunu söyleyeyim. Bir kere evlatlarınız için ne olursa olsun dünya malı için özellikle evlatlarınız için yemin etmeyin.
1: Evet.
0: Bunlar kötü şeyler. Fakat rüyada evladı kefenli görmek üstünde nazar var. Evet, sonra öldüğünü görmek ömrü uzamış. Korkulacak bir durum yok. Çünkü evlatları Allah verdiğinde zannederiz ki siz diyorsunuz ki biz koruyoruz. Hayır, siz korumuyorsunuz. Bunu koruyanlar var. Bir yere kadar koruyanlar var. Bu da sabi çağına kadar. O yüzden de evladınız ömrü uzamış. Herhangi bir sıkıntı yok. Biraz merak ettiğiniz konular da var ama siz aydınlığa çıkacaksınız. Hatta müjde verici bir haber de var. Çünkü çocuk görüyor.
1: Evet.
0: Evet, yani burada
1: görüyor,
0: eşi haklı.
1: Beyaz kefen görüyor.
0: Evet, eşi haklı. Burada da çocuğu görmesi müjde verici bir
1: belki
0: olay.
1: Belki de biraz
0: var.
1: Vesvese yaptı hanımefendi. Yani eşi çocukların
0: tabii, tabii,
1: üzerine
0: o yemin ettiği vesvese yapıyor. Bilinç altına yerleşiyor.
1: Evet.
0: Dediğin gibi o da orada ne yapıyor? Bununla mukayese ediyor. Fakat rüya ise onun görmüş olduğu bilinç altına hükmediyor. Diyor ki sen bunu söyledin ama bak bu rüyayı daha farklı görebilirdi. Ama kaza da yapmış olabilirlerdi ailece komple. Ama bu rüyada ne görüyor? Çocuk kefenini görüyor. Aslında kefenini görmesi orada bir sıkıntı var. Evlatlarıma bir şey mi olacak? Acaba eşim yalan yere mi yemin etti veya gerçek mi yemin etti? Bir muallakta bir durum varsa korkulacak bir şey yok. Çünkü beyaz bak. Adı üstünde beyaz,
1: evet,
0: kefen.
1: Doğru.
0: Evladın ölmesi de ömrün uzaması. Sıkıntı yok.
1: Evet. Hazır çocuk konusu gelmişken hocam şunu da sorayım. Mesela erkek çocuk gördüğümüz zaman rüyada genelde böyle hayırlı, iyi bir haber alacaksın denir. Ama kız çocuk için bazıları kızgın haber diye yorum yapar. Ama bu beni biraz üzüyor aslında.
0: Yok.
1: Sizden de doğrusunu öğrenmek istiyorum. Yani güzel bir kız çocuğu görmüşüm diye kızgın haber alayım.
0: Ya şimdi ne beste yapıyoruz ne şiir yazıyoruz. Öyle bir yeteneğimiz yok. İşte kız görmek K harfi kafiyesiyle başladığı için kızgın demek manasına gelmez yani. Kız çocuğu görmek müjde verici bir haberi gösterir. Erkek çocuk görmek maddiyatla alakalı bir artışa geçmeyi gösterir. Kafası yani saçı kesik bir erkek çocuk görürsek bize gelecek olan maddiyatın önüne bir engel olduğunu gösterir. Kızımızın saçı kesik görürsek burada müjde verici bir haber gelecek ama önünde bir engel olduğunu yine gösterir. Zamanla gelecektir ama şimdi değil. Bu kızgın mızgın şeyler derken bunlar öyle değil. Yani rüya yorumu bizim Irak'ta bir hocamız vardı. Allah rahmet eylesin. Bir gün şöyle bir şey bana söyledi. Dedi ki hatta rüya yorumu yapan kişinin çok dikkat etmesi lazım dedi bana. Niye dedim hocam? Dedi ki fetvaya bile girebiliyor dedi. Dikkat edeceksin. Ha, aman dedi dikkat et kardeşim.
1: Bir sorumluluk değil mi aslında?
0: Tabii sorumluluk alıyorsun. Biz

0: birçok hata yapacak insanı çok şükür bugüne kadar telefonlarla bizi arıyorlar, randevu alanlar vardı. Biz birçok kişiyi gerçekten bu yoldan caydırdık. Onun için ben her zaman şunu söylüyorum. Hidayet Allah'ın elindedir. Kasas suresi 56'da geçer. O yüzden ben de diyorum ki hatta birbirimize sahip olalım. Hata yapacak kardeşlerimiz, rüyada birinin hata yaptığını görmek mesela. Uyarıyorsun. Tam rüyanın içerisinde diyelim ki kardeşini görüyorsun. Bir hengame içerisinde arıyorsun. Kardeş ben seni rüyamda gördüm ama bir hengame içerisindeydin. Şöyle böyle bir uyarıyorsun veya herhangi bir arkadaşını. Burada araman çok iyi oluyor aslında. Burada sadaka verecek olan sen değilsin. Karşıdaki kişi. Yani onun hengame içinde olduğunu gören sensin ama rüyada. Fakat burada sıkıntı yaşayacak olan aradığın kişidir. O kişi bir sıkıntı yaşıyorsa veya yaşayacaksa onu arıyorsun, diyorsun ki böyle böyle bir şey gördüm. Lütfen bu rüyanın sadakasını ver. Bir de para mı senden çıksın? Hem uyarıyorsun yani.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Yani çünkü sadaka verecek kişi odur.
1: Evet,
0: doğru. Biz değiliz yani.
1: Evet, onun kazancından gitmesi lazım. Evet. Yine hocam, birçoğumuzun ortak gördüğüne inandığım bir rüya var. Yüksek yerden düşmek.
0: Evet. Şimdi yüksek yerden düşmek aslında hayal kırıklığı yaşayacağımız bir takım olaylarla karşılaşacağımızı gösteriyor. Eğer düşmek üzereysek henüz daha bir hata yapmamışız veya bir yanlış yapmamışız. Rüyada düşmek, burada hayal kırıklığı yaşayacağımız bir olay. O anda kimseye güvenmemeniz gerekir. Bir iş toplantısına gidiyorsak her şeyi açıklamayacağız, dikkatli olacağız. Çünkü kimle görüşüyorsak, evlilikle alakalı, işle alakalı, gerek özel hayatla alakalı ne yaşıyorsak yaşayalım, hayal kırıklığı yaşayacağımız olaylarla karşılaşacağımızı beyan ediyor. O yüzden dikkat edeceğiz. Budur yani.
1: Evet. Yine hocam, araba kazası da herkesin çok sık gördüğü bir rüyadır. Frene basar, işte fren hep boşluktadır, araba bir türlü durmaz. Bunu bir uyarıcı, hani kazayla ilgili birebir bir uyarıcı mı almak lazım, yoksa hayatımızda başka bir noktaya mı işaret
0: ediyor? Şimdi bize
1: ediyor?
0: Şunu söylüyor. Yani diyor ki eğer sabırsızsın diyor yani. Acele kararlar verme. Sabırsızsın. Eğer kaza yaptığımızı görürsek, yani işlerimizde eğer ters gidiyorsa üstümüzde nazar var. Aceleci davranmayalım. Kendimiz aceleci kararlar verirsek sıkıntı içinde düşebileceğimizi gösterir. Bunun için dikkatli olmamız gerekiyor. Eğer ailece kaza yapıyorsak dışarıdan bir nazar aldığımızı gösterir. Buna da dikkat edeceğiz yani. Eğer araba yeşil renkse, burada kaza yaptık. Burada bir duamız kabul olacak ama paylaşma diyor. Bir dileğin gerçekleşebilir, paylaşma diyor. Örnek veriyorum. Kırmızı bir arabayla kaza yaptık ya da turuncu bir arabayla kaza yaptık. Buna da yani renkler de çünkü bazen müdahale ediyor rüyalara. Orada dikkat edeceğiz. Kırmızı renk, beyaz, turuncu renk olması üstümüzde bir nazar olduğunu gösterir.
1: Evet, bir telefonumuz varmış. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Merhaba efendim. Dinliyoruz hocamla sizi, buyurun lütfen.
2: Hocam merhaba, selamünaleyküm.
0: Aleykümselam, buyurun.
2: Hocam size bir bugünkü rüyamı söyleyeceğim de. Şimdi eşimle erkek kardeş 4 yıldır küsler, görüşmüyorlar. Ben de rüyamda kayınımı gördüm. Heyecanlandım biraz da.
1: Hiç heyecanlanmayın. Nasıl gördünüz?
2: Kaynımı gördüm. Küçük oğluyla bize geliyor. Ve kaynımın bacakları yok. Eşim de hoş geldin ne diyor. Sonra diğer odaya geçiyor ve ağlıyor hüngür hüngür. Bir tane de kedi. O kediyi de ben böyle seviyorum.
0: Ya şimdi ablacığım, sizin eşinizin hakkı yenmiş, tamam mı? Eşiniz de bir hak arayış içerisinde. Fakat orada ayakları kesik olması gururuna yediremiyor. Yani gelemiyor. Hatalı olan kaynı. Oğluyla beraber gelmesi zaten bu para sizi bulacak. Çünkü işin içinde bir para var, bir maddiyat var. Öyle gözüküyor. Bir alışveriş var yani. Nitekim kedinin orada olması müjde verici bir haberdir. Hüngür hüngür ağlamaz da zaten sevinçli bir durum zaten yaşayacaklar. Sonunda selamete çıkmalardır. Yani korkulacak bir şey yok yani burada.
1: Evet. Teşekkür ediyoruz aradığınız için. Kedi ve köpeği de sorayım hocam. Rüyada tamam. Kedi görmek, köpek görmek genel olarak ne anlama gelir?
0: Ya mesela kaplumbağa. Bir yuva kurmayı gösterir. Kaplumbağa terse dikkat etmemiz gerektiğini gösterir. Mesela at görmek muradı gösterir. Örnek veriyorum, kedi görmek müjde verici haberlerin işaretini yılan verir. Köpek görmek Allah izin verirse dostu gösterir. Yılan görmek, küçük yılan ise küçük bir yolu ya da müjde verici küçük bir haberi gösterir. Size doğru geliyorsa parayı gösterir. Eğer büyük bir yılan size doğru geliyorsa nefsine düşkün, havai işlerin peşinde koşan biriyle karşılaşacağını gösterir. Fazla aldanmamak gerektiğini gösterir. Ondan sonra efendime söyleyeyim, ceylan görmek genç bir insanla karşılaşacağımızı gösterir. Geyik görmek orta yaşlı bir insanla karşı karşıya geleceğimizi, hayırlı durumlar yaşayacağımızı gösterir. Çok değişiyor. Fil görmek mesela zenginliği işaretler. Pire görmek ya da bit görmek zenginliğin ta kendisidir.

0: Der.
1: Halbuki tabii. Mesela bizi irite eden iki hayvandır evet, pire de bit de evet. Ama rüyadaki karşılığı öyle olmayabiliyor.
0: Olmayabiliyor. Aa. Karınca görmek bolluk ve bereketi gösterir. Hı hı. Allah izin verirse eğer karınca evden çıkıp gidiyorsa ev değiştirmeyi ya da bazı konularda yapacağınız işlerde ilerlemeyi gösterir. Okuyan biri varsa başarıyı gösterir. Karga görmek samimi insanlarla karşı karşıya gelip ama biraz daha hafif cimri olabileceklerini gösterir. Fakat size desteklerin yine geleceğini gösterir. Güvercin görmek mesela müjdeleyici bir haberi gösterir. Kumru görmek hayırlı bir çiftin size misafir olacağını gösterir. Size destek verecek birilerin var olacağını
1: hocam,
0: gösterir.
1: Hocam bizim rejideki arkadaşımız da rüyasında istavrit görmüş.
0: İstavrit görmek zaten şimdi zor soru söylüyor. Hüseyin Bey mi bu yoksa?
1: Onun rüyası değil ama Kadir'in rüyası.
0: Kadir'in rüyası. İstavrit görmek beyaz tenli ya da açık tenli birinden gelecek olan hayırlı bir telefon haberini gösterir. Onun için de Allah izin verirse kişinin tabii bu değişiyor ama burada dikkat etmemiz gereken büyük fare görmek mesela. Mesela ona Adana yöresinde veya doğuda cardın derler mesela çok büyük olduğunda lağım faresi. Buna çok dikkat etmek gerektiğini gösteriyor. Bazen de mesela bize timsah görmek. Çenesi çok kuvvetli, çenesi düşük bir insanla karşılaşacağımızı gösteriyor. Ne kadar karşılık verirsek verelim, karşıdaki devamlı kuvvetli olacak. Ama timsah üstüne bindiysek, evet gene güçlü bir insanın bize destek vereceğini gösterir. Ama timsah bizi parçalamaya kalkıyorsa da bir ortama girdiğimizde sakın bilmişlik taslamayalım. Çünkü orada birileri kalbimizi kırabilir yani. Geçemeyeceğimizi gösterir.
1: Evet. Bir telefonumuz daha var. Hoş geldiniz.
2: Alo.
1: Buyurun efendim, hoş geldiniz yayınımıza.
2: İyi günler, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz.
2: Benim hocama rüyamı soracaktım ben hocama.
1: Tabii ki dinliyoruz hocamla birlikte, buyurun.
2: Tamam, ben uyandığımda mutfağımın penceresinden Kabe'yi görüyorum. Çok şaşırdığım için arkamı döndüğümde de haremi görüyorum, yeşil ışıkları görüyorum. Ve Kabe'yi de beyaz ihramlı görüyorum. O anda da dizlerim de titriyor. Yani kendime de gelemiyorum. Böyle çok güzel bir rüya gördüm. Bunun tabirini hocamdan dinliyorum inşallah.
0: Evet, şimdi burada tabii kalbi duygularımıza söylüyoruz. İmam Nablusi ve İmam İbn-i Sire göre Kabe'yi görmek burada kişinin eninde sonunda bu hayatta ya umre ya hac yapmasını veya bir duasının kabul olmasını, aynı zamanda Kabe görmek kişi namaz kılmıyor ise İmam İbn-i Sire göre diyorum. Kılmıyor ise kıbleye doğru namazını kılmasını, yani dost doğru olması gerektiğini bazı konularda uyarıyor seni. Mesela biri seni hataya meyledecek ama sen kıbleye görüyorsun. Hem namazını kıl diyor bir yerde nokta koyuyor. Bir yerde de tekrardan diyor ki doğru kararlar ver. Yanlış kararlar verme diye gösteriyor. Fakat ayakların dizlerini titremiş olması ise burada kişi eğer dosdoğru yoldaysa eğer bir sıkıntı yaşanıyorsa bu bertaraf olacaktır. Selamete çıkıp aydınlığa çıkacağını göstermiş. Fakat mutfak olması bir karışık durum var. Pencereden görmesi ise Allah izin verirse hayırlı bir habere bu karışık durumla alakalı bir haber alacağını gösterir. Korkulacak hiçbir şey yok. Çünkü mutfak rüyada görmek karışıklıktır diyelim yani. Ha. Karışık bir durum var yani.
1: Evet. Yönetmenim, reklama mı gidiyorum? Kulaklığım az geliyor. Müzik geldi, reklama gidiyoruz ama tabii ki dönüşte devam edeceğiz efendim. Kısa ara sonra hocamla tekrar buradayız.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Ama ne otel?
5: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
5: Gerçekten mi? Kanıtla.
6: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
4: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
4: Trivago'ya bakmamış.
5: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Obseso.
8: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
9: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
10: Dürümlemek.
9: geçmek. Ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
10: tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya, Dardanel'den.
11: Hah! Maydanoz.

0: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi.

0: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
3: Ben Feyyaz.
4: Bu da Sarı Kola.
3: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
5: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
3: Rastasıyım bu Sarı Kola'nın.
6: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
3: Değişemem ve değişebileceğime dair
5: inancım da yok.
3: Başka lezzet yok.
6: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
7: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Elsev şampuanlar uygun fiyatlarla sizi bekliyor.
8: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
14: Bellona. İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank
1: kartım Hadi. Bosch Flex Door buzdolapları. Esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Suse bile hediyeli.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Biziz biz.
2: Biziz.
3: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
1: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
3: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
1: Para mı kaybettirir?
3: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
2: Biz en iyisi kalgona geçelim.
3: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
4: kalgonla. Budur.
5: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
6: Budur.
5: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
2: Sen seversin diye aldım.
1: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
3: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
4: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
5: Bu otel harika.
6: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
7: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Ben kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
10: İyi ki doğdun kahraman.
11: Nice senelere kahraman.
9: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
12: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik
9: yaşanan... Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki...
13: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
14: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
9: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
15: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
16: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
17: Evet efendim. Hocamla devam ediyoruz. Şöyle sizlerden o kadar çok soru gelmiş ki reklam arasında onlara baktık. Hemen şöyle hızlı hızlı hocam birkaç tanesini sorayım. Tabii, aklıma ilk gelen rüyada sık sık cumhurbaşkanını görmek.
18: Evet.
17: Zafere, bir devlet zatı aslında
18: tabii,
17: görmek.
18: Zafere ulaşmak, güçlenmek, devlet erkanında biriyle tanışmak. Hı hı. Eğer bir beklentimiz varsa atamadır veya bir iştir veya bir güçtür. Ne olursa olsun burada desteklerin geleceğini ve işimizin Allah-u Teala'nın izniyle zafere çıkacağımız bir şekilde yükselmemizi gösteriyor. Yani başarılı olacağız.
17: Modern rüyalar da var hocam. Rüyamda ölmüş anne babama sofra hazırladım. Sofrada patates salatası ve sushi varmış hocam. Ay, özür dilerim, şu altla üst birbirine karıştı. Rüyamda kocaman bir tepsi sushi gördüm. Umarım Mehmet Emin hocam cevaplar demiş.
18: Balık etli bir insanın orada ortalığı karıştıracağını göstermiş. Fakat sofra olması, bu kardeşimiz sabır olur susarsa, işine gücüne bakarsa kendisine bir zarar gelmeden yine başarılı olacaktır. Bir sıkıntı kalmıyor.
17: Evet, rüyada patates görenler de çoğalmış. Evet. Rüyamda ölmüş anne babama sofra hazırladım. Sofrada patates salatası. Babam sofraya oturdu. Annem geziniyor. Tanımadığım kadın salataya gülüyordu demiş.
18: Maddi manevi güce erişmeye dikkatli olması gereken husus, patates orada olduğundan dolayı bu alnına geçen paradır veya kısmettir ne olursa olsun paylaşmaması gerekiyor. Çünkü onun dedikoduya dönüşeceğini gösterir.
17: Yani patatesin böyle biraz dedikoduyla bir ilişkisi var herhalde.
18: İlişkisi var, boş laf. Genelde boş lafı gösterir. Fakat dikkat edeceğimiz şey, sakın sırlarımızı vermeyelim. Çünkü bu bizi uyarıyor yani. Kesinlikle uyarıyor bizi.
17: Bir izleyicimiz de aynı rüyayı tekrar tekrar görmeyi sorar mısınız demiş.
18: Uyarıcı rüyalar sınıfına girer, onunla alakalı bir sadaka versin.
17: Tamam. Evet. Bekarım, rüyada evimizin ikinci katının içine kadar toprak döktüm. Toprak ikinci katın içine girdi. Ablam da toprağa suluyordu.
18: Kısmetlerin açılması, ev ahalisine hayırlı kısmetlerin gelmesi ve maddi güce erişmek. Toprak aynı zamanda hem ömrü uzatıyor hem de beklentilerine ulaşmaktır.
17: Evet. Evin içinde ördek gezdiğini görmek.
18: Evin içinde ördek olması, evinize gelecek olan bir hanımefendinin var olması, burada ufak tefek dedikodular yapacak, sakın o dedikodulara katılma demek.
17: Evet. Bir telefonumuz da var. Böyle birazcık mesaj, biraz telefon gidelim. Kimseyi de kırmayalım. Çok soru alalım inşallah.
18: Eyvallah.
17: Hoş geldiniz. Duyabiliyor musunuz efendim beni?
19: Eyvallah.
17: Hoş geldiniz. Yayındasınız. Hocamla dinliyoruz. Buyurun lütfen.
19: Hayırlı yayınlar diliyorum Nülüfer Hanım.
17: Çok teşekkür ederim efendim.
19: Hocama da hayırlı yayınlar diliyorum.
18: Eyvallah.
19: Rüyamda torunumla dolmuştayım. Dolmuştan inerken kocaman güvercin ayağımızın önünde görüyorum ben. Torunuma da basmayalım diyorum. Önümüzde güvercinle uyandım.
18: Torununuz okuyor mu? Torununuz okuyor mu?
19: Torunum okuyor. 9 yaşında.
18: Evet. Şimdi burada torunun önünde güvercin olmuş olması, yani burada Rabbül Alemin bu torununuzun ailesinin bir ufak sıkıntısı olabilir. Fakat güvercin orada olması müjdeleyici bir haber torununuzun hayrına gelecektir.
17: Hadi inşallah.
18: Yani bazen hani derler ki ya sıkışız, paramız yok, maddi gücümüz yok. Fakat bir çocuk dünyaya geldi mi Allah-u Teala rızkını beraber veriyor, gönderiyor ya. Hemen hayırlı kapılar açıyor. İşte burada bu kızımızın hürmetine Rabbül Alemin onların ailesine bir huzur verecek. Dolmuş var, bak dikkat et, dolmuş kelimesi. Burada bir ailevi sıkıntı var, bir karışık durum var. Bunun kalkmasıdır. Niyetlerinde halisane bir şekilde olmasıdır.
17: Hadi inşallah. Bir telefon daha var. Hoş geldiniz.
20: Alo.
17: Buyurun efendim. Hoş i̇yi geldiniz. Günler. İyi günler dilerim ben de size.
20: Hocam iyi günler.
18: Hayırlı iyi günler, günler kardeşim. Hoş geldiniz.
20: Ben rüyamda halkım topluyordum.
17: Ne ondan topluyordunuz?
20: Üzüm.
17: Üzüm, üzüm.
20: Evet. Onları topladım. Bir de çok balık gördüm. Böyle derede çok.
18: Abi üzüm ne renkli?
20: Siyah.
18: Evet. Burada Allah izin verse üzüm vakti, yani asmalardan üzümün toplama zamanı içerisinde siyah olunan dolayı bir akşam vakti bir birikimle alakalı, bir parayla alakalı, bir kısmetle alakalı hayırlı bir haber almayı göstermiş. Bir de bir mevlid ortamına girmeyi gösteriyor veya bir düğün ortamına girmeyi gösteriyor. Fakat elinize ufak tefek, böyle ufak yani küçük küçük rızıkların çoğalacağı bir döneme girme. Hastanın şifaya kavuşmasını da gösterir. Siyah üzüm erkeği gösterirken beyaz üzüm kadını gösterir. Kavun kadını gösterirken karpuz erkeği gösterir. Değişir. Burada da Allah izin verirse maddi konuda güçlenmeyi gösterir.
17: Evet, bir
18: göstermiş
17: de balıklar da görmüş. Çokça balık
18: görmüş. Evet, balık rızkın artmasıdır zaten. Rızkın artması kısmeden çoğalmasıdır.
17: Evet, aslında bütün rüyası bereketli bir rüyaya
18: Gösterir, evet.
17: Dalalet ediyor.

0: Rüyada deniz atlar görmek ne demek diye sormuşlar hocam.
1: Deniz atı.
0: Yani yok, dini kişiler, eden, evliyalar.
1: Ha. Şimdi rüyada evliya görmek, yani burada büyük alimler görmek, o zaman maneviyatımızın artacağı bir döneme gireceğiz. Duygusal olabiliriz. Zaten bu tür rüyaları gören kardeşlerimiz genelde bir duygusaldır yani. Duygusallığın arttığı halt safhadadır. Burada maneviyatın artması, yapacağımız duaların karşılığını almamız, bol bol sabırla dua edip yani burada dileklerimizi dile çok getirmemiz gerekiyor ki, çünkü o zaman maneviyatımız arttığı bir döneme girdiğimizden dolayı maneviyat kapıların, dua kapılarında bize aralanacağını gösteriyor. O yüzden de evliya görmek, dualara devam ettiğimiz takdirde hedefimize ulaşacağımızı gösteriyor.
0: Evet. Rüyada siyah atın ayaklarının iple bağlı olduğunu gördüm demiş.
1: Gelecek olan bir muradınız, bir dileğinizle alakalı bir haber var. Fakat iple bağlı olması birileri engel oluyor, ama bir müddet burada engel olacak, ama bir müddet sonra burada ne yapacak? Bu haber size ulaşacak. Çünkü at öyledir. Eğer ayağı kesik bir at olsaydı bu sizin muradınız olmayacaktı. Beklentinizle alakalı bir haberiniz biraz daha gecikecekti yani. Evet.
0: Rüyada kısmetini, eşini görmek mümkün mü diye sormuş bir izleyicimiz
1: Şimdi burada Allahu Teala her şeye kadirdir.
0: de.
1: Rabbül Alemin isterse evleneceğiniz kişi rüyada gösterir. Biz buna itiraz etmiyoruz. Etme hakkımız da yok. Sadece şu var. Bazen şeytani rüyalar sınıfına da girebiliyor. Girebiliyor, evet. Mesela çok namazınızı kılan, ibadetinizi yapan, böyle hani çok dindar bir insansınız. Rüyada işte size gösteriyor, şununla evleneceksin. Mesela örnek veriyorum, veya bu kişiyi göreceksin. Bunu yaptığınız zaman inanıyorsun. Karşına gelen insan da biraz dinden uzak. Ama sen de çok dini bütün bir insansın. Burada inanmaman gerekiyor. Çünkü ben bunu görenleri de görüyorum. İşte evleneceğim kişiyi rüyada gördüm. Nerede karşılaştın? Otobüste karşılaştım. Sonra konuştum, açıldım. Böyle bir şey oldu yani, birkaç yerde oldu da ben sana söyleyeyim. Dedim ki bu işin sonunda ayrılık var. Evet, ayrılık oldu, diyor ki bana hayırlı gelmedi. Ya zaten insanlar birbirine benziyor. Sadece Allahu Teala Celle Celaluhu bütün kullarını birbirine benzetmiş. O yüzden de işte ben benzerini gördüm, şunu gördüm, bunu gördüm diyerek tanımadan, bilmeden, bu şeytani rüyalar sınıfına da giriyor ya bazı kısmı, dikkat edeceğiz. Yani genelde ben evleneceğim kişiyi gördüm diye soru fazla gelmiyor. Yani atıyorum, yani bana daha bir yılda 2-3 kişi ya söylemiş ya söylememiş. O yüzden dikkat edeceğiz.
0: Evet, telefonlarımız varmış. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Merhabalar. İyi yayınlar
1: Merhabalar.
2: diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Buyurun, dinliyoruz sizin de rüyanızı.
2: Hocam merhaba.
1: Merhaba kardeş, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk hocam. Hocam rüya teyzem benim için istihareye yatmıştı. Rüya görmüştü de.
1: Tamam.
2: Üstünde kırmızı bir elbise varmış. Boyum şimdikinden daha uzun olmuş.
1: Peki bir soru sorabilir miyim size?
2: Tabii ki.
1: Şimdi siz evli misiniz yoksa
2: Bekarım hocam.
1: bir problem yaşadınız mı?
2: Evet.
1: Bu kırmızı olması zafere ulaşacaksın. Fakat eğer birine beklentin varsa tekrar tekrar gözden geçirmen lazım o kişi için. Çünkü istihare bu. İstiharede okula giden bir kardeşim kırmızı görse başarı. İş yapacaksa başarı. Bir atılım yapacaksa başarı. Ama evlilik yapacaksa orada düşünmesi lazım. Tehlike.
0: Alarm da olabilir.
1: Çünkü niye alarm? Onu söylüyorum. Niye alarm? Şimdi burada iş yapacaksak tek fiil. Okul okuyacaksak tek fiil, yani tekiz. Ama burada evlilikle alakalı yapacağımız bu sefer çifte girdi. Ne oldu? Burada alarm veriyor. Diyor ki bu karşıdaki iyi tanı. Başarılı olmak istiyorsun ama iyi tanı diyor. Çünkü burada iki kişiden bahsediyoruz. Çünkü hayatımızı alacağımız kişiden bahsediyoruz. İş hayatımızda, okul hayatımızda bize kırmızı başarı gösterdi. Güzel. Ama istiharede evlilikle alakalı kırmızı, turuncu, mor, eflatun görüldü mü dikkat edin kardeşim.
0: Evet, bunu çok açıkça söylüyorsunuz.
1: Tabii.
0: Rüyada kocaman bir ekmeği parçalara bölerek dağıtmayı sormuş izleyicimiz.
1: Şimdi somun ekmekse elimize geçecek olan rızıkla, kısmetle, parasal konuda elimize geçecek olan imkanlardır. Eğer pide ekmek ise, pide biliyorsunuz diyoruz biz buna. Bazen uzun oluyor, bazen Kayseri pidesi oluyor, örnek veriyor. Bu da bize gelecek olan hayırlı yollarla ilgili hayırlı haberleri gösterir. Yani hedefimize ulaşabileceğimizi, yolumuza devam etmemiz gerektiğini gösterir. Aynı zamanda ekmek yemek ise burada Allah izin verirse sağlığımıza kavuşmamız, rızkımızın artacağı bir döneme gireceğimizi gösterir.
0: Evet, rüyamda yumurta kırıyordum. Kırdığım yumurtadan çift sarı çıkıyordu.
1: Dikkatli olacak, iki bir evli çiftin ayrılığını gösterebilir ya da kendisi bir konuda ayrılabilir. Dikkatli olacak. Yumurta her zaman için ayrılığı gösterir.

0: Eğer ki diyelim ki ayrılmışız ama haşlanmış bir yumurta gördüğümüzde kendimizi yavaş yavaş toparlayabileceğimizi, aklımızın yavaş yavaş başımıza geldiğini, karşıdaki insanın pişman olup bize geri dönebileceğini gösterir. Ama rafadan yumurta, çiğ yumurta, işte melemen yumurta, bunlar kırıltı sağındaysa bunlar ayrılığı gösterir, dikkat edeceğiz.
1: Evet, telefonlarımız çok. Hemen yine bir izleyicimize merhaba diyelim. Hoş geldiniz.

0: Hanımcığım hoş geldiniz.
1: Ben rüyamda eşimle yatıyormuşum yatakta. Karşımda bir yılan bize doğru bakıyormuş. Uyandım, yılanı gördüm rüyamda.
0: Hı hı. Evet. Ya burada yatak odasında yılanı görmek iyi değil. Burada hı. dışarıdan size birilerinin müdahale etmesi, aranızı bozması, sıkıntı katması. Buna dikkat etmeniz. Yani birbirinizin kıymetini bilmeniz, evinize sahip çıkmanız gerekiyor. Evinize gelecek bir takım insanlar dedikodu yapabilir, sıkıntı olabilir. Rüyalar fal değildir arkadaşlar. Rüyalar bizim dualarımıza bağlıdır. Kafamızdaki, beynimizdeki olan, bilinç altına yerleşmiş olan sıkıntılarımıza bağlıdır. Allah'ım beni bu sıkıntıdan kurtar dediğimizde Rabbül Alemin rüyada bize müdahale ettirebilir. Hı hı. Yani orada duamızın cevabını rüyada alabiliriz. İlla ki her rüya çıkacak demiyorum. Kötü rüya görürsek sadaka vereceğiz. İyi rüya görürsek Rabbimize şükredeceğiz. Bunu da dikkate alacağız. Buna çok dikkat edelim. Çünkü bunu dediğim gibi fal ne yapıyor? İşte bir bakıyorsun kahve falı ya da su falı. Örnek veriyorum yani. Baktığında bunlar olmuyor. Çünkü karşıdaki kişi içtiğin bir tortun içine bakıyor. Bu ayrı bir şey. Ama rüya Allah'tan direkt gelen sana bir şey.
2: Tabii.
0: Ona dikkat edeceğiz. Buyurun.
2: Bir başka öte alemden bir
0: tabii
2: bilgi
0: canım.
2: Aktarımı var
0: yani,
2: gibi orada. Evet.
0: Fal da bir alem değil. Rüyalar bir alemdir. Hı-hı. Dikkat edelim buna yani. Hı-hı.
2: Rüyada ayna görmeyi de çok sormuş izleyicilerimiz.
0: Evet.
2: Hem yani bütün bir şekilde hem de kırılmış şekilde.
0: Evet. Şimdi kırık bir ayna görmek müjde verici bir habere ulaşmak ve aydınlığa çıkmak. Eğer bir aynaya bakıp saçımızı tarıyorsak hayırlı bir yola gitmek. Aynayla yüz yüze geliyorsak kısmetlerimizle alakalı Allah izin verirse güçlenmek, ilerlemek, hayırlı kısmetlere ulaşmak. Bunları gösterir. Bir işimiz varsa eğer devlet dairesinde eğer özel sektörde. Ne olursa olsun aynaya bakmak başarıdır. Yeter ki ayna yüzümüzü siyah göstermesin.
2: Ha, o önemli.
0: Tabii o da var yani. İyi tarafı varken kötü tarafı da uyarıcı.
2: Evet. Yine bir telefonumuz var. Hoş geldiniz.
3: Merhabalar Nülüfer Hanım.
2: Merhaba
3: İyi yayınlar diliyorum.
0: Merhaba kardeşim.
3: Hocamıza da saygılarımı sunuyorum.
0: Eyvallah kardeşim. Saygı bizden.
3: Hocam müsaadenizle bir sorum olacaktı.
0: Buyurun.
3: Hocam ben yaklaşık 2-3 yıl önce bir rüya gördüm. Rüyamda beyaz uzun sakallı 70 yaş üzeri yani çok temiz yüzlü birisini gördüm. Tabii ben kendimi rüyada görmüyorum. Karşıdaki kişi bana dedi ki biz uzun yıllardır seni bekliyorduk. Senin gelmeni bekliyorduk. Sonunda geldin dedi. Hı hı. Yani anlatırken halen şey oluyorum. Yani etkisindeyim. Dedim neden ben? Sensin dedi. Uzun yıllardır biz seni bekliyoruz dedi. Sonunda geldin dedi. Bu esnada zaten ben uyandım. Uyandıktan sonra arada 3 yıl geçti hocam. Ben hala rüyanın etkisindeyim.
0: Şimdi kardeşim bu rüyada sen geldin demesi aslında ömrün uzadığını göstermiş. Hı hı. Mesela bazen insan hani der ki ben ölümü gördüm. Yani öldüğümü gördüm ve o bir alemi gördüm der mesela. Bu tür rüyalarda seni bekliyorduk kelimesine gelince aslında bir çünkü rüya berzah aleminde oluyor. Arada kalıyor. O yüzden de ne yapıyoruz? Arafta kalıyor çünkü pardon. Arafta kalıyor. Burada dikkat etmemiz gereken husus hani burada bir ruhun gidiş gelişiyle alakalı bir durum var. Burada yapacağın şey dost doğru durup işte namazına, ibadetine bakacaksın. İşte seni bekliyorduk kelimesi aslında ömrün uzadığını, bir şansın daha verildiğini ve ibadetlerini kaçırmadan yaparsan, niyetlerini yaparsan ömrün uzadığını göstermiş. Hı hı. Geri gelmişsin ama ömrün uzamış. Bunu gösteriyor. Korkulacak bir şey yok. Aksakallı olması, ailevi bir sıkıntı olabilir, bir problem olur. Bunu da kalkacağını yine hı hı. gösteriyor. Kısmetle işle alakalı da bir sıkıntı varsa bu da kalkıyor.
2: Evet. Evet. Teşekkür ediyoruz. Ölmüş yakınlarıyla konuşmayı sormuş çok izleyicimiz hocam. Hepsi adına ortak soru.
0: Vefat eden yakınlarımızı rüyada gördüğümüzde genelde konuşmazlar. Hı hı. Yani konuşmaları %10'dur diyebiliriz yani. Çünkü herhangi bir işaret o taraftan vermezler. Herhangi bir yaşamın orada yaşadığı olayları anlatmazlar. Fakat genelde rüyaya gelen vefat eden kişiler hayır beklerler. Onlar için hayır yapmamız gerektiğini söyler. Hı hı. Fakat erkek görürsek hayırlı haberler yine parasal konuda maddi konuda alıyoruz dara düşmüyoruz ama aldığın rızkın kısmetin karşılığında hem iyilik yap, hem hayır yap, hem bize hayır yap diyor. Diğer yandan kadın görürsek hayırlı bir işe adım atacağımızı gösterir, hayırlı bir kapının açılacağını gösteriyor. Müjdeleyici bazı durumlar olacak ama dikkat etmemiz gereken husus yine bizden hayır bekliyor. Kim yakınlarının öldüğünü görürse hayır yapacak. Onlara hayır yapması gerekiyor yani. Hı hı. Bu şarttır yani, rüyanın şartı.
2: Evet.
0: Tabii.
2: Kimi görürsek görelim.
0: Çünkü özlüyor, Allah-u Teala'dan müsaade almıştır. Orada mesela bir görüntü geliyor bize. Hı hı. O görüntüsü veriliyor. Hani o kişinin gerçek ruhu rüyana gelmiyor. Hı hı. Ama onun görüntüsü veriyor. Görüntüsü verildiği için hayır yapmamız gerekiyor. Bu arada da telefonlar çok hızlı gelirse hani arkadaşlar beklemeden direkt bağlanan kişiler rüyaya direkt girerse çok kişiye yetişiriz.
2: Evet
0: o daha iyi
2: zaten
0: olur, değil
2: az
0: mi?
2: Zamanımız kaldı kesinlikle. Hı hı.

0: Öyle hocam. Rüyamda bir koli kıpkırmızı kirazlar gördüm. Tadına baktım. Çok tatlıydı. Merak ediyorum acaba ne
1: Şimdi
0: demektir?
1: rüyada çok güzel bir nokta. Kiraz görmek rüyada kadındır. Kadını işaret eder kiraz. Kadınların çok olduğu bir ortama girmek. Bu mevlüt ortamı olabilir. Bu efendime söyleyeyim bazı konularda düğün ortamı olabilir. Hayırlı bazı durumlar yaşamaya gösteririm. Çünkü kiraz kimi zaman kırmızı, kimi zaman sarı kiraz da var. Bu bize ilkbahar ve yazı gösterir, müjde verici haberi. Fakat burada rengi bordo ve kırmızı olduğunda başarıyı gösterir. Bir kadının bize desteklerinde geleceğini yine bize gösterir rüyada.
0: Evet.
1: Kolide olduğu için de 4 hafta, 4 ay, 4 gün, 4 saatle gösterir. Allah izin verirse.
0: Evet, son bir soru sorayım hocam.
1: Buyurun.
0: Mevsiminde veya mevsiminin dışında kar görmek.
1: Evet, şimdi mevsiminde görülen karlar Allah izin verirse hedefime ulaşacaksın. Biraz daha sabret, biraz bekle der. Eğer zamanda görünmeyen rüyalar, mesela yazın bir karı gördük. Burada da yapacağımız şey sabırla bekleyeceğiz. Çok sabredeceğiz. En de sonunda hedefimize inşallah ulaşacağız. Kar görmek anneyi gösterir kimi zaman, kimi zaman aydınlığa çıkmayı gösterir, kimi zaman hayatımızda yeni sayfaların açılacağını gösterir. Sayfa mesela kullanılmış sayfalara ne diyoruz? Kullanılmamış. Açtığımızda diyoruz ki tekrar örnek veriyorum. İşte bak ne kadar güzel bir sayfa daha bomboş yazalım diyoruz. İşte burada yapmış olduğumuz duaların kabul olması kaderimizde çok güzel hayırlı kapıların açılacağına ve bunu da sinyalini vermiş. Selamete çıkmak kısacası.
0: Ağzınıza sağlık canım
1: Eyvallah.
0: hocam. İnşallah yine buluşacağız.
1: İnşallah.
0: Evet, çok seviyoruz biz sizinle sohbet
1: Bizler
0: etmeyi.
1: de kardeşim
0: Kalan
1: sizleri çok
0: rüyalar için
1: seviyoruz.
0: de özür diliyoruz zamandan ötürü. İnşallah onları da yine hocama soruyor olacağım. Siz ısrarla lütfen rüyalarınızı yazın. Biz devam ediyoruz efendim. Psikiyatrist Onur Okan Devirci geliyor.
2: Evlilikte yapılan en büyük yanlışlar neler? Eşlerin birbirine tahammülü neden kalmadı? Boşanmayı düşünenler, bu sözleri kaçırmayın. Bitmeye yakın olan evlilik nasıl kurtarılır? Mutlu bir evliliğin sırrı ne? İlişkisinde çıkış yolu arayanlar, ekran başından ayrılmayın. Hepsi ve daha fazlasını psikiyatrist Onur Okan Demirci, Nilüfer Zamanında anlatıyor. Şimdi...
0: Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
3: Merhabalar, hoş bulduk. Siz
0: Çarşambalı
3: nasılsınız?
0: Bırakmıyoruz sizi.
3: Evet.
0: Çünkü ilişkileri konuşmak çok önemli. Herkesin ilişkileriyle ilgili bir sorunu var ama hemen biraz önceki hocamızdan bağlantı kuracağım. Psikiyatride de rüyaların önemi çok büyük değil mi hocam?
3: Tabii ki. Bizde de rüyaların analizi, rüyaların anlamları, bilinç dışında özellikle yansımaları olarak gerçekten önemi büyük.
0: Size de yol gösteriyor. Nasıl aslında bizim dilediğimiz veya işaret dedi hocam bazı şeyler ama... Ruh sağlığımızla da ilgili aslında önemli işaretler veriyor diyeceğiz.
3: Kesinlikle.
0: Evet, bugün özellikle kadın erkek ilişkilerini çok konuşacağız. Aşk mevzusu iyi giderse çok iyi ama kötü giderse hepimizin de hayatını darmaduman eden bir mevzu. Erkeklerin aşık olup olmadığını artık anlayamıyoruz hocam. Bir erkeğin aşık olduğunu genel olarak yani bugüne kadar gördüğünüz vakalarda nasıl sinyaller verir aşık bir erkek?
3: Yani belki de aşkı erkeklerde şöyle bir karıştırıyoruz biz. Daha saplantıyı biz aşk diye tanımlıyoruz erkeklerde. Yani o peşine düşme, ısrarcı tavırlar, vazgeçmeme. Özellikle burada vazgeçmeme, karşı tarafa vazgeçilmeme. Vazgeçilmeyen kişi olma hissiyatı verdiği için karşı taraftaki erkeği aşık gibi algılıyor. Tutku gibi algılıyor onu.
0: Niye yapıyor aşık değilse bunu?
3: Bu bir şey elde etme arzusu olabilir. Yani bir insan... Örnek veriyorum, sınırları pek olmayan, büyütülmüş bir insan, yani hayırlarla pek büyümemiş bir kişi. Bu genellikle nasıl olur? İşte prens oğlum gibi, işte yakışıklı oğlum
0: paşa
3: gibi,
0: oğlum.
3: Paşa oğlum gibi. Şimdi hayırı kabullenemeyen erkekler ileride bir hayırla karşılaştığında bu onlara tanıdık, kabul edilebilir bir şey gibi gelmediğinden çok ısrarcı olabilirler. Ve bu karşı taraf tarafından da aşk gibi algılanabilir. Ve böylece bana çok aşık, beni çok seviyor, benden asla vazgeçmiyor, hiç peşimi bırakmadı. Hep böyle öyküler duyarız ya,
0: evet.
3: Peşimden çok koştu. Yani biz erkekte aşkı şöyle anlamış oluyoruz, peşimden çok koştuyla.
0: Yani aslında aşık olup peşinden koşmaya da bilir. Bu bir gösterge olmamalı bizim için.
3: Tabii ki, yani aşk peşinden koşmayla, ne kadar koştuğunuzla ölçülebilecek bir şey değil. Aşkın büyük çoğunluğu aslında kendi içimizde yaşadığımız hissiyatlarla ilişkili bir şey. Yani aşk karşı taraf aslında gösterebildiğimiz bir şey değil. Aşk böyle içimizdeki tarif edemediğimiz ve birçok boşluktan dolayı gelen, içini doldurmaya çalıştığımız kendimize ait hislerimiz. O yüzden kendimizi karşı tarafa o aşk ifadelerini çok anlatamayız. Yaşarız, hissederiz. O parçanın büyük çoğunluğu da içimizdedir.
0: O zaman hocam...

0: çok da karşıyla doğru orantılı değil ve kendi içimizdeki duyguysa o yüzden mi insanlar birkaç kez aşık olabiliyorlar ya da böyle adlandırıyorlar?
1: Tabii ki o karşı tarafın hissiyatlarıyla uyumlu olması gerekiyor. Yani karşı taraf görülmek istenen bir yapıya sahipse, yani o görülmeyi isteyen, görülmeyle etkilenen bir yapıysa, diğer taraf onu görmeye başladığında evet bu ikisi uyumlanmaya başlıyor. Karşılıklı bir aşk veya karşılıklı bir çekim hissetmeye başlıyor bu kişiler. O zaman bu uyumun olması gerekir, hissiyatsal. Yani insanların geçmişindeki yaşadıklarının bir anlamda uyumlu olması gerekiyor aslında. Geçmiş travmalarının diyeyim. Çünkü şöyle söylerim, aşk aslında travmalardan doğar. Yani travmatik bir yaşama sahip değilsek aşk duygularını aslında oluşturamıyoruz. Travmatik yaşamlarla birlikte biz aşık olabiliyoruz. Aşk travmalardan doğar diyebiliriz yani.
0: Aşk aslında bir insanın travması yok, mutlu bir çocukluğu, mutlu bir geçmişi varsa çok da onun aşık olmasını beklemeyiz o zaman diyebiliyor muyuz?
1: İhtiyacı olmaz.
0: İhtiyacı olmuyor.
1: İhtiyacı olmaz
0: o
1: buna.
0: Zaman aşk bir ihtiyaç.
1: Aşk aslında vücudun, yani zihnimizin kendini bir iyileştirme çabası diye de görebiliriz. O yüzden aşk travmalardan doğar ve biz aşkla onu aslında iyileştirmeye çalışırız. O yüzden hep karşı tarafa böyle bir iyileştirici atıflarda bulunuruz. Karşı tarafın hep bizi iyileştirmesini bekleriz. Bizimle ilgilenmesini bekleriz. Bakın ilgi, yani ebeveynden beklediğimiz bir ilgi gibi aslında bu. Biz o iyileştirilmeyi karşı taraftan almak için yaşıyoruz, o hissiyatları aslında
0: evet, mesela aşık
1: oluşturuyoruz.
0: insan karşı taraf ne yaparsa yapsın affetmeye de çok meyilli. O zaman burada da biz aslında kendimizi, kendi yaşadığımız travmalardaki o belki de çocuk halimizi mi affetmeye meyilli olduğumuz için karşıya da çok affedici oluyoruz.
1: Affetme nereden geliyor? Mesela bu terk edilme korkumuz mu acaba? Yani biz terk edilmekten veya yalnız kalmaktan korktuğumuz için mi affetmeye meyilliyiz? Yalnız kalamadığımız için mi? Öncelikle bu soruların aslında cevabını keşfedebilmek önemli. Karşı tarafı affetmek, bir daha başkasını bulamayacağım ya da onun kadar iyi birini bulamayacağım. Ya da şu da olabilir, beni başka seven çıkmayabilir. Yani bu kendimizle ilgili inançlarımızla da ilişkili. Biz kendimizle ilgili olumsuz, negatif nelere inanıyoruz ve karşı tarafa da o anlamı yüklemeye başlıyoruz.
0: Doğru. Hocam herkes istiyor ki karşı taraf onu bütün gün düşünsün. Mümkünse 24 saat beni düşünsün istiyor. İlişkilere şimdi baktığım zaman eskiden biraz daha böyle akışında, çok böyle stratejilerin içinde olmadığı. Ama şimdi arkadaşlarımızla, işte birçok uzman da sosyal medyada da stratejiyle ilişkinin yönetilebileceğini iddia ediyorlar. Gerçekten karşı tarafı belli psikolojik manipülasyonlarla böyle dürterek bizi düşünmesini sağlayabilir miyiz? Böyle bir şey mümkün mü?
1: Sağlayabiliriz, mümkün. Biz aslında hepimiz zaten ilişkinin o flört aşamalarında rol yapıyoruz. Maskelerimizi takıyoruz. Gerçek kimliğimizi, içerideki gerçek yapımızı ortaya çıkartmıyoruz. Yani şöyle düşünün, çok somut mesela bir örnek verecek olursam, evde yaptığımız birçok toplum tarafından mesela kötü algılanabilecek davranışlarımız olabilir. Bunlar işte gaz çıkarmak mesela. Bunu biz ilk tanıştığımız birinin yanında yapmayız değil mi?
0: Evet.
1: Ama ilişkide ilerleyen dönemlerinde artık fiziksel olarak da salmaya başlarız bazı davranışlarımızı.
0: Doğru, evet.
1: Bunu psikolojik olarak da yapıyoruz. Yani karşı tarafı manipüle etme güdümüz başlarda, ilişkinin başlarında var zaten. Yani kendimiz olduğumuz gibi zaten göstermiyoruz. Yavaş yavaş oradaki maskeler inmeye başladıkça, özellikle çatışma anlarında olur bu maskelerin inişi. Yani çatışmadan kastettiğim şey şu, başlarda çok iyi anlaşıyor, her şeyimiz ortak, ortak zevklerimiz var, ne kadar da güzel gidiyor ilişki diye iyi hislerle beslenirken sonra bir çatışma giriyor ortaya. Çatışma çıktığında insanların maskeleri yavaş yavaş düşmeye başlıyor. Yani çok sakin diye nitelendirdiğiniz birinin alttan çok ciddi öfkeler de çıkmaya başlayabiliyor. Veya çok sevdiğini, sizi düşündüğünüz birinin bir bakıyorsunuz ki ilgisiz sizden azalmaya başlıyor. Ya da azaldığını hissettiğiniz için bu sefer siz öfkelenmeye başlıyorsunuz. Bunlar ilişkinin bir süre sonra...
0: Daha dün bunu konuştuk hocam. Ortaokul arkadaşlarımla birlikteydim. İşte dedi, o zaman dedi ay ne kadar kendi tarzımın dışında işte X biriyle çıkıyordum, hatırlıyor musunuz dedi. O Beatles'ı seviyor diye bütün Beatles üyelerini çalışıyordum. Şarkıları çalışıyordum. Bütün kılık kıyafetimi revize etmiştim. Hiç olmadığım birine dönüşmüştüm diye. Tabii yürümedi ilişki gün sonunda da ama tam da böyle bir şey aslında değil mi? Radyosunu arabada değiştirenler mi istersiniz? Yani normalde mesela arabesk müzik seviyor ama karşı taraf işte yabancı müzik seviyor diye bütün radyoyu yabancı müziğe ayarlamak gibi. Ama tabii ki zamanla o içindeki arabesk ruh da çıkıyor. Gerçek yüzün de çıkıyor ve o zaman da diyorsun ki bu böyle değildi, bu ilişki nereye geldi?
1: Çok sık yaşadığımız bir örnek, evet, bahsettiğiniz. Şimdi biz sevgi, aşkı, bir ilişkiyi şu anlamda yanlış anlamlandırıyoruz. Yani karşıdakiyle benzer zevklere sahip olmak bir ilişkinin olmazsa olmaz koşulu değil. Biz sahip olmadığımız ya da belki de keyif almadığımız bir şeyi ona uyumlanabilmek adına yaptığımız zaman bunu ortak bir zevk gibi adlandırıyoruz. Fakat sizi şu açıdan bakmanızı önerebilirim. Şimdi karşı tarafın bu sahip olduğu, örneğin Beatles dinliyor dediniz. Şimdi bu o karşı tarafın özelliği. Evet. Onun keyfi, onun konuşmaktan keyif aldığı, onun üstün gücü değil. Yani diğerlerinden farklı kılan bir özellik. Şimdi siz de aynısını yapmaya başlayınca o farklılığı kalmıyor onda. O fark edilebilirliği alamamaya başlıyor.
0: Orada mı şöyle düşünüyor herhalde? Ben de Beatles dinlemezsem beni bırakır.
1: Öyle düşünüyor ama şunu söyleyebilirim. Asıl Beatles dinlerse bırakır.
0: Ne güzel.
1: Vazgeçer. Vazgeçecek ondan. Çünkü yaptığı şeyin aynısını yapıyor. Yani ben örneğin çok keyif aldım. Araba kullanmaktan keyif alıyorum. Hep ben süreyim istiyorum. Karşı taraf sürmeye başladığı zaman benim ondaki keyfim azalmaya başlayacak. Kendimi gösterememeye başlayacağım yeterince. O alanıma girdiklerinde, bizim alanımıza başkası aynı şeyi yaparak girdiğinde doğal olarak biz orada kendi varlığımızı yeterince eskisi kadar hissedemiyoruz. Sanki böyle bir yok oluyormuşuz, kayboluyormuşuz gibi hissetmeye başladığımız zaman bu sefer de tam tersine o alandan itmeye çalışıyoruz. Bunu eleştiriyle yapabiliyoruz, aşağılamayla yapabiliyoruz, öfkeyle yapabiliyoruz, oradan uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Genellikle ilişkinin başında güzel gibi görünse de birbirini besleyen şeyler gibi görünse de ilerleyen zamanlarda bu bir eleştiriye dönme ihtimali yüksek. Mesela o Beatles dinleyen kişi şunu der, bunu da bilmiyor musun ya da yanlış biliyorsun gibi eleştiriler yöneltmeye başlar. Evet. Ve karşı tarafı giderek uzaklaştırmaya başlar oradan.
0: O zaman kızlar, erkekler futbol seviyor diye futbolu seviyormuş gibi davranmak doğru bir hareket değil diyor hocam. Bırakın o futbol seven arkadaşlarıyla geçirsin o vaktini.
1: Kesinlikle alan ihlali. Yani baktığınız zaman kişinin kendisini rahat hissettiği bir alanın ihlal edilmesi demek bu. Tabii ki dediğiniz gibi gitsin o arkadaşlarıyla takılsın.
0: Evet. Hocam herkesin hayali mutlu bir evlilik. Yani evli mutlu çocuklu. Demet Akalın şarkısı gerçekten çok doğru burada. Herkes de bunun bir formülasyonunu arıyor. Bir şifresini arıyor. İşte doğru eş için checklistler yapanlar mı istersiniz? İşte bütün sizin gibi uzmanları dinleyip acaba doğru evliliğin sırrı var, ben böyle bir rota çizeyim mi dersiniz? Çok merak ediyorum. Gerçekten doğru evlilik şifresi diye bir şey var mı?
1: Şöyle cevap vereyim. Søren Kierkegaard'ın bir düşüncesi var. Yaklaşık 150 yıl önce söylemiş. Diyor ki neyi seçersen seç, pişman olacaksın. Çünkü insan zihni hep seçmediğinde kalıyor. Yani seçmediği hayatta neler var? Onu merak ediyor. Onun yaşamadığı bir şeyin özlemini duymaya başlıyor. O yüzden Kierkegaard diyor ki pişman olacağın şeyi seç. Yani hangisinden pişman olacaksan onu seç. Çünkü ikisinden de olacaksın. Şimdi günümüzdeki hayata baktığınız zaman evliler evliliklerinden yakınıyor. Bekarlar evlenemediği için yakınıyor. Çocuk sahibi olanlar onların maliyetlerinden, yaramazlıklarından veya kendine zaman ayıramamaktan
0: yakınıyor. Tam olarak öyle.
1: Olmayanlar olabilir miyim, olsa mıydım diye yakınmaya başlıyor. Yani baktığımız zaman seçimlerimizden zaten mutlu değiliz. Çünkü zihnimiz hep ötekinde. Seçmediğimiz tarafta kalıyor. O yüzden doğru evliliğin şifresi derken siz ne kadar doğru evlilik için uğraşırsanız uğraşın hep yapamadığınız tarafta aklınız kalacak zaten. O yüzden belki de oradaki amaç doğru evliliğin şifresini bulmak değil. Orada mümkün olabildiğince var olabilmek. Mümkün olduğunca var olabildiğini hissedebilmek. Kendi alanlarının içinde de kalabilmek. Kendine özgü bir şeylere de sahip olabilmek. Sadece karşı taraf için yaşamak değil. Kendimiz için de yaşayabilmek. Belki de şifre derken en sağlıklı yapabileceğimiz şey bu olur.
0: Evet. Hocam izleyicilerimizden gelen sorulardan da çok bugün soru derledik. Yine sorularınızı da bekliyoruz. Hemen canlı canlı onları da sorarım ama. Çok sık sorulan bir soru aslında mesela. Sürekli kavga ediyoruz da şimdi ama ayrılmak da istemiyorum. Ne yapayım? O kadar çok var ki bu vaka. Geçinemiyor ama ayrılmaya da kimsenin cesareti ve gönlü de yok aslında.
1: Şimdi geçinememek derken oradaki öykü önemli. Yani geçinememek derken neyi geçinememek diye adlandırıyor. Çünkü sorunsuz bir ilişki yok. Sorunsuz bir ilişki şöyle diyebilirim, sıkıcıdır aslında. Ve insan sıkıcılık, tek düze, rutin hayatı sevmiyor. İnsan çünkü kaosla beslenen de bir varlık. Doğru. Kaos isteriz çünkü bizim geçmişimizde hep kaos var zaten. Yani biz zaten ebeveyn çatışmalarının içinden de geçtik. Onların kendi ebeveynleriyle çatışmalarından geçtik. Ya gelin kaynana diye bir şey var bizde.
0: Evet. Değil mi? O programlar bile en çok izlenen programlar. Kesinlikle. Demek ki bunun altında bir şey var.
1: Ya biz o çatışmalardan geliyoruz zaten. O yüzden biz zaten kaosa alışkınız. Yani beyin, zihin bilinen yolu tercih eder. Su bilinen yoldan, yani kendi aktığı yerden aktığı gibi zihin de bildiği yerden gider. Bu ne kadar kaotik olursa olsun aynı yerden gitmeyi tercih edecek. O yüzden oradaki çatışma, kavga derken neyi kastediyor? Yani o sorun nedir? Önce onu iyi analiz etmek gerekiyor. Her ilişkide sorun olacak çünkü.
0: Doğru.
1: Bu soruna nasıl çözümcül yaklaşıyoruz? Burada yine ebeveynlerimize örnek alıyoruz. Ebeveynlerimizin sorun çözme kapasiteleri bizim sorun çözme kapasitemizi belirliyor. Yani onlar sorunlar karşısında nasıl davranıyordu? Önce onlara bir bakmak lazım. Bir sorun çıktığında görmezden mi geliyorlar? Kapatıyorlar mı? Erteliyorlar mı? O anda çözüyorlar mı? Bunu büyük bir tartışmaya mı dönüştürüyorlar? Yani oradaki yapıyı önce bir bilmemiz lazım. Çünkü o bizim de kişiliğimizi, sorun çözme kapasitemizi belirliyor. Ve böylece biz bir öykü oluştururuz ondan. Deriz ki bu iki kişi arasındaki sorun çözülebilecek nitelikte mi? Yoksa artık çözmesi gerçekten zor, çok ciddi, kaotik ve ayrılma gereken İnceldiği bir duruma mı gidiyor?
0: Kopsun şey. Evet. Çok güzel bir yere değindiniz. Oradan biraz devam edelim istiyorum. Çünkü kayınvalide ve gelin çatışması ne yazık ki var. Bizim toplumumuzda bilmiyorum birazcık daha çok varmış gibi algılanıyor. Özellikle ilişkiye çok karışan kayınvalideler. Yani burada gelin tarafının nasıl bir üslupta olması lazım? Yani genelde şöyle oluyor. Damada, yani oğluna şikayet ederek bir yol aranıyor. Yani ya kayınvalideyle konuşmaya cesaret edilemiyor ya vereceği tepkiden korkuluyor. Ne yapmalı böyle bir şey yaşayan gelinler?
1: Bu tabii ki sadece gelinle bitmiyor iş. Kadın tarafıyla bitmiyor. Erkek tarafının da, oradaki erkeğin de kendi ailesinden artık ayrışmış olduğunu kabullenebilmesi lazım. Yani orada kendi büyütüldüğü bir ortamı bırakıyor, yeni bir ortama geçiyor. Yani biz örneğin şunu yapar mıyız? Liseyi bitirdik, üniversiteye gittik. Liseye geri dönüyor muyuz?
0: Evet, dönmüyoruz tabii.
1: Hadi ben şu derse de gireceğim diyor muyuz? Ben tekrar okuyacağım diyor muyuz? Yani o alan bitti artık. Biz yeni bir hayata başladık. Evlilik de böyle bir şey. Yani oradaki alanı bırakın. Yeni bir tarafa başladık. Bu bırakmaktan kastetim hiç görmemek anlamında değil. Eski okulumuzu da böyle anıları canlandırmak için arada ziyaret edebiliriz.
0: İşte dün biz mesela bütün okul anılarını canlandırdık. Bütün her yıl pilav gününe gideriz mesela.
1: Kesinlikle işte. O yüzden bizim oradaki aile tarafını da o düzeyde bırakabilmek gerekiyor. Ziyaretlerinizi, kendi bağlarınızı sağlıklı biçimde yürütün ama kendi ilişkinizin, dünyanızın içine sokmaya başladığınız zaman da o zaman çıkacak kaosa da hazırlıklı olun. O hazırlığa da ne kadar artık baş edebilirseniz. Çünkü bu sefer de gelin tarafı ya da kız tarafı ya da erkek tarafı da olabilir bu. Aile işin içine kattığında diğer taraf yalnızlaşmaya başlar. Yani sanki herkes bir olur ve ona karşı geliyormuş gibi hisseder. Evet. Yani tek başınalık, yalnızlık hislerine maruz kalmaya yani neden olacak.
0: Hissiyat tam telli oğullarıyla sefer oğulları gibi filmdeki gibi bir hissiyata dönüşüyor değil mi?
1: Kesinlikle.
0: İster istemez.
1: Sınırı çekebilmek gerekiyor ama bu sınırdan kastettiğim hakaretvari ya da şiddet içeren şeyler değil. Yani sözlü ya da fiziksel anlamda şiddet içeren şeyler değil. Burada ben şunu ikiye ayırıyorum. Şimdi aile tarafıyla bir yapınız uyuşmayabilir. Düşünceleriniz uyuşmayabilir. Bir aile tarafının kendi düşünce sistemleri vardır. Bir de kültürel ortak bir yapı vardır. Şimdi siz kültürel ortak yapıyla da mücadele etmeye kalkarsanız iki alan cephede birden savaşırsınız. Yani savaşabilirsiniz ama bununla baş etmeye hazır mısınız? Savaşmaya hazır mısınız sorusunu
0: sonumuz
1: kendinize sormanız lazım.
0: Sonumuz Kızılcık Şerbeti gibi olur. İşte o savaşa girerseniz de.
1: Yani bunun en tipik örneği düğün alışverişi gibi. Evet. Hani kaynanayla yapılır, anneyle yapılır gibi böyle kurallar vardır ya.
0: Evet, aynen.
1: Şimdi siz sınır çekmek için o gelmesin, bu gelmesin, o karışmasın dediğinizde eğer bu kültürel kavram da varsa, örneğin o kültür olarak katılıyordur evlilik kültürlerinde. Onunla da savaşmaya başlarsınız. Onun yerine benim önerim şu olur. O tarafla savaşmayın, mücadele etmeyin. Çünkü bu çok kökleşmiş bir yapıdır. Onun yerine gelsin. Evet, birlikte yapacaksanız o kültürel anlamda onu yapın. Ama seçim gene size ait olsun. Yani orada bulunsun ama benim sınırım.
0: İstediği iki gelinliği giy ama sen yine içine sineni al diyorsunuz.
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Evet, inşallah tabii bu kadar kolay olur. Her zaman bu kadar da kolay olmuyor.
1: Söylemesi kolay da mücadele gerektiriyor.
0: Ama mesela bir izleyicimiz şöyle yazmış. Bu mesela çok uç bir örnek bence. Evleneli daha 3 ay oldu. Kayınvalidem eşimle aynı odada yatmama izin vermiyor. Ne yapmalıyım?
1: Yani ya kayınvalideleri davet edecek. Aynı odada.
0: O bir yöntem mi?
1: O bir yöntem değil tabii ki. Kayınvalidenin talebi sanki bu yönde. Evet. İzin vermiyor. Ben de mi geleceğim demek istiyor. Ne yani kayınvalide bunu hangi amaçla talep ediyor ondan? Önce bir kere kayınvalidenin bu düşüncesini bir öğrenmek
0: altında
1: lazım.
0: Altında yatan
1: şey ne? Niye oradasın sen? Niye oraya girmek istiyorsun? Yani oradaki oğluyla ayrışamamış, biricik oğlu dediğimiz hani kimselere veremem, paylaşamam ben. Yani bu artık çok absürt bir noktaya gitmiş demektir. Yani bu kadar absürt bir noktada tabii ki çok ciddi sınırlar çekmek gerekir orada. Senin orada ne işin var gibi. Ciddi anlamda sınırlara gitmesi gerekir.
0: Evet, tabii burada sınırı gelinden ziyade erkek tarafını yapması lazım değil mi?
1: Anne İki tarafında birlikte yapacaklar. Yani çünkü evlilik kararı aldınız artık bu tarz mücadeleleriniz ortak demektir. Bu yüzden...
0: Bu da önemli bir şey.
1: Evet, bu erkek destek tarafında olabilir, kadın da destek tarafında olabilir, fark etmez. Yani biri aktif konuşan rolde olabilir, diğeri destek olan rolde olabilir. Buna kendileri oradaki dinamiğe göre karar verirler ama ikisi de bir olması gerekir. Birlikte hareket etmesi gerekir. Yani bir anlamda orada kaynana iyi yalnızlaştırmak, karşılığını almak, ciddi sınır çekmek gerekir. Çünkü dediğim gibi bu çok absürt, çok uç ve akla mantığa sığmayan bir istek.
0: Bir de böyle hocam evin içinde olmasa bile işte her gün bir öğün işte kahvaltı olabilir, akşam yemeği olabilir. Kayınvalideyle yemek yemeye, yani bize gelin bu akşam. Sorun soralım. Bu sağlıklı bir rutin mi?
1: Yani burada... önemli olan şunu belirleyebilmek. Çiftlerin kendi istekleri doğrultusunda ne kadar rahat edebildikleri. Yani zorlama hissetmemek burada önemli. Tabii ki.
0: Keyif alıyorsa gitsinler tabii diyorsunuz değil mi? İki tarafta keyif alıyorsa
1: zaten problem yok ki. Bunun için konuşacak bir şey bile çıkmaz oradan. Ama burada bir taraf bununla ilgili gönülsüzse bu hiç yapmamak anlamına gelmiyor. Yani daha önceki programlarda dedik ya hiçle hep arasında bir denge var. Bunun arasında bir yerde gidip gelmek gerekiyor. Yani buna bir düzen, rutin oluşturulabilir. Belli zamanlar gidilir, belli zamanlar gidilmez. Burada önemli olan şu, hayır diyebilmeyi de öğrenmemiz lazım. Karşı tarafında hayır denilebilmesini kaldırabilmeyi de öğrenmesi lazım.
0: Evet.
1: İki tarafa da iş düşüyor.
0: Asıl zor olan o bence. Hayır demeyi gene bir nebze öğreniliyor da, hayırı tolere etmeyi gerçekten hepimiz, yani bir de şahsımıza olmadığını da algılamak gerekiyor bunun. Yani bizi sevmediği için değil. Bizi üzmek istediği için değil. Böyle ama bu makama gelmek tabii ki biraz zaman alıyor herhalde.
1: Maalesef aileler dediğiniz gibi öyle algılıyor. Siz onlara hayır dediğiniz zaman, hele ki özellikle karşı tarafın ailesine hayır dediğiniz zaman onlar tarafından çoğunlukla bizi istemiyor, sevmiyor, beğenmedi, layık görmüyor. Böyle dedikodusal şeylerde konuşurlar hatta kendi aralarında. Yani o büyük aile bir araya gelir, işte bizim gelin beğenmiyor veya bizim damat beğenmiyor, bizi küçük görüyor. Küçümsüyor, kendine layık görmüyor. Çok sık konuşulan şeylerdir bunlar. Önce o duygularla baş edebilmek gerekiyor. Bu düşünce ne kadar gerçek? Bir ona bakalım. Yoksa bu ne kadar kişiselleştirdik biz onu?
0: Evet evet, kişiselleştirme her şeyin aslında biraz da sonuçlarını doğuruyor. Kocamı aldatmak hoşuma gitmiyor ama ten uyumu nedeniyle kendimi durduramıyorum. Ne yapmalıyım?
1: Bizim beklentimiz bir ilişki de şu değil mi? Her şey dört dörtlük olsun. Yani çok iyi eş olsun, mükemmel eş olsun, mükemmel baba ya da anne olsun. Onun dışında mükemmel bir cinsel hayatımız da olsun. Her şeyde mükemmel kriterini arıyoruz.
0: Evet.
1: Bana bir gün biri çıkıp şunu gösterirse, her şeyin mükemmel olduğu bir dünyayı ben de ikna olurum. Dedim ki evet, o zaman bunların hepsi bir arada olabiliyormuş derim. Ben meslek hayatımda da, kişisel hayatımda da bunların hepsinin bir arada olduğunu görmedim. İlişkinin başları hariç. Dedim ya o maskeleri taktığımız dönemler biz içimizdeki enerjiyi öyle bir yoğun kullanıyoruz ki yani tüketiyoruz böyle kendimizi mükemmel göstermeye çalışıyoruz. Sonra tabii ki o pil bitiyor artık. Hepsinin bir arada olduğu bir ilişki yok. Ten uyumu arıyor olabilir dışarıda. Kendi ilişkisinde hiç yoktur.
0: Ama ayrılmak da istemiyor yani karısını aldatmak da hoşuna gitmiyor.
1: Bir tarafta şöyle belki iyi bir baba. İyi bir eş fakat cinsel hayatları iyi değil. Ondan memnun değil. Ama bu hepsinin bir arada olduğu bir hayat olmayacak. O tarafa giderse orada evet cinsel bir tatmini yakalayabilir. Ne kadar sürer bilmiyoruz. Çünkü o da bir maske dönemi aslında baktığınız zaman. Orada da bir flört başlıyor ve maske dönemi. İlerleyen zamanda o da kalmayacak. Bu sefer şu riskle karşı karşıya. Hem elinde iyi bir baba, iyi bir eşten olup bir taraftan da iyi cinsellikten de olacak. Elinde hiçbir şey kalmamış olacak. Bu riski göze alıyorsa...
0: Yolu açık olsun diyorsunuz.
1: Evet.
0: Müge Anlı'da sıkça yaşadığımız bir vakanın sorusu gelmiş aslında. Sevgilim benden 300 bin TL kredi çekmemi istiyor. Çeksem mi çekmesem mi karar veremiyorum diye size soruyor aslında. Yani aslında ilişkide, özellikle ilişkinin de başında, bunu daha genele yayarak da sorayım hocam. Birisi sizden maddi bir şey istedi. Yani hakikaten ihtiyacı da olabilir bu arada, ama acaba suistimal ediliyor ve para için mi benimle birlikte oluyor sorusunu nasıl anlayacağız, ayırt edeceğiz?
1: Yani miktar da önemli orada. Yani 300 bin dediğiniz zaman ben şey derim, ya daha uygun maliyetli ilişkiler var. 300 bin lira harcamanıza gerek yok onun için. Yani küçük rakamlar ya da sembolik rakamlar, onlardan problem yok. İnsanlar ihtiyaç duyabilir gerçekten ihtiyacı olduğunda. Tabii ki bir ilişkidesiniz, bunu karşılıklı yapabilirsiniz. Bunu karşı tarafın bunu suistimal edip etmediğini anlamak gerekiyor. Yani bir kere rakam bu suistimali gösteren önemli belirtilerden bir tanesidir. Rakam yükseldikçe suistimal ihtimali artar zaten. Düşük rakamlara baktığınızda hani karşılıklı bu bir dengeliyor mu? Yani şunu gibi düşünün. Bir evlilikte örneğin kadın ev hanımı, erkek çalışıyorsa parayı hep erkek getirmiş oluyor. Bu şu anlama mı geliyor? Kadın erkeği suistimal ediyor anlamına mı geliyor? Yani ortak bir yaşam var. İki tarafın da ortak yaptığı şeyler var. Bu ilişkide varsa olur. O yüzden karşı tarafın bir anlamda şu, sizi sömürecek mi o madde olarak, ondan emin olmanız gerekiyor.
0: Evet, çok doğru. Aileleri ne zaman sevgilimizle, işte partnerimizle tanıştırmak gerekiyor?
1: Bu tamamen kişilerin aile, yani aile yapısı ve kişilerin görüşleriyle ilgili bir şey. Yani bazı aileler şunu der, evlenmeyeceksen tanıştırma.
0: Ya, evet, çok katidir bu şey. Evet.
1: Bazıları da şunu der, kontrolcü aileler özellikle der ki, kim olursa olsun bilmek istiyorum. Bu tamamen aile yapısına göre değişen bir şey. O yüzden şunu diyemeyiz, mutlaka tanıştırılmalı. Çünkü şu da olabilir. Bir insan yaşadığı ilk ilişkiyle de evlenebilir. Ama bir 10. ilişkisiyle de evlenebilir. Böyle 10 kişi tanıştırmış olur. Bu sefer şunlar devreye girebiliyor aile tarafında. Yani işte her getirdiğinle aslında gönül eğlendiriyorsun. Çevreye rezil oluyoruz. İşte insanların yüzüne bakamıyoruz. Böyle bakış açıları da var aileler, kaygılar da var. O yüzden ailenizi iyi tanıyın. Onların görüşlerine göre, onlar da rahatsız etmeyecek ve kendi konfor alanınızda koruyacak bir şekilde bir sistem oluşturun. Çünkü karşı tarafı rahatsız edecek bir şey oluşturursanız kendi ailenizi, bu sefer de oradan negatif geri bildirimler, eleştiriler çok fazla gelmeye başlar.
0: Bu sefer objektif bakamayacaksınız.
1: İki taraf birbirine uyumlanırsa, isterseniz tanıştırın, ister tanıştırmayın. Yani tanıştırmak sağlıklı, tanıştırmamak sağlıksız diye bir kavram yok psikolojide.
0: Doğru, evet. Uzun zamandır giden bir ilişkimiz var. Artık işte 5-6 yıl olmuş. Rakam çok da önemli değil. Ama bir türlü bir evlilik teklifi gelmiyor. Burada net bir şekilde karşıya biz evleneceğiz diye sormak mı gerekiyor? Yoksa hiç burayı karıştırmadan, eğer mutlu mesut gidiyorsa bu haliyle bırakmak mı gerekiyor?
1: Şimdi 5-6 yıl sürmüş, neden evliliğe dönmüyor diye düşünüyorsa ki kişi, zaten bir kaygısı var demektir. Bu kaygının temelinde ne var, ona bakmak gerekiyor. Genellikle şu olur. Eğer ben ona evlilik konusunda açarsam terk edilebilirim. Böylece kaybetme korkusu, evet, terk edilme korkusu devreye giriyor. Şimdi bu korkuyu yoğun yaşayan bir kişi bunu sormaktan kaçınabilir. Fakat sormadığı bir dünyada da evliliğe gitmiyor. Yani kendisini güvencede hissedemiyor. O yüzden bunu başta, yani o olduğunda açıkça konuşmak, o hisleri sahip olduğunda açıkça konuşmak gerekiyor. Ama benim önerim basit konuşmamak. Yani ben evlenecek misin, evlenmeyecek misin, ne zaman evleneceğiz gibi bir yüzeysel konuşmadan ziyade bu derin duygularla, derin düşüncelerle konuşabilmek önemli. Yani evlenmediğinde ben, ya da bu konu konuşulmadığında beni terk edeceğini düşünüyorum. Bunu hissediyorum. Ya ben terk edilmekten korkuyorum, seni kaybetmekten korkuyorum. Bunlar çiftler arasında açık açık.
0: Bu kadar net konuşmak irite etmez mi peki hocam karşı tarafı? Yani beni terk etmenden korkuyorum, hani bir kişide özgüven eksikliği gibi de hissettirebilir karşı tarafta.
1: Yani biz bir ilişki yaşıyoruz ya, acaba o ilişkide birbirimizi ne kadar tanımamız gerekiyor? Yani bazı şeyler saklamalı mıyız onları, mesela o hissiyatlarımız? Ama bu çok temel, ilişki oluşan zaten temel korkumuzdan biri. Şimdi karşı taraf bu temel duyguları size anlamak için zaten çaba göstermiyorsa orada ne işiniz var? Siz orada ben terk edilme korkusu yaşıyorum dediğiniz biri sizi eleştiriyor, yargılıyor ya da anlamaya çalışmıyorsa zaten muhtemelen doğru yerde değilsiniz.
0: Evet. Aslında ben olmaktan korktuğumuz yer doğru bir yer değil diye de özetleyebiliriz belki de bunu, değil
1: evet.
0: mi? Bu çünkü çok çok kişi de var. Bu iş ortamında da öyle. Mesela olmadığınız biri gibi davranıyorsunuz. Belki kendi yönünüzü gösterseniz bambaşka bir yere de sivrileceksiniz ama o pozisyon için uygun değilsinizdir ama çok daha başka bir pozisyon için karakteriniz daha uygundur aslında. İşte o kaybetme korkumuzdan kurtulamıyoruz hocam. Kaybetme korkusunun temelinde genelde ne yatıyor?
1: Kaybetme korkusunun temelinde için birçok kuram var söyleyen. Örneğin işte bağlanma kuramlarına baktığınız zaman işte Bowlby, Melanie Klein gibi bunlar daha çok güvenli güvensiz bağlanma üzerinden ilerlerler çocukluk yaşamlarında. Temel özeti şudur. Bir bebek temel ihtiyacı olan şey hayatta kalmak. Hayatta kalabilmek için anne memesine ihtiyaç duyar, yani beslenmeye. Yani çocuk ağladığı anda memeye ulaşabilmeli. O memeye ulaşma geciktiği anda güvensiz bağlanmadan kapaca bahsetmeye başlıyoruz. Yani anne yetişemiyor, anne geç kalıyor veya annen, anne depresyonda. Anne doğum sonrası işte o loğusa depresyonu dediğimiz bir sürecin içinde olabilir. Veya kendi kaotik ya da sıkıntıların içinde olabilir ve yetişmekte güçlük çeker. Böylece güvensiz bağlanmalar oluşmaya başlıyor. Güvensiz bağlanan kişi hep kendisini rahatlatacak bir nesneye ihtiyaç duyar orada. Hep yanımda ol, benle birlikte ol. Arkasına döndüğü anda hemen kaygılanmaya başlar. Gidecek mi? Başka biri mi var? Başka biriyle yazışıyor. Birçok böyle artık şüpheci düşüncelere doğru dönüşmeye başlıyor. Bu olmaya başladığında işte şunu görüyoruz. Geçmiş yaşamına, işte önceki yaşamına baktığınız zaman, çocukluk yaşamına bakıyorsunuz ki orada bir güvenli bağlanma yok. Bunun genellikle sebebi imdadımıza ebeveynimizin vaktinde yetişemiyor oluşu aslında. Desteği yeterince alamıyor oluşumuz.
0: Evet, kökeni aslında oradan geliyor.
1: Evet, köken oradan geliyor.
0: Hocam birine mesela şu anda bütün izleyicilerimize ben desem ki pembe fili düşünme. Eminim şu an hepimizin birçoğumuzun en azından gözünün önüne pembe fil geldi. Bir izleyicimiz de sormuş. Eşim sürekli işe gitmeden önce bana uzun süre ulaşamazsın. Orada telefon çekmiyor, arama boşuna diyormuş. Beşiktaş'ta da çalışıyor. Şüphelenmeli miyim diyor. Şimdi burada arama, telefonum kapalı olacak dendiği zaman bu mesela benim aramayacağım da varsa arayasım tutar mesela.
1: Tabii ki bir şüphe uyandırıyor. İster istemez neden öyle diye. Yani şimdi bunun gerçeklik boyutu ne? Bakmak gerekiyor. Ama karşı tarafın tabii ki böyle bir sınırı baştan çekiyor olması bir şüphe uyandıracak. Zaten orada bir hata var. Yani şunu serbest bırakabilirsiniz. Arayıp aramama, ulaşamadığını kendi görsün. Yani biz birine yapma diyoruz. Bu çocuklara da onu yaparız ya. Sobaya, işte ateşe dokunma yanarsın, dokunma yanarsın, dokunma yanarsın. Ama çocuk hep dokunmaya çalışır, dokunmaya çalışır. Bir gün ne zaman öğrenir bunu? Dokunur ve yanar. Şimdi orada kişi ulaşmaya çalışır. Ulaşamaz görür. Veya ulaşabilir, altından başka şeyler çıkar. Yani kendi görecek onu. Ona yapacak bir şey yok. Ama siz bu şüphe içine girmesini istemiyorsanız kişinin serbest bırakın. İster arar, ister aramaz. Ama gerçekçi bir mazeret koyabilirse, varsa gerçekçi mazeretiniz. Yani toplantıdayım arama. Sessiz alabiliyorsunuz zaten, isterse arasın. Bunu anlamı yok. Yani teknoloji sizi sessiz alma imkanı veriyor zaten.
0: Evet. Yani kökten kapanmanı aslında gerek kalmıyor. Ama bu çekmiyor bahanesiyle sanırım. Bir şey yapıyor.
1: Onu da aradığınız zaman görüyorsunuz. Yani uzun süre bekleyip aradığınız kişiye ulaşılamıyor deyince şey diyoruz, aa çekmeyen bir yerde. tamam, onu da bilebiliyoruz. O yüzden karşı tarafa bunu belirtmenin anlamı yok, arama beni diye.
0: Bir şeyi belirtiyorsan altında bir şey olma ihtimali yüksek değil mi?
1: Bile bile lades, bile bilere yakalanmak gibi bir şey bu. Şüphe üstüne çekmek gibi,
0: evet,
1: bir şey bu.
0: Çok güzel bir yere değindiniz, bile bile lades dediniz. Mesela hocam kişi aslında aldatıldığını çokça hissediyor. Yani biliyor ki üzerine gitse de bir şey bulacak. Ama şunu da biliyor, bulsa da terk edemeyecek. Yani bu bir evlilikse, bu bir ilişkiyse içinde kalacak. Şimdi bunu bu kadar iyi bilen, hem kendini hem karşı tarafı çok iyi bilen biri. Madem bulduğunda da terk etmeyecekse bunu tamamen görmezden mi gelmeli, hiç yüz göz olmamalı? Yoksa gene de yüzüne vurayım, ben ara ara da bunu kullanırım bir enstrüman olarak diye mi düşünmesi gerekiyor?
1: İkisi de yapılıyor. Dediğiniz ikisi de yapılıyor. Bununla ayrılıkla yüzleşmekten korkan kişi orayı görmezden gelebiliyor. Yani hiç sanki bir şey yokmuş gibi. Aslında ipuçları gün yüzü gibi ortada.
0: Hatta çevresi de hep şey der ya, biz bile farkındayız, yazık bu kadıncağız, bu adamcağız. Hiç mi görmüyor bizim gördüğümüzü diye. Çevre de bunu düşünür çoğu zaman.
1: Görüyor. Hı. Aslında biliyor, içten içe biliyor. Fakat görmek istemiyor. Hı hı. Bu bir kendi zihninin savunma mekanizmalarını, yani onunla yüz

0: yüzleşmeye hazır olmadığının bir göstergesi. Bu bir yol. Diğer dediğiniz de evet, yakalıyor ve daha sonra bunu ona karşı kullanmak için ilişkiyi bitirmeyip malzeme topluyor. Yani buna öyle şey diyebilirim. Bir nevi malzeme toplamak orada. Oraya karşı kullanmak için. Bu da genellikle kendisini savunma ihtiyacı hisseden kişiler yapar. Yani argüman toplar. Bu tıpkı şey gibidir. Mahkeme gibidir. Yani orada savcılık bir iddiada bulunur. İşte avukat orada delilleri, şeyleri, savunmaları toplamaya başlar. Bu aynen aynı mantıkta kişi kendini savunabilecek malzemeler toplamaya başlar ve karşıyı suçlar. Bu aslında kendindeki suçlanma korkusudur. Yani hep suçluluk hisleriyle büyümüş bir insan kendine argüman, malzeme toplar ki karşı tarafa onu suçlayarak kendi suçun kendisine yönelmesini engellemek. Yani şunu sorgulamaz böylece. Acaba bende bir problem var mıydı? Ben mi yetersizdim? Bunu bana yapmasına sebep olacak neler olabilirdi gibi sorgulamaların önüne geçebilmek için malzeme toplamaya başlar. O yüzden iki yapı farklıdır. Diğer dediğimiz yapıda da o karşı tarafı görmezden gelen yapıda da onlar genellikle böyle çok sorun çözücü, herkesin yardımına koşan daha anaç insanlardır. Böyle, ah aç mısın? Sana şunu yaptım. Veya işte bir derdin var, koşayım dur. İşte yorgun musun? Senin için bunları yapabilirim. Böyle çok koşan insanlar vardır ya. Onlar daha çok görmezden gelen insanlar olurlar. Yani o karşılaşacağı şeyi tolere edemeyeceği için yokmuş gibi. Aslında gün yüzü gibi ortada ama yokmuş gibi davranan insanlar.
1: Evet hocam, aslında yine çok önemli bir yere geldiniz. Şöyle öğütleri çok duyuyorum sıkça. Eşinize çok anne gibi davranmayın. Yani işte hani sırtı terledi, dur canım sana havlu getireyim. Aman işte dikkatli ye, boğazına kaçmasın. Aklıma gelen örnekler, bir anne nasıl endişeleniyorsa evladı için bu şekilde davranmak. Dur sen otur ben getireyim gibi. Eğer böyle davranırsan, yani bir anneye, işte bir eşe anne olursan sana gelin getirir diye de hatta şimdi bir söz var. Hani esprili ama çoğu zaman da ne yazık ki gerçeğe dönüşen bir söz. Yani bu tavırdan kaçınmamız gerekiyor mu? Yani hem bir yandan da diyoruz ki erkekler şefkat de istiyor. Bunu dozunu nasıl ayarlayacağız? O sınırı belirleyeceğiz.
0: Şimdi işte psikanalitik kuramlara baktığınız zaman çocuklukta zaten anneye aşk, babaya aşktan bahsederiz. Böylece onlara benzer modelleri bulma eğilimine gireriz. Bazen de onun tam ters modeline. Bunun sebebi de çok sağlıklı bir mesela baba ya da anne ilişkisi olmadığında zihnimizde ondan alamadığımız şeylerin hayalini kurmaya başlayarak o hayale uygun kişilere de yönelebiliriz. Yani böylece o zıt karakterlere doğru gitmeye başlarız. Bu ikisi de olabilir. Buradaki temel problem şu. İnsan hiçbir zaman %100 memnun ya da tatmin olabilen bir varlık değil. İlişkinin başında anneye benzer o davranışların olması kişinin hoşuna gider, erkeğin hoşuna gider, beslenir. Bir süre sonra o anneye aşkı besler çünkü o. Ama bir süre sonra anneye aşk, yani bu işin içinde çünkü cinsellik de var. Bu işin içinde arzular var. Ve kendi içinde zihninde bir ensestiyoz çatışmalar yaşamaya başlar kişi. Bu olduğunda da kadın uzaklaştırır.
1: Mesela yani bu ne olur? İsteği biter. Oluyor ya hocam. Eşi hamile kalıyor, işte çocukları oluyor. O artık çocuğunun annesi gibi konumlandırdığında da mesela cinsellik biten nice ilişki var.
0: Evet, bir anne kavramı devreye girmeye başlıyor.
1: Aslında benzer bir şey demiş söylediğinizde.
0: Yani başta hoşa gidiyor olsa da, çünkü bu bir ilgi. Yani ilgi hepimizin hoşuna gidiyor. Ama bir süre sonra zihnimiz artık bunlarla da çatışmaya başlıyor. Anne kavramıyla çatışmaya başlıyor. O durumda da uzaklaştırmaya başlıyoruz. Öyle bir durumda artık bu o ilgiyi daha dengeli bir yere getirebiliriz. Oradaki en belki de negatif sonuçlardan bir tanesi de çok anne ilişkisi olduğunda erkek daha bağımsız bir kadına doğru meyletmeye başlar. Daha özgür, daha bireysel, kendisini reddeden, o ilgiyi vermekte.
1: Hatta yemek bile yapmayan değil mi? Hani buluşurlar, önüne bir işte mısır popcorn koyar. Ama erkek onu sever, diğer kadın da düşünür ben ona işte mantılar açıyordum ama gitti, ona hiç bakmayana gitti diye ister istemez bir isyan da başlıyor.
0: Evet, o yüzden. Yani mantıyı açmak iyi bir ilişki gibi idealize ediliyor ama fakat mantıyı açmak çok annesel.
1: Şu an hamurlar açılıyorsa geri çekildi oklamalar.
0: Belki erkeğin de mantı açmayı öğrenmesi gerekiyordur artık.
1: Evet, o da önemli bir şey değil mi hocam? Yani bazen böyle karşı tarafı da yemek yapmayı bilmiyorsa bile bunu yapmaya biraz zorlamak gerekiyor. Ama işte kadınlar bunu yapınca diyor ki herhalde beni terk eder, yemek de yapmıyorum. Hani asli görev adletme diye de bir şey var aslında.
0: Rol çalma diyoruz aslında orada. Yani karşı tarafın yaptığı örneğin yemek. O onun ana rolü, temel rolü, varoluş nedeni ise. Yani onu yaptığında var olabiliyorsa erkek Onu elinden almaya başladığında kadın korkar.

0: başkasına gidecek. Bana ihtiyacı kalmayacak. Yani ihtiyacı kalınmama düşüncesi terk edilme kaygısını tetikleyen en kuvvetli şeylerden bir tanesidir.
1: Evet, yani bana ihtiyaç duysun kavramı aslında.
0: İhtiyaç duysun.
1: Evet, daha soracak çok şeyim var. Özellikle mesela biten bir ilişkiyi yeniden canlandırmak mümkün mü? Yani aynı suda iki kez yıkanılabilir mi efendim? Ve dahası biraz sonra yine bu stüdyoda olacak.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
4: İyi ki doğdun Kahraman.
5: Nice senelere Kahraman.
3: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
6: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik
3: yaşanan... Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki...
7: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
8: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
3: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
9: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
10: Otel harika.
11: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
10: Yüzden fazlasından.
12: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
15: Bidex'ten tarifimize. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye.
16: Seri Murat. Tamamı yeşil. Ayrıntılar Dümes Kulübü'de. Bu fırsat kaçmaz.
17: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya,
18: Dardanel'den. Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası. Badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem. Ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
17: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
19: Sardalya, Sardanel'den.
20: Döneri gördüğün an
21: bilir Sütaş Ayran.
20: Gelsin Sütaş Ayran.
22: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Sana alkış yok, anca finger snap.

0: Space'ten tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar The West Kulübü'de. Bu fırsat kaçmaz.
1: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten.

0: Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
1: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik'te.

0: Akbank.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Buraların redlisiyim.
2: Nerelerim mi?
1: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit çeki. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
3: Bu otel harika.
4: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış.
8: Şunun güzelliğine bir bakın ya.
7: Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Bellona, Bellona.
2: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
2: Bu var ya,
3: blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Parasının
2: kıymetini bilenler. Biziz.
3: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
2: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
3: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
2: Para mı kaybettirir?
3: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
4: Biz en iyisi kalgona geçelim.
3: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
5: kalgonla. Ama ne otel?
6: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
6: Gerçekten mi? Kanıtla.
7: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
5: Favori sitendekini bile.
7: Aynı otel. Yarı fiyatına.
5: Trivago'ya bakmamış.
6: Trivago'ya bakmadım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Koçak'la festival şimdi başlıyor.

0: Evet efendim, hızlıca hocamla devam ediyoruz. Hocam, aynı suda iki defa yıkanılır mı? Bitmiş bir ilişkiye ikinci şans verilir mi?
1: Aynı suda iki kere yıkanılması suyun niteliğine bağlı. Durağan bir sudaysa yıkanmazsınız, kirlenmiştir. Akışkan bir sudaysa yıkanabilirsiniz. Yani bu ne demek? Bir ilişki aynı devam edecekse etmenin bir anlamı yok. Akışkan bir hale gelecekseniz, yani bir şeyler değişmeye başlayacaksa tabii ki birlikte devam edebilirsiniz. Bu neye bağlı? Yani öncekilerden çıkarım yapabiliyorsak, kendimizle ilgili bir şeyleri değiştirmeye başladıysak, ki bu değişimin çok mucizevi şeyler olmasına gerek yok. Çünkü insanın belli bir çekirdek yapısı vardır. O tamamen değişmez. Yani biz belli şeyleri aslında değiştirebiliriz. Temel karakterimizi çok değiştirmemiz mümkün değil. Ama o ilişkide uyumlanabilecek düzeyde bir değişme beklentimiz varsa, onu yapabiliyorsak da evet, aynı ilişki tekrar devam edebilir, ama bu iki tarafın da buna istekli olması lazım.
0: Ders alınabilir mi hakikaten hatalardan hocam?
1: Ders alınabilir, fakat alınan dersin süresi ne kadar sürecek?
0: Yani sürdürülebilir bir ders mi?
1: Sürdürülebilir bir ders mi? Şu çok sıklıkla oluyor zaten. İnsanlar korkutucu ya da kaygılı bir şeyle başına geldiği zaman şunu yapabiliyor. Diyor ki tamam, bunu değiştirmem lazım. Örnek veriyorum. Bunun en temel örneklerinden bir tanesi şu: alkol madde bağımlılığı. Yani tipik buradan örnek vereceğim. Bıraktım diyor. Kumar. Bıraktım diyor. Herkes inanıyor. Bir süre sonra gene başlıyor. Bıraktım diyor. Herkes inanıyor. Bir süre sonra gene başlıyor. Yani biz kararlarımızın arkasında bu kadar durabiliyoruz. Eğer daha uzun durabileceksek o ilişki, aynı kişiyle devam edebilirsiniz. Bundan nasıl emin olacağınıza karar verin.
0: Evet, ama aslında yine bir risk almak gerekiyor.
1: Tabii ki. Ama yeni bir ilişki de risk değil mi?
0: Tabii.
1: Yani onun da bir iki sene o aşk dönemi, tabii, flört döneminde güzel
0: tanımaya
1: güzel şeyler yaşayacaksınız.
0: Tanımaya çalışmak da çok zor hocam.
1: O da bir risk. Yani o başta dediğim cümleye geliyor. Yani ne karar verirsek verin zaten pişman olacağız. Hangisinden pişman olacağımıza karar verelim.
0: Evet. Ne kadar güzel bir şey öğrendik aslında bugün. İnsan ne yaparsa yapsın, en iyisini de yapsa, yapamadığı ufacık bir şeyden pişmanlık duyacak. Çünkü bir de kıyas mekanizmamız hep çalışıyor, değil mi?
1: Kıyaslıyoruz. Sosyal medya var artık önümüzde. Kıyaslanabilecek o kadar çok şey var ki artık. Yani biz o kıyaslamalarla birlikte artık hayatımızı neredeyse doldurmaya başladık. Kıyas hayatı yaşıyoruz yani.
0: Evet. Kıyasladıkça da mutsuz oluyoruz. Güzelin güzeli var valla. İnsan hiç şeye odaklanmıyor. Kötüsünle kıyaslamaya odaklanmıyor çünkü. Hep daha iyisiyle kıyaslamaya odaklanıyor.
1: Kötüsü ne? O genel kültürel bir inanış. Hani şey deriz ya. Bak, aç insanlar da var. Senden daha kötü insanlar da var. Bu da doğru bir yaklaşım değil. Kişi için daha kötüleri var. Ama kişi, evet, dediğiniz gibi sosyal medya üzerinden daha çok hep iyi taraflara odaklanır. Bu da gerçekten iyi olduğundan değil. Algısal, kişinin algısında iyidir o zaten. Yani bakar ki şuna sahip, bu buna sahip, bu
0: hocam,
1: mutluluğu.
0: Zaten yani isim vermeyeceğim tabii, ama o kadar çok gördük ki böyle bazı influencerlar, muhteşem evlilikler, çoklu çocuklar.

0: ki bu kendimize yaptığımız nasıl bir kötülük. Yani kendimizi nasıl aşağı çekiyoruz. Kendi elimizle çekiyoruz hem de.
1: Doğru. Çok teşekkür ediyorum sevgili hocam. Bugün de süremizin sonuna geldik ama devam edeceğiz inşallah yayınlarımıza. Yeniden görüşmek üzere. Evet efendim, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine saatimiz aynı. 11'de sizleri de canlı yayına bekliyoruz. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

gençiz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar.

0: hayatı kolaylaştıran pratik bilgiler, yepyeni tarifler ve şık sunumlarıyla Nermin'in Enfes Mutfağı bugün de dop dolu. Yumuşacık hamurun içinde saklı akışkan labne peynirinin her ısırıkta kremsi bir lezzet sunduğu çay saatlerine yakışan özel bir hamur işi. Labneli poğaça. Çileğin ferah meyve notalarının Antep fıstığı kremasının yoğun aromasıyla buluştuğu, katmanlarıyla yaza hafif ve şık bir dokunuş katan pasta. Çilekli fıstık rüyası. Kat kat çıtır hamur yapraklarının arasına yerleştirilen kaşar peynirinin fırında eriyerek lezzetini yaydığı, her lokmada çıtırlık ve akışkan dokuyu bir araya getiren geleneksel bir lezzet. Perburumil. Çıtır hamurdan hazırlanan kasenin içinin mevsim yeşillikleriyle doldurulduğu, üzerine yerleştirilen kızarmış tavuk parçalarıyla doku ve lezzet zenginliği sunan şık bir salata. Hamur çanağında tavuklu salata. Semiz otunun ferah yapısının renkli sebzeler ve bol zeytinyağı ile buluştuğu, yaz sofralarına hafiflik ve canlılık katan geleneksel bir meze. Zeytinyağlı semiz otu. Hepsi ve daha fazlası birazdan Nermin'in Enfes Mutfağı'nda.
1: Efendim günaydın, günaydın, günaydın. Ekran başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz, enerjiniz yerindedir. Hoş geldiniz.
2: Selam tatlım.
1: Baktık ki sizler rüyayı çok sevdiniz. Bu sefer de benim rüyamı yapalım istedik. Bu sefer de bizden olsun dedik ama... geçen yaptığımız tarifle çok farklı bir tarif. Ne olur onu şey yapmayın, birleştirmeyin. Gerçekten hem görseli hem de hafifliğiyle ekran şenleniyor olacak. Yani.
2: Zaten onunla bağlantısı da yok bu arada.
1: Evet.
2: O bir fıstık rüyasıydı, bombaydı.
1: Bu da fıstık rüyası çilekli.
2: O bildiğin şey ama Serpil'in evet, evet. Rüyası o içinde şeydi.
1: O başka bir şeydi. Evet, aynen evet. Onun ben için şimdi... diyorum. O zaten kedi diliyle burada biz kekle yapacağız. Efendim kekinde 4 adet yumurta, 1 su bardağı şeker, yarım su bardağı süt, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, aldığı kadar un. Kenarı için 10-12 adet çilek, keki ıslatmak için süt. Kreması için 400 gram labne peynirimiz, yarım su bardağı pudra şekerimiz, 1 çay bardağı krema, 1 paket krem şanti, 1 yemek kaşığı Antep fıstığı kreması, iç dolgusunda çilek, üzerinde Antep fıstığı kreması, sunumda file Antep fıstığı.
2: Şimdi Nermin'im şey söyle bana, keki atıyoruz.
1: Aynen, keki bir atalım. İzleyicime şöyle güzel bir kek nasıl yapılır püf noktalarıyla paylaşalım. Bu arada geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten sosyal medyadan da ekrandan da söylüyorsunuz. Dizimi soracak olursanız şu an çok kendi halinde. Biraz beni zorlamaya başladı açıkçası. Çünkü biliyorsunuz içerisinden bir ödem çekiliyor. Bu duruma gelene kadar beklemeyin. Ne olur takviyelerinizle gündüz dizlerinize yapacağınız o fizik tedavi hareketleriyle

0: son ana kadar gelmeyeyim. Ben birazcık hor kullandım, yalan yok. Sporumu da yapıyordum, yürüyüşümü de yapıyordum, namazı da kılıyordum. Bunlar birikince belli bir yaştan sonra zaten biliyorsunuz kolajen üretimi azalıyor. O yüzden son raddeye gelene kadar benim dizlerim iyi, bir şey olmaz demeyin. Birdenbire oldu. Hiç ağrım bile yoktu. Birdenbire tak bıçak gibi başladı. Ona göre kendinize dikkat edin canlarım. Benden size tavsiye. Çok zorlu bir süreç diz. Çünkü bilmiyorsun ne olacak bilmiyorsun. 4 adet yumurtamı kırıyorum. Mesela Serpil'in bir yıldır kalçası ağrıyor. Yani o tarz yerlerde ağrılar girdi mi kolay kolay geçmiyor.
1: Ama bir şey söyleyeyim mi Nermin? Şey söylüyoruz evet okey ama nasıl gelecek, nasıl yapacak bunu da bilmiyorsun.
0: Birden geliyor.
1: Ama
0: yani işte, biliyorsun kısmet. Hiçbir şeyim yoktu. Birdenbire bir gün geldim dizim ağrıyor dedim. Bundan sonra bir daha geçmedi yani. Çok enteresan ama böyle oluyor. Takviyelerini alsınlar bence.
1: Sence şey mi?
0: Neydi?
1: İşe yarıyor mu onlar?
0: Bence yarıyor. O içinde biz çünkü belli bir süre sonra vitaminden kaybetmeye başlıyoruz ya. Dizimiz için gerekli olan o omega 3'ler, kolajenler, eklem için vitaminler. Bunu vücut alamıyor belli bir yaştan
1: sanırım
0: sonra.
1: Sanırım ben...
0: O gençlik evresi bitiyor ya. O orta olgunluk başlıyor ya 40 yaşla birlikte. Orada bence bir takım işte kireçlenmeler, bir takım sonuçta biz de düşün fırın bile bozuluyor. Herhangi bir eşyamız bozuluyor. Bizim de vücudumuzda bir, tabii ki deformasyon olmaya başlıyor. Bence biz onları senle daha önce başlasaydık böyle olmazdı.
1: Bilmiyorum ben biraz yalan söylemeyeceğim. Sanki bir tık
0: şekerimi
1: inancımı,
0: ekliyorum.
1: Güvenimi yitirdim. Çünkü seni görüyorum. Habire kullanıyorsun. Ama yani
0: geç başladım
1: bu
0: ben.
1: Bu arada benim fikrim ha. Ya yani doğru diye değil.
0: Geç başladım. Bu hale gelmeden başlamam lazımdı. Şeker neyse. Ve yumurtayı güzelce çırpıyoruz. Harika bir yumurta ve şekerle efsane bir karışım yaptık. Şöyle köpürtüyoruz. İçerisine sütü ekliyorum.
1: Ben seni beklerken çileklerimi ikiye böleyeyim. Bana lazım
0: Antep
1: olacak.
0: Antep fıstığı şimdi izleyicilerimizin gözünü korkutmasın. Vallahi bak çok az miktarda kullanıyoruz. Yani bunları alıyorsunuz böyle koyuyorsunuz. Hani maliyetli olarak görülmesin. Çok az miktarda sunumunda da içinde de mevcut yani. Azar azar. Şöyle bismillah. Unumu ekledim 4 kaşık. 1 paket kabartması. 1 pakette vanilyasını ekliyorum. Serpil de benim çileklerimi ortadan ikiye bölüyor.
1: Bunlar yan duvarlar için olacak ya. O yüzden şey yapayım. Hazırlığımı yapayım.
0: Bu arada biliyorsun ki Ahmet Hoca da konuşuyor ya. Sizin gene diyor çok iyi diyor. Yani 30-35 yaşlarında bile çok ciddi diz problemiyle, diz hasarıyla gelen birçok hasta var diyor
1: evet,
0: Serpil.
1: Evet doğru söylüyor da.
0: Şöyle bakıldığında biz gerçekten... yine hani belki yediğimiz içtiğimiz belki işte hayatımızda spor olduğu için bunu yaşıyoruz ama bizden daha küçük yaşlı olanlar da yaşıyor. Yani bu bence genetik de bir problem olabiliyor ailede varsa. O da onu tetikliyor ki benim ailemde diz ağrısı çok ciddi çeken halamlar işte annem babam var yani genetiğimizde. Düzeleceğiz inşallah Serpiko.
1: Hastalık zor iş.
0: Ya bir şey söyleyeyim mi? Grip olup ilaç içip bir hafta bekleyebiliyorsun. Ama böyle mesela 3 ay oldu benim dizimin ağrıları başlayalı. Sonuç bulamıyorsun ya o çok insanı üzüyor yani.
1: Motivasyonu düşürüyor değil mi?
0: Tabii mesela sürekli ağrı kesici. Hayır ya ben ağrı kesici içmeyen bir kadınım. Gerçekten normal hayatta ağrı kesici almayan. Hatta Serpil'e kızarım yani içme ya şu kadar şunları diyen bir kadınım. Ama şimdi her gün ağrı kesiciyle... Allah şifamızı
1: maalesef.
0: Versin. Bakar mısınız? Çok güzel bir hamur oldu bu.
1: Şimdi bunlar yan duvarlarım.
0: Şöyle. Bu hamuru alıyorum hemen. Serpil'in bana hazırlamış olduğu pişirme kağıdının üstüne
1: şeyini koydum sana. Silikon spatulan var. Silikon dedim
0: aynen,
1: kaldım.
0: Aynen şunu bir dedim akıtmayayım yerlere. Şöyle bir güzelce aldım. Ve onu da böyle bir sıyırıyorum. Birazcık böyle kıvamlı güzel bir iç harç yaptım. Çünkü bu pandispan yağmuru olacak diye çok yoğun da kullanmak istemedim açıkçası.

0: Tamam.
1: Eskiden bunları yapmakta ne zorlanırdık ya. Değil mi?
0: Kalıp yoktu, bir şey yoktu.
1: Hayır, bir de pandesanyoyu tutturmak dünyanın en zor şeyi. Ama gel gör ki şimdi gözün kapalı. Ama değil çok mi? Eskiden bunlar.
0: Herkesin elinde.
1: Evet. Artık sırrı çözüldü Nermin.
0: Ama bir de biz de Serpil yani gerçekten ekranda çok ciddi bir efor sarf edip bütün püf noktalarıyla veriyoruz o yani.
1: İşte onu diyorum.
0: Bu çok ilaç gibi gelen bir lezzet oluyor efendim.
1: Hani derler ya deli sırrı gibi saklardı herkes. Şimdi ne gerek var saklıyoruz işte bak.
0: Hemen fırına veriyoruz. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırına veriyorum. Burada pandispanyam yavaş yavaş kendi kendine pişsin. Zaten biz önden hazırladık ki onun o riyasını bozmayalım. Soğuk olsun keki dedik. Çırpacağız bunları.
1: Evet evet. Onları şimdi kreması dolapta çünkü soğuk olsun diye bekletiyorum Nermin. Dar bir kap bulayım sana. Dur canım içi sen gel.
0: Ben bulurum ya, sen eğilemiyorsun kalçın abi.
1: Dur dur. Gel gel sen bunları doğra bana. Gel gel sen doğra. Ben gideyim. Hemen şimdi çözeceğim.
0: Onun kalça şimdi, benim diz. Allah bize yardım etsin.
1: Benim şimdi geçti şey aldım ya, iyiyim.
0: Şöyle güzelce ortadan böyle minik minik bir doğrama yapıyoruz. Bunu böyle tam ortasına bastıracağız biliyor musunuz? İki katlı bir pasta yapacağız. Ve o iki katlı pastanın arasında bol çilek olacak kıymetli Beyaz TV izleyenleri. Böyle çileğimi güzelce doğramaya devam ediyorum. Getirdin mi?
1: Şimdi getirdim. Sana böyle bir derin bir kap vereyim. Hem de yüksek ki rahat rahat çöpürtelim. Derdim o.
0: Fıstığıyla, bu şantisiyle, nişastasıyla çok ciddi mis gibi çırpılmış bir krema yapacağız. Soğuk bir krema olacak. Güzel bir kek kalıbı ile birlikte taşlandıracağız. Görsel yıkılacak efendim.
1: Ben bir çalkaladım.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ama şu ıslağımı da alayım.
0: O iyi oldu. Bence de sıçratmayalım.
1: Şimdi.
0: Bunların hepsi çırpılacak.
1: Evet aslında şöyle.
0: Nişasta ben pişmeyecek içinde. Onun kıvamı.
1: Şantiye pudra şekeri o.
0: Bu şanti, bu pudra şekeri. Hı-hı. Tamam, okey.
1: Sonra şeyi de alacağım senden.
0: Krema.
1: Bu kalsın, ıslatacağım. Şöyle. Tamam. Sana hemen halledeyim.
0: Dolaptan peynirimizi çıkardık efendim. Onu ben önce bir köpürteceğim. Ondan sonra içine krema ekleyeceğim. Sonra böyle yavaş yavaş şantisiyle devam edeceğiz.
1: Şöyle bırakıyorum sana tamam, burayı.
0: Kapattım. Bunu şöyle kenara koyuyorum.
1: Dur ben de canım, o dur ben de.
0: Keşke onlar hazırlansa da sen de ben de.
1: Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Tamam çözdüm ben.
0: Eğilmesek. Yayın öncesi.
1: Onu zaten Nermin biraz çırpalım. Sonra gürültü özleme verelim.
0: Evet, sadece. Sen görebilirsiniz. Harika bir çırpma işlemi yapıyoruz.
1: Ben duvarlarımı yapayım bu arada.
0: Ne yavrum?
1: Duvarlarımı.
0: Ha, geliyorum şimdi, bunu yapalım. Kremayı koyuyorum.
1: Durumu ben bir sıyıracağım. Bayılıyorum bu küçük kaşıkla bunu sıyırmaya. Bakar mısın, şaka da değil.
0: Her şeyini alıyor. Şeyi de sıyırmışken bana fıstığını da attırırsan o kaşığınla.
1: Hemen.
0: Fıstık da onu böyle tatlı bir yeşilimsiye dönüştürecek. Aslında bir nevi gıda boyası gibi düşünebilirsiniz. Renk ışıl ışıl olacak.
1: Renk değişecek.
0: Böyle azıcık. Hafif böyle yeşilimtırak bir renkle. Çok da güzel bir görselle sizlerle olacak birazdan pastamızın kreması.
1: Bakın direkt rengine.
0: Yavaş yavaş pudra şekeri.

0: meşanti ekliyorum. Bu hem peynirin lezzetini dengeliyor. Tatlı tuzlu ilişkisini çok iyi sağlıyor. Bence iyi oldu ama yine de istiyorsan verelim mi?
1: Daha sert olursa keyifli olur. Onu bana ver canım. Sen...
0: Ama üstünü açıp yapması lazım. Dur. Kenarlarından böyle spatulayla.
1: Onu da bırak ben alacağım şimdi.
0: Kıymetli Beyaz TV izleyenleri, şu an sizlere harika bir pasta yapıyoruz. Pandispanyamızı az önce sizlerle paylaştığımız gibi hazırladık. Şöyle bir kek kalıbımızın içerisine kek kalıbımızı oturtuyoruz. Zemine tabanını koyuyoruz ve bu tabanı koyduktan sonra yarım ay şeklinde doğramış olduğum çilekleri şu aralara dikey olarak yerleştirmeye başlıyorum böyle. Çilekleri seçerken biraz daha burada odaklı gidebilirsiniz. Aynı boş alırsanız çok daha pastanın etrafında hoş gözükecektir.
1: Şey var, biz bu duvarlara olabildiğince iri olanları tercih ettik. Böyle. Ama Nermin'in söylediği de o kadar akla yatkın ve mantıklı ki çok rahat çalışmanıza
0: güzel gözüksün.
1: Sebep olacak.
0: Şimdi marketlerde tek tek seçebiliyorlar.
1: Şöyle ittireyim sana rahat çalış.
0: Şöyle sıkıştırıyorum yavrum. Uyudun mu dün akşam? Bir gün
1: kedi.
0: Gezme bir gün uyuma.
1: Kedi gibi. Ben dün ama ilerleyici ilacımı erken aldım ya.
0: Dün ben de uyudum. Bu benim de büyük.
1: Gel gel sıkıştırdım ben onu.
0: Yok boy olarak bir tık hoş.
1: Ha, evet ama geldi. Boy olacak biliyor musun?
0: Bakar mısınız kendi pastanızı evin içinde o kadar rahat yapabileceğiniz bir tarif veriyoruz ki kremasına kadar mesela dediğim gibi bir pastaneden gidip alsanız çok ciddi maliyetler ödeyebileceğiniz bu bitti zaten.
1: Bunları içine atabilirim çünkü.
0: Şöyle, aynen. Şöyle bakar mısınız? Şimdi kremam gelecek. Hemen krema. Değil mi? Bunu değiştireyim.
1: Sen o bir içine siversen ben sana şunu...
0: Aynen şunları yap bana ya.
1: Bu arada buralarını kesiyoruz ya hiç çöp atmanıza gerek yok. Bakın.
0: Böyle pastamızın dışı çok güzel olsun istiyoruz. O yüzden bir tık boyunu ufaldık. Bir tane daha şuraya verirsen. Harikasın. Şöyle.
1: İyi misin? Değil mi?
0: Aynen aynen. Şu an iyi. Şey alayım kremayı zaten. Kaç dakika oldu? Bakın şipşak ya. 18 dakikada bir pasta hazırlamak ne kadar mümkün yani düşün tatlıya başlayalı 14 dakika oldu kekini verdik içine hazırladık.
1: Vallahi eskiden.
0: Ne kadar zordu değil mi ya?
1: Pasta 5 yapmak
0: saat
1: falan.
0: Uğraşırdık biz bu pastaları yapmakla bir de misafir gelecek korkardık yani tutacak mı Serpil'in dediği gibi tutmayacak mı? Böyle hafif içerisine sütünü ekliyorum biraz da üstüne ekleyeceğim. Burada şöyle... İsterseniz direkt kaşıkla da koyabilirsiniz ama pastacı poşetiyle çok rahat çalışabiliyorsunuz açıkçası. Gönder Serpil.com.
1: Çalışması çok temiz. İstersen yukarı al ki benim bayağı var. Duya da gerek yok buna.
0: Sen zaten yukarı kalkma. Şekillendireceğiz. Sıkıntı yok. Bakın ekrandan direkt böyle dolduruyoruz.
1: Sen öyle kal ben evet şey yapacağım tamam. Sana.
0: Böyle bir pastacı poşetiyle çok rahat çalışabilirsiniz torbasıyla.
1: Nasıl şey kalitesini yükseltiyor insan değil mi?
0: Tabii canım yani çünkü şimdi bunu keyifli, koyarsın keyifli. Kaşıkla biraz zor olur. O
1: bir sallasana.
0: Dağılması falan zor olur. Biz de burada dağıtmak için de uğraşmayalım dedik. Direkt bunu şimdi ağzına şunu alayım ben.
1: Mis bakar mısın?

0: şimdi.
1: Bunu Serpil'den böyle birazcık büyük şey isteyeceğim. Kesmesini bana aşko.
0: Ne istiyorsun?
1: Şunu birazcık kes.
0: Düğüm atsan orasına, rahat çalış.
1: Şunu bir açayım. Buradan bir hava çıksın. Kaydıracağım. Heh. Şimdi sen de spatulanı al gel.
0: Yok, kaşıklı duvarlarını doldurayım.
1: Bakın,
0: ben yukarı
1: doğru. Bakın şöyle zikzak çizerek

0: Bu aralarına birazcık baskı uygulayacağız. Sonra ortasına geleceğim. O çileklerin arasına o beyazlıkların dolmasını istiyorum. Spatula ile ya da bir yemek kaşığıyla bunu çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Birazcık da şu ortasına. Ve bu esnada Serpil az önce ne yaptık? Bolca bir çilek rüyası. Çilekleri doğradık. Kız ne güzel olacak bu Serpil.
1: Bu çileğin rüyası. O günkü Serpil'in de. Bu çileğin. Herkesin bir rüyası var.
0: Bu çileğin kokusu çok güzel ya. Ben çok seviyorum çileğin kokusunu, biliyor musun yani?
1: Çileğini yaparsan bütün evi sarar.
0: Birazcık şu zemine koyayım şöyle. Şunu da yapıştıralım. Bakın şöyle.
1: Bu arada fıstık varsa evinizde, herhangi bir fıstık.
0: Koydum. Ve bunun da üstüne yine şöyle birazcık, aslında çok gerek yok ama kek birazcık sertleşiyor, kuruyor ya. Bu çok güzel, onu bir damla sütle.
1: Sokma içine, gezdir.
0: Lezzetlendiriyor. Ve sonrasında başlıyoruz doldurmaya.
1: Üstüne çok az var Nermin de. Üstünü şeyle sıvayacağım ya. Boşluğu sadece şöyle dolduralım.
0: Bu boşlukta da o düşecek böyle. Çok hoş gözükecek. Evet. Dümdüz bir zemin oluşturuyoruz. Sonra en sonunda biraz dolapta bekledikten sonra gene sunumunu sona yapalım bence. Şimdi yapalım.
1: Yok, bence donuk. Üstünü çok pürüzsüz düzeltirsen her şeyini finalini verip gönderebiliriz onun. Bir daha hiç gerek yok ki.
0: Bakar mısınız ya? O kadar pratik ve o kadar lezzetli bir tarife dönüşüyor ki. En son üstüne. Hamur çanağında tavuklu bir salata yapacağız. Tavuklar göğüs değil. Böyle kızartacağız. Ve efsane bir görselle sizlerle olacak. Vallahi bakın çok pratik oldu. Hop, tamam. Üstüne de fıstık kreması gelecek. Vallahi efsane. Pratiklikte. Bir de bu çemberler de çok hayat kurtarıyor mutfakta. Bundan bir tane alın, ömürlük gidiyor. Ömürlük gidiyor.
1: Onun birkaç boyu var. Ayarlanan boyları dünyanın en güzel boyları onun.
0: Bunu komple zemine yayalım. Şöyle. Ya da ikiye mi bölelim? Şöyle.
1: Yok.
0: Görselde komple şöyleydi. Son.
1: Ortaya çileği bence ör. Bir tarafında komple. Ya sana kalsın, boş ver.
0: Aynen, şöyle ben bir yapayım.
1: Geçenki gün yuvarlağı yapmayacağız zaten.
0: Şöyle bir kapatayım komple.
1: Şimdi

0: Efendim,
1: Şöyle.
0: yarım süt, su, minnacık bir maya, şeker.
1: Ve
0: Şuradan
1: tuz. Çilekleri de böyle bütün şeklinde koyabilirsiniz.
0: Ve susam.
1: Şu yapacağımız tarif de yine çok dikkat çekecek bir tarif. Hamurunu bir salatayı yapacağız ama
0: Olmayacak kesin.
1: ben de ne bileyim sen dilediğin gibi yap deyince böyle yaptım
0: Ha,
1: valla.
0: iyi yapmışsın.
1: Şöyle kenarlarına da şöyle koydum. Bütün bir pasta. Aynen öyle. Şuraya da aralara isterseniz fıstık atabilirsiniz ama bence böyle kalması gayet hoş oldu. Şöyle.

0: da dolaba kaldıralım. En son da komple çıkartıp atarız. Vallahi şu Antep fıstığı çok güzel ama gerçekten çok maliyetli. O yüzden böyle az az mutfağınızda alın. Al Özlemko.
1: Şimdi.
0: Bunu da aldım. Hamur yapacağız şimdi. Fark ettiyseniz o hamurla ne yapacağız? Güzel bir hamurun tacını yapacağız burada. Çok böyle iddialı bir salata kasesi hazırlayacağız. Salata kasesinin de yapışmaması gerekiyor. Görüntü ve lezzetin adresindesiniz efendim. Hamur çanağında tavuklu bir salata için yarım su bardağı ılık süt, yarım su bardağı ılık su, bir tatlı kaşığı maya, bir tatlı kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı tuz, aldığı kadar un. Üzeri için bir adet yumurta sarısı, susam. Salatasında Akdeniz yeşilliği, bir bağ rokan, onun 2 adet çeri domates, 2 adet salatalık, yarım demet maydanoz, 1 çay bardağı mısır. Sosunda yarım çay bardağı zeytinyağı, yarım limon suyu, tuz. Tavuğu için ise 2 adet tavuk göğsü, tuz, karabiber, kırmızı toz biber. Panelemek için 1 adet yumurta, 1 kase un, 1 kase galeta unu. Kızartmak için ise sıvı yağıyla efendim bir görselimiz olacak. Şimdi burada şunu göstermek istiyorum. Şöyle bir kek kalıbınız varsa biz bu hamuru burada şekillendireceğiz aslında şöyle. Bakın burada böyle pişireceğiz. Şunun üstünde ben bir hamuru yoğurayım bence.
1: Hemen şimdi.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alıyorum. Ve başlıyoruz. Kolları sıvadık efendim. Hamuru çok hafif bir maya kullanacağız. Çıtır çıtır olmasını istiyoruz çünkü. Şöyle şekerini ve sütünü ekliyorum. İçine de şöyle bir mayayı bırakıyorum. Bir karıştırıyorum. Üstüne suyunu da ekledikten sonra bir harmanlama yapıyorum. İncecik böyle perde pilavının hamurunu hazırlar gibi açıkçası. İnce bir hamur. Tuzunu da veriyorum. Ve yoğurmaya gidiyorum. Tavuklar var, kızaracak. Onlar incelecek. Yani böyle şey tavuk olmayacak. Haşlanmış bir tavuk koymayacağız. Bugün bayağı bir restoran usulü bir salata yapıyoruz. Bakın ele yapışmayan bir hamur. Hemen şipşak yoğurabiliyorsunuz. Sen ne yapıyorsun orada?
1: Tavuğumu açacağım bir kat.
0: Tamam.
1: Kenarındaki saçaklarını aldık.
0: Tavuk göğsü şeklinde. Bunu manavda da şey manavda diyorum, bunu kasapta da inceltebilirsiniz. Kendiniz de yapabilirsiniz.
1: İkiye böldüm, dekoratif olsun diye böyle üzerine bir file yapacağım. O kadar. Çok minik bu arada çizik atıyorum ben, şey yapmıyorum. Bak. Bunları birazdan paneleyeceğim.
0: Çok güzel. Bakın Akçay, ben de burada hamurumu yoğurdum.
1: Bıçağı nasıl güzel kesiyor.
0: Bugün bayağı bir böyle beş çayına hazırlanmış bir sofra.
1: Bu havalarda güzel oluyor. Bir de ben seviyorum da sen de seviyorsun. İzleyicimize de.
0: Çok güzel. Bugün görseller çok güzel. Direkt kek kalıbının üstüne koysak yağlayıp pişirme kağıdı koymasak nasıl olur dedim. Çıkar mı?
1: Şu an niye böyle bir fantazi yapıyoruz?
0: Kağıt onu o istediğimiz tırtık görüntüyü verir mi?
1: Vermese ne olacak ki? Ben salata koyacağım ona yani sen.
0: Doğru.
1: Ya istiyorsan yap. Ben karışmam. Sen ne dersen okey.
0: Efendim şu an
1: aldım. Bir iskalası geldi.
0: Yok yok gelmedi. Geri adım. Tas. Şöyle.

0: Allah.
1: Merdane.
0: Ha.
1: Şey gibi oldum. Neyse söylemeyeceğim. Şöyle hamurumu açıyorum. İçinde de maya olduğu için o zaten onu bir tık daha kabartacak.
0: Bayılıyorum.
1: Balık
0: benim
1: gibi.
0: Tamam, tavuklarım. Okey, ben paneye gelebilirim.
1: Şöyle bence onu yapalım, reklama gitmeden arada da kızartırız.

0: Hoppa. Şimdi. Aynı alana sıkışmalı mıyım diye düşündüm.
1: Gel
0: Ama
1: buraya, bir şey yok.
0: gideyim istiyorsan öbür tarafa.
1: Zaten oraya gideceğiz, burada yap bence.
0: Oraya mı gideyim, buraya mı?
1: Ben de.
0: Benim harcım orada çünkü.
1: Sana buraya yaptırıyorum Serpil'kom. Tamam. Yok yok, yapıyoruz hocam. Aha. En azından bu tarifi verelim, niye erken gidelim?
0: Niye vermeyelim mi ki?
1: Verelim verelim.
0: Hayır Hüseyin Hoca'ya diyorum. Niye ki vermeyelim hocam?
1: Ya istiyorsan diyor, hani 3 dakikada yetişmezse dedim yetişir. En azından kızartalım ki. 5 tane tarif var bugün. Hepsi eli maşalı tarifler yani, öyle kolay bir şey koymadık. Böyle güzel ekran renklenecek yine. Evet şöyle aldım.
0: Nermin'im ben aslında burada şimdi çiziklediğim şeye baharatlarımı.
1: Karabiberin, tuzun, toz biberin.
0: Hı hı.
1: Ben de bu bence yeterli. Evet şöyle bir kek kalıbı herkesin evinde vardır, bu dilim kek kalıbı diye geçiyor. Onu böyle alıp üstüne oturtuyorum.
0: Bu arada biz buna karar verdik. Siz daha dekoratif istiyorsanız onu seçin. Bizim için hiç şey değil.
1: Bu böyle ekmeğini de koparıp yiyebilirsiniz, salataya eşlik eder.
0: Finalde kemireceğiz orayı, hop hop.
1: Glütensiz olmaz diyenlere. Vallahi güzel oldu. İstene isterseniz yumurta sası sürebilirsiniz. İsterseniz hiçbir şey sürmenize de gerek yok. Ekmek gibi kızaracak zaten.
0: Ama yumurta sarısı ve susamı var bizimkine. Şimdi
1: şöyle
0: bir gideyim yumurta una batırayım.
1: Baharatladık. Un, yumurta mı?
0: Önce una batıracağım Nermin. Ardından yumurta ve galeta unu şeklinde gideceğim.
1: Şöyle efendim.
0: Ne aradın? O alsana, onu küçüğü al. Evet evet.
1: Yumurtanın bazen kabukları o kadar ince ki anlatamam
0: evet, değil mi?
1: Size
0: ben de düşürdüm
1: ya.
0: Biliyor musun?
1: Çıt diye gidiyor
0: evet,
1: ya.
0: Evet ince çünkü.
1: Çok enteresan.
0: Çat diye vuruyoruz.
1: Tavuklar da artık.
0: Ne yaptığını bilmiyor.
1: Ne yaptın? Tavuklara da bir şey oldu. Kendilerinde değiller. Sıcaktan herhalde. Buradan efendim birazcık yağ alacağım. Şöyle yumurta sarısıyla üstünü böyle güzelce ne yapacağım? Bulayacağım. Serpil de tavanın altını açtı.
0: Evet evet.
1: Baharatladık tavukları. Bu salatanın içerisinde buluşacak kıymetli izleyenler. Vallahi. Neyse
0: şey
1: tatile çıkınca
0: en güzeli
1: yaparız arkadaşlara. Fikir.
0: Şu Akdeniz yeşilliklerinin diriliğine aşık oldum şu an.
1: Yeşil, yeşillik deyince Serpil Hanım işte.
0: Otobur ben.
1: Yeşil, yeşil, yeşil. Ben mesela çok aramıyorum öyle salata ama Serpil mesela çok sever.
0: Aşıkım.
1: Öyle limonlu limonlu da olmayacak onunki, orta ayarda.
0: Şey seviyorum evet, limonu çok aşırı kaçmadığı sürece okeyim yani, sıkıntı yok.
1: Şöyle. Evet. Susamını vereceğim. Ve fırına göndereceğim. Serpil de zaten orada tavuklarını kızartmaya başladı.
0: Kendini çevirsene şu duvarını.
1: Aynen biz de

0: şey yapacağız şimdi, fırına vereceğiz. Zaten bu çok kısa süre, çok ince bir hamur olduğu için çok kısa sürede pişecektir. Şey yapmayın, hani çok uzun süre tutmayın ki yanmasın. Bu pes pembe olsun, bir kabarsın. Şimdi reklama gidiyoruz efendim, çok kısa. Böyle yani dakikalar sonrasında yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şöyle her yerine böyle bolca susam, böyle bir çanak görüntüsünde salatamızı renklendirecek sunumuyla sizlerle olacak efendim. Bakar mısınız? Vallahi kokuyor. Tavuk da bir güzel kokuyor, anlatamam. Efendim şimdi çok kısa bir araya gidiyoruz.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Biziz biz.
7: Biziz.
8: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
6: Sirke kullanıyorum.
8: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
9: Size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
10: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
9: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
11: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
12: A101 artıyla 2-15 Temmuz tarihleri arasında her 300 liralık züccaciye alışverişinize 75 lira nakit iade sizi bekliyor.
13: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
14: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
15: Sen seversin diye aldım.
14: Ulu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
13: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Sardalya, Dardanel'den. Obseso.
16: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
17: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
18: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
19: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
20: Ne?

Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla

0: Bu var ya,
1: blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
6: Bellona. Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
8: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
9: Abi ne oluyor ya?
10: Açlık basıyor, bir şey yok.
11: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Bay bay bay, Domino's'um hoş geldin.
2: Söylemezsem olmaz. Artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
4: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
7: Sütaş hayran, sütaş hayran.
8: Çiğ köfteyi gördüğün an
9: sütaş hayran.
8: Gelsin sütaş hayran.
7: Geçtikçe iyi hissedeceksin.
10: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak... Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
3: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
6: Annem yaparsın.
7: İstersen yaparsın. Önemli olan oraya çıkıp içindeki gücü göstermen.
8: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
9: Beyefle

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Koçak'ta festival

0: Evet efendim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakın tavuklarımız çok güzel bir şekilde tavada kızardı. Orada pişti. Diğer yanda da ne yapıyorsun Serpikum?
1: Kasemi pişirmeye çalışıyorum.
0: Aç bir bakayım. Allah'ım ya Rabbim. En altı almışsın.
1: Evet, çünkü içindeki kek kalıbından sebep şurası pişip yanları pişmez korkusuyla en altı indirdik onu.
0: Hadi bakalım.
1: Hadi sağ ol.
0: O zaman salatayı doğramasını sonraya bırakalım. Tabii. Bence böreğimize geçelim.
1: Bu arada benim tavuklarım da oldu.
0: Perburmin yapacağız.
1: Evet, tavuklarım da hazır.
0: Aynen, onlar en son orada harmanlanır ki hamurumuz da sulanmasın. Şimdi kıymetli Beyaz TV izleyenleri, bu tarif ekranda görebileceğinizin en iyisi. Tel tel ayrılan, içindeki peyniriyle, yağıyla, kaşarıyla özdeşleşmiş, efsane bir görsele hitap edecek. Üçer yufka açacağız, üst üste koyacağız. 2 su bardağı su, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı elma sirkesi, tuz, aldığı kadar un. Ara katları için ise 100 gram tereyağı, içi için 1 kase lor peyniri, 1 su bardağı kaşar peyniri rendesi.
1: Şimdi eldivenini mi yoğurmak istersin?
0: Aynen, ben bir eldivenle onu hemen yoğurayım ben.
1: Bu senin eldivenin.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Burada aslında bakıldığında mayalı bir hamur değil bu. Normal içinde sirkesiyle çıtır çıtır olacak bir hamur.
1: Aslında bu dev bir boyoz gibi de olacak Mermi.
0: Aynen, o görüntü de çok güzel olacak.
1: İzmir'imizin
0: yağını ekliyoruz.
1: Boyozu gibi. Bunu ben eritiyorum, geliyorum. Şunları da alayım.
0: Katlara süreceğiz.
1: Evet evet.
0: Sirkeyi ekliyoruz. Şöyle, zaten isminden de anlaşılacağı gibi burmin hamur demek efendim. Böyle çıtır çıtır incecik açılmış yufkalarla bir hamur anlamına geliyor. Ve o güzel bir hamuru 3 kat bezeden oluşturuyorsunuz, rulo yapıyorsunuz. Dev bir Serpil'in dediği gibi boyoz görseliyle aslında çıtır, pişiriyorsunuz. Çıtır. O incecik olduğu için de çıtır çıtır olarak kahvaltınıza, beş çayınıza eşlik ediyor. Bakın şöyle elden ayrılana dek un ölçüsünü vermeye devam ediyoruz.
1: Şimdi ben de bunu eritip ön hazırlıklarımı tamamlayıp geliyorum yanına.
0: Ben de o arada hamurumu tutuyorum. Sirke de zaten onun çıtırtısını sağlayacak. Ekstradan normal bir börek hamuruna göre koyduğumuz sirke var. Sirke ile beraber hamur hem daha rahat hem daha lezzetli olacak. Çok sıcak.
1: Ne oldu?
0: Çok sıcak geldi.
1: Bah bah. Ben şimdi burada kaşarım ve lor peynirimi bir karıştırayım. Bah.
0: Ben sana sorarım sen terleyince. Işınlamaya başladım.
1: Ama bir şey söyleyeceğim. Senlik bir durum değil ya ondan.
0: Ayağım çok ağrıyor.
1: Yani.
0: O oradan vuruyor alttan.
1: Burada lorumun tamamını kullanmayacağım.
0: Evet.
1: Biraz böyle ekleyeceğim der mi içine.
0: Bizim lorumuz da pembemsi.
1: Şey böyle sütü biraz şey ondan.
0: Değil mi?
1: Evet. Yoksa o kadar
0: çok
1: taze
0: güzel
1: ki.
0: Çok güzel bir rengi var.
1: Bir de böyle yağ alınmamış bence bunun çok.
0: Evet, hı-hı, parlak.
1: Şöyle. Yoksa biliyorsun bembeyaz kireç gibi olur. Bence bize bu kadar yeter. Üzerine kaşarını da koyayım. Şöyle zaten orta katına bolca koyacağız.
0: İki tepsi.
1: Biz bir tane yapacağız ya.
0: Bir tane mi yapalım?
1: Bence öyle yapalım. Sen
0: kocaman
1: de
0: olsun.
1: Büyük kocaman fırın tepsisi kadar yapacağız Nermin.
0: Tamam. 3-3-2 de yapılabilir.
1: Saçma mı geldi fikrim?
0: Yok, gelmedi.
1: İyi mi geldi?
0: Çok kalın olmasın dedim. Onu tepsi boyutunda açtığımızda olmaz bence de.
1: Bence de.
0: Hamurum da çünkü çok şey değil zaten. Kalın.
1: Ben de şimdi yanına geldim.
0: Bakın burada
1: şey çünkü düşündüm.
0: Ya eridi. Ben de böyle hamuru toparlamaya, o selülit görüntüsünün olmayacağı kıvamına getirmeye devam ediyorum. Fırındaki yanmasın.
1: Yo yo, ben de
0: şöyle bismillah.
1: Bir göz atıyorum ona. Okey.
0: Bakar mısınız? Çok güzel bir hamur.
1: Şimdi 30 saniye. Sonra alalım onu. 3 sana 3 bana Nermiliko.
0: Tamam canım.
1: Şimdi. Yalnız burayı da böyle biriktiriyorum.
0: Evet. Şöyle. Boşnak böreğinin hamurunu yapar gibi aslında. Bezeleri 6'ya bölüyorum.
1: Bence Allah, iyi.
0: Ekran çok güzel gösteriyor sence? Şu an ama bir tık daha bence pembeleştirelim.
1: Ama şey, bu durumda bura kızarır. Kızarıyor 30 saniye mu? Şurayı alacağım.
0: Yanlarına kadar değil mi?
1: 6 değil canımın içi şurası. 6 olur mu onun? Hamur zaten ince, tatlım.
0: Şöyle toparlıyorum.
1: Bu arada fark ettim, gidip gelip senin şeyine çarpıyorum.
0: Mikrofonuma geliyorsun.
1: Evet.
0: Bakın böyle güzel minik minik bezeler yaptık. Tamam mı? Bu 3 tane bezeyi üst üste koyup efsane bir şekilde açacağız. İncecik. Sonra o açılan bezelerin her katına yağ, her katına lor peynirli kaşar peyniri rendesi.
1: Sonra?
0: Sonraki sormayın, o da görselde.
1: Bence de.
0: İzlemezseniz sonraki kaybedersiniz.
1: Bu arada bir şey soracağım. Yani biz şeyi hep unutuyorum şu an böyle. Bu çay saati biraz daha fokus gerektiren bir menü ya.
0: Hı hı.
1: Bu arada bizim

0: Hediyelerimiz sence itibarını kazanıyor mu?
1: Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Kazanmadığı için açıklamıyorum zaten. Kazanması gerekiyor ki açıklayabilelim. Yani birazcık yorumlarımız azalmış gibi geldi bana.
0: Tatile mi çıktınız ayol? Neredesiniz?
1: 3500 yorum olmaz o tencereye.
0: Aa çok
1: o
0: az.
1: O tencereye olmaz.
0: Onun itibarı 5000, 7000.
1: 10.000, 15.000.
0: Bak görüyor musun?
1: Şöyle başladım açmaya. Haydi bismillahirrahmanirrahim deyip. Yuvarlak bezeler yapıyoruz. Salatamızın yeşillikleri her şeyi hazır. Aa. Sadece çok sıcak. Ve dinlendirmedik ya hiç.
0: Yok ondan.
1: Bol unla.
0: Ay çok unla da ben şeyi sevmiyorum böreği.
1: Yapacak bir şey yok bu stüdyo ışıklarında.
0: Yok olur o şimdi.
1: Yanacağız.
0: Bu şey gibi olmadı şöyle. Biliyor musun? Normal şey hamuru.
1: Vallahi şu an bendeki hamur gayet pürüzsüz. Oldu mu? Alacağım şimdi tamam. Pişmişse sen onu attırsan o yüzden.
0: Ya ben alırım dur. Gayet iyi bence daha fazlası bozar. Elimle de nasıl kapadım aktüel? Sakın dokunma. Tutuşursun.
1: Yanarsın.
0: Evet evet. Şuraya ben biraz un koymalıyım sanki.
1: Çok güzel bakın şipşak. Hiç sizi yormayacak. Hızlıca bir merdaneyle, oklavayla inceltebileceğiniz. Biraz bir 5 dakikanız varsa, bir 10 dakikanız varsa oda ısısında onu güzelce dinlendirdiğinizde çok daha rahat açabilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz gluten aşağı çıkması gerekiyor bu tarz tariflerde. Ve açığa çıktıklarında da çok rahat açılabiliyor.
0: Bu yaz bir fırsatım olsa şey istiyorum çok biliyor musun? Ne derler? Özbek hamuru. Öğrenmeyi.
1: Bu az fırsatın olmaz.
0: Vallahi çok
1: gezeceksin
0: çok
1: dışarıda.
0: Adamların hamur şeyi çok başka ya.
1: Bence gayet iyi bu kadar. Daha büyütelim
0: bana da öyle
1: gerek
0: geliyor. Yok yok hayır. Zaten finalde tekrar döneceğiz.
1: Evet. Şuraya koyduk. Varan 2. Aldık. Diğer hamurumuzu açmaya başladık. Şöyle bir merdane ile güzelce açıyoruz. Bunlar ayrı ayrı 6 tane yufka olacak kıymetli izleyenlerimiz. Ve her katın arasında az önce yapmış olduğumuz yağlı karışımla ve peynirli harcı ile buluşacak. Ama bir katlama tekniğiyle farklı bir boyuta geleceğiz.
0: Üçte bir şey yapalım ama. Ne derler?
1: Doldurayım mı?
0: E tabi yağlayıp şimdi biz onları aslında üst üste almalıyız.
1: Nasıl sıcak görüyor musunuz? Hemen yapışıyor mübarek.
0: Yağlama işini sana mı bırakayım ben mi alayım?
1: Hemen şimdi ben başlayacağım.
0: Çünkü alanımız kalmadı.
1: Şunu da açayım yağlamaya geçeyim. Gördünüz mü? Bekledikçe bakın ikinci üçüncü hamurlar çok daha rahat açılıyor. Neden? Çünkü gluteni açığa çıkıyor. Daha pürüzsüz bakın. Elimdeki hamur daha yuvarlak ve daha rahat açılabiliyor. Ve daha rahat inceliyor. Böyle sen bir odan bir un alacağım. Haydi bismillah.
0: Gönder gelsin.
1: Pişirme kağıdının üstünde yapayım değil mi?
0: Yani rola yapacağımız için fark etmez ki.
1: Yapışır mı diye dedim yağ

0: Sürünce mermeri. Bakar
1: Madeneyi de
0: mısınız?
1: alacağız.
0: Allah Allah. Sıcak hocam. Allah Allah. Dışarıda çalışanların yar ve yardımcısı olsun.

0: Ya.
1: Ama o kendi alanını da oluşturuyor değil mi? Yani senin benim gibi
0: Bakın
1: bu
0: şöyle.
1: şeyin de yapmıyor ki kadın.
0: Yağını sürdüm.
1: Aha, bana yer kalsın ya.
0: Bolca tereyağı.
1: Hiçbir iş kolay değil. Onların işi de çok zor. Ama günün sonunda. Hı. Fırça ister misin?
0: Şöyle attırıyorum. Bakar mısınız, hamur gerçekten o kadar güzel ki hiç sizi zorlamıyor. Şöyle her yerine gelecek
1: Her katına mı
0: şekilde
1: vereceğim?
0: vermeyeyim mi her
1: Ben bir
0: katına?
1: orta dedim. İstiyorsan ver.
0: Şöyle eşit böyle her katında. Şöyle ikinci katı geldi.
1: Üç geliyordu.
0: Gördünüz mü? Değiştirdim. Bunun içine şöyle güzelce ne yapıyoruz? Tekrardan yağlama yapıyorum. Bakın. Bu peynir de eriyecek ya. Hamurun böyle kendiliğinden böyle tel tel. Bunun üstüne atabilirsin eğer olduysa.
1: Son sanki birkaç tane daha böyle açar
0: Bak bunu
1: bırakırsam
0: beklettim. Yapışmamıştır inşallah.
1: merdanemle açık şey topu mu bıraktın? Alan kalmadı diye değil mi?
0: Yok. Hiç yapışmamış. Bunu hemen serpil atayım.
1: Onu koysana 3 3 olacak
0: Şey
1: senin.
0: bu ince. İşte bir tık daha açmam lazım da burada
1: Ha
0: yerle.
1: okey bunu sana vereyim al
0: Aha,
1: sen.
0: o daha büyük. Şöyle.
1: Tamam. Şimdi sen onun arasını doldur yağını, şeyini, peynirini.
0: Bakar
1: Ben
0: mısınız?
1: geliyorum.
0: Şöyle. Hemen yine bolca yağ.
1: Hiç sevmiyorum biliyor musun yufka ile merdane açmak.
0: Ben de sevmiyorum.
1: Yalan
0: Merdane ile
1: yok.
0: yufka açmak.
1: Evet. Bir yerden sonra küçücükken pasta büyüklüğünden sonrasından hiç hoşlanmıyorum. Buruş buruş yapıyor hamuru. Bu bence gayet iyi. Ne dersin?
0: İki kere evet. Onu da hemen bunun üstüne attırabiliriz.
1: Al senin olsun.
0: Şöyle. Yavaş yavaş gidiyoruz efendim. Kaçıncı katı çıkıyoruz?
1: Dördü
0: Beş
1: bitirdin.
0: bitirdik.
1: Beş elimde altı.
0: Evet.
1: Son iki.
0: Şöyle. Çevirdim. Çevirdiğim kısma yine şöyle güzelce bir yağlama yapıyorum.
1: Bir şey söyleyeyim sana kenarları var ya bak dev bir boyoz olacak. Sever misin
0: Çok
1: boyoz?
0: severim. Ama biliyor musun,
1: Hı.
0: İzmir'e gittiğimde yedim, çok hüsrandı yani.
1: Aa
0: Hiç
1: yalan.
0: beğenmedim.
1: Neden?
0: Hiç mi yapamamışlar ya? Melike ile girdik yemeğe.
1: Hı.
0: Yani ben hayatımda yemin ederim öyle bir
1: Hem de İzmir'de boyoz.
0: Yani yemedim öyle kendi yani normal börek de yemedim o kadar. Yani tatsız, tuzsuz.
1: Ya yanlış anlamasınlar da bazı
0: Yok yani
1: oteller.
0: otel değil kız şey bir pastane bir
1: Ha.
0: de. Yani ona şaşırdım. O pastanede mesela o şekilde bir yani olmamalıydı, yakışmadı. Melike ile biz şoka girdik. Dedik ki hani bu boyoz mu ya?
1: Bazı oteller de
0: Ne
1: olayı.
0: çıtır çıtır içi hamur. Damakta margarin tadı,
1: Sen bana şey
0: böyle yağ
1: yapsaydın.
0: kurumuş.
1: Ben sana söylerdim bir de donuklardan alırdık. Koyardık dolaba.
0: Hiç hoşuma gitmedi. Pişman
1: Bayılırım.
0: oldum. Yani yediğime oradan o kaloriyi aldığıma.
1: Bir de diyorsun pisi pisine
0: Yani bir damağımızda kaldı. Sonra gittik
1: kalori.
0: otelde uyuduk. Onu yedikten sonra bir de. Efendim son iki beze. Zaten şimdi katlama tekniğiyle fark
1: Finali.
0: yaratacak bir finali olacak. Tepsi de kocaman bir büyüyecek. Ama birazdan da bir poğaça tarifi gelecek. Böyle kapıda böyle kuyruğa giriyorlar bu poğaça için biliyor musunuz?
1: Evet.
0: Ve tanesine de 80-90 TL gibi bir rakam
1: Azıcık bunu
0: veriyorlar.
1: vermezsen
0: Al aşkım.
1: çalışacağım aşkım.
0: 80-90 liraya yapılan tarifi biz şimdi size koca bir tepsiyi ne kadar

0: bir maliyete getireceğimizi söyleyeceğiz. Hem görseli hem de lezzeti. Hamuru böyle oyun hamuru gibi. Rengi böyle yemyeşil, ıspanaktan aldığı o eşsiz aroması. Ve tabii ki efendim iç dolgusuyla böyle her ısırıkta.
1: Sana bir şey söyleyeyim mi? İtirafta bulunayım mı?
0: O bence iyi benim için. Bir tık daha savursun.
1: Bu mu? Aha. Ama daha olmadı ki.
0: İtirafta bulun bakayım gene.
1: Yine her zamanki gibi biliyorsun ben meraktan başıma ne gelirse. Hı-hı. Girdim bir sabah böyle hafta sonu pastaneye. Dünya şey alacağım böyle sağlıklı ekmeklerden falan falan. Onu gördüm.
0: Sonra sağlıksız ne varsa onu aldım.
1: Hayır onu gördüm. Ilıktı. Canım çekti aldım. Sonra kasaya geldim Nermin. Dedim ki ne kadar borcum? Dedi ki atıyorum şu kadar. Aa bir tuhaflık var galiba bir yanlışlık olmasın dedim. Hı-hı. Bakalım abla dedi. Ay. Beraber baktık.
0: Alın.
1: Sonra öğrendim ki hı-hı, onun bir tanesi o kadar. Ay dedim şaka yapıyorsun.
0: Ben bunu bırakayım geriye.
1: Yok kuyruğu dik tuttum Nermin.
0: Oldu sağ ol demedim mi?
1: Dedim ki tamam alıyorum.
0: Alıyorum ama tabii almayaydım daha
1: ben
0: iyiydi.
1: Ben bunu oturur kendim yaparım da diyemedim. Usulacık oradan böyle alıp kaçtım.
0: Vay be.
1: Ama gel gör ki.
0: Yayında diyorsun.
1: En iyi bildiğimiz işi yapıyorken yapar iken bir de buna kalk öyle rakamlar verince.
0: Üzülüyor
1: çok
0: insan.
1: Da bozuldum.
0: Gerçekten üzülüyor.
1: Bozuldum ya.
0: Yani çünkü minicik ve 80-90 TL.
1: Ay, iki ısırık da attım ağzıma.
0: Yani değer mi değmez. Gir evinde yap hocam çıtır çıtır mis.
1: İşte, evet de.
0: Evde kendi boyutunu belirle. Mis gibi malzemeyi bolca al dolabına koy. Allah Allah yani.
1: Kendi şartlarında yap.
0: Allah'a bak şimdi hele bu yapacağımız bu börek var ya. Bak vallahi çok kolay. Ben zor olsa söylerim. 6 tane bezeden öyle çok fazla büyütmeden yapabileceğiniz efsane bir tarif.
1: Bu bir garip bir şekil aldı elimde. Niye böyle oldu anlamadım şu an.
0: Burada yer daldı ya ben şey yaptım. Kare gibi yapabildim. Alanımız küçüktü. Ki koskoca tezgahımız var yine alanımız küçük diyoruz. Bugün yani şu an yemek programı yapan hiçbir programda böyle bir tezgah yok aslında. Biz burada izleyiciye konforu gösterebilmek için şey yapıyoruz. Gerçekten hani kendi konforumuzu da burada sağlamak istiyoruz. Ama yine bu tezgah bile bize ufak geliyor yani siz düşünün.
1: Ama burada ne kadar alanın genişse o kadar keyifli çalışıyorsun.
0: Bunu linki attıracağım mı?
1: Hayır yok sevmiyorum onu o yamuk. O yüzden böyle bir garip yapıyor hamuru. Bu var ya büyük olsa dünyanın en keyifli merdanesi.
0: Şeyde kaldı.
1: Oklavası. Bunu burada satıyorlarsa İstanbul'da ben bulmak isterim. Çünkü şey hiç şey olma ihtimali bile yok.
0: Gönder rulo yapacağız zaten.
1: Hı hı. Bunu hiç sevmedim zaten bunu göndereyim ben.
0: Hemen
1: şekline
0: gel.
1: Şekline bak ne bu ne oldu.
0: Gel böyle ben onu hemen şimdi.
1: Kenarlara biraz yağ gezdirelim. Yağın var mı?
0: Şöyle var var şimdi gezdireceğim. Hepsini süreyim dedim. Şimdi bakın efendim şuradan şöyle başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir de bu büyüyecek daha.
1: Hı-hı.
0: Yani bu boyutta kalmayacak. Çünkü 6 kat hamur geldi.
1: Üstüne bana 2 fırçalık ayırırsan.
0: Ayıracağım.
1: Memnun olurum. Güzel silindir yapalım annesi. Gönder. Bak. Bak orada bir inceltiyor var ya çıtır çıtır bir şey olacak bu.
0: Yemelere doyamayacağız gene vallahi. Maşallah.
1: Ne yapalım Nermin'im?
0: Hadi gel. Ne yapalım diye diye zaten. Birazcık böyle esnetsene Serpilko. Heh. Çünkü hamurumuz çok güzel oldu. Şöyle. Ve başlıyoruz ay, bak.
1: Oraya boyum yetişmiyor.
0: 1, 2, 3.
1: Sıkıyor musun sıkmıyoruz.
0: Sıkmadan yapalım daha.
1: Kendi kendine atıyor. Şurası kalın oldu biliyor musun?
0: Onu incitiriz şey birazcık şeyde. O orta kısmı hep oluyor ya. Bakar mısın havadan? Şimdi bunu al böyle gel. Birazcık ya. Böyle vursana.
1: Şu ortayı değil mi?
0: Hı-hı.
1: Sanki oldu. Bence yeter. Kıvraş kocuk.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ben de burayı bir temizleyeyim sana temiz bir
0: bitti
1: alan
0: mi?
1: Bırakayım.
0: Bitmedi. Böyle bırakacağımızı düşünmüyorsunuz değil mi?
1: Böyle yiyeceğim.
0: Böyle olacağını düşünmüyorsunuz değil mi? Allah Allah. Severiz. Severiz. Hamur işi deyince de biz...

0: Ha, bence de gayet iyi. Hatta şurayı sen silsen olur.
1: Ver sileyim.
0: Yok, şurayı almam lazım da.
1: Hı. Buyurunuz. Buyurunuz Serpil
0: Hanımcığım.
1: Merci. Rica ederim.
0: Şimdi sana temiz alan bırakayım ki ne aradığını söyle bana canım.
1: Ay şöyle rahat.
0: Bu soruyu yapayım. Bir kadına sorduğumda ona şey demişti, hatırlıyor musun? Abi bırakmadın dedi.
1: O da ne takın, değişik bir kadındı ya.
0: Düşünsenize evinize gelmişsiniz.
1: Kadın ama değişik bir kadındı.
0: Yardımcı olmak için diyor ki ne yapabilirim, ne arıyorsun? Abi bırakmadın, çalışalım dedi bana.
1: Ama sonra çok gelmek istedim zaman. Böyledir bu işler. Yani burada önemli olan kıymet bilmek geldiğiniz yerin. Zaten maşallah her programımıza çıkanı görüyoruz. Burnunda bir şef edasıyla, çiçeğiyle.
0: Yani, anlatacağım.
1: Anlat bence
0: de. Söyleyeyim.
1: Söyleme söyleme. İsimle cevap doğar. Gerek yok.
0: Ben de veririm.
1: Bizim muhatap olacağımız insanlar değil o yüzden.
0: Tamam, o zaman şöyle yapayım. Yıllar yıllar önce, hikaye gibi oldu ama.
1: Yıl 2018.
0: Falan, rahat var.
1: TRT.
0: Dolayısıyla biz bir hanımefendiyle tanıştık. Böyle küçük bir hesabı falan var. Dedik ki davet edelim programımıza.
1: Nasıl mutlu oldu ama.
0: Gelsin, işte beraber bir şeyler yaparız falan. Aman ben aradım ya.
1: Havalar olsun.
0: Kendi bir şey hissettim böyle. Ben kime konuşuyorum ya?
1: Tamam. Sonra? Burada.
0: Sonra? Böyle benim sesimi duyunca nasıl bir heyecanlandı biliyor musun? Yani bir şey sanki. Hani böyle beni işte üst düzey devlet erkanı arasa ölürüm herhalde heyecandan.
1: Ve sen söyledin bana bunu yani.
0: Aa, o kadar heyecanlandı falan böyle. Ay tabii gelirim şöyle böyle falan. Neyse. Misafir ettik tabii hanımefendiyi biz. Geldi işte bizimle bir şeyler yaptı. İşte böyle hani duayeni, bu işin uzmanısınız falan diye böyle. Namin de beni yerlere göklere sığdıramıyor. Ben de kendimi gerçekten bir şey sandım bu arada.
1: Yok canım.
0: Sonra.
1: Biz zaten sanmamıza gerek yok, bir şeyiz yani, öyle düşün.
0: Sonra hanımefendiyle Giresun'da karşılaştık. Namin aynen şunu yaptı. Selam Nermin dedi.
1: Zorla o da burun buruna geldi.
0: Bana hiç selam vermedi. Tanımıyormuş gibi yaptı. Dedim ki Nermin ben bir sesleneyim ya. Sen birkaç sene önce böyle düşmüyordun, ne oldu sana diye. Dedi ki boş ver Serpil.
1: Serpil dedim boş ver dedim.
0: Yoksa söyleyecektim ben, ne var?
1: Muhataba gerek yok dedim Serpil'e, boş ver.
0: Ne oluyor böyle değişiyorsunuz bu kadar? Ne gerek var? O zaman yani şeysizdi. Böyle. Sayfası işte atıyorum 1-2 bindi. Şimdi 8-10 bin oldu.
1: Şimdi yok ya ama.
0: Böyle havalara giriyor.
1: Program 5 bölüm ücretli çekiyorlar. Herkes kendini programcı ilan
0: yapmayın,
1: ediyor.
0: Yapmayın yapmayın böyle
1: yani,
0: yapmayın.
1: Yani bir şey söyleyeyim mi? Valla bazı şeylerde
0: vallahi
1: yani mütevazi davranıyoruz. Bazen ben Serpil'i uyarıyorum. Bazen o beni uyarıyor. Gerçi o çok o konuda mütevazi olmamam gerektiğini söylüyor hep de. Mesela yani ufacık bir şeyde böyle hani yapamam diyen insanlar var. Biz buraya o kadar sıkıntılı evrelerimizde, o kadar sıkıntılı sağlık problemlerimizin olduğu zamanlarda bile koşarak geldik ve koşarak yayın yaptık. Bu bir aşk meselesi bence ve bunu herkesin de çok kaldırabileceğini düşünmüyorum Serpil'ciğim.
0: Ya bir de sadece o değil ki Nermin, bak insanlar bizi gören insan şey diyor, tamam aynısı gibiymişsiniz, hiç şey değilsiniz. Abi ne oluyorsunuz, ne havalara giriyorsunuz be? Neyin havası bu, kime? Yapmayın,
1: Allah
0: yapmayın.
1: Allah.
0: Alçak gönüllülük her zaman iyidir. Size abla tavsiyesi. Olduğunuz gibi olun.
1: Bence de ya göründüğün gibi ol ya olduğun gibi görün demişler.
0: Aynen
1: büyükler.
0: Öyle. Yapmayın öyle şeyler.
1: Bakar mısınız şanağıma?
0: Bakayım annesi ona.
1: Bu böyle kurusun, soğusun. İyi oldu. Böyle ters çevirdik ki nemli kalmasın. İlk sıcağı çıkmasını beklemiştim. Sizler de evde çok böyle ters bekletmezsiniz ki buraya nem düşmesin. Çünkü bunu bir salata kasesi olarak düşüneceğimiz için içerisine salatalar, tavuklar da girecek. Çok fazla şey olsun istemem. Bu arada o yapmış olduğumuz pastanın keki de çıktı. Bakar mısınız? Şipşak. Çok kolay bir şekilde verdiğimiz birebir ölçüyle çok başarılı bir kek hamuru. Bunu da böyle aldık. Bunlar tabii ziyan olmuyor. Biz bunları hemen değerlendiriyoruz. Siz hiç merak etmeyin.

0: etmeyin.
1: Şimdi Nermin'im.
0: Söyle canım.
1: Bu hamurumuzu yapmak ister misiniz? Bu arada bunları
0: kaç dakikamız var?
1: Bir de şeyimiz var.
0: Ve kaç dakikamız, tarifimiz var?
1: Bundan sonra bir tane tarifim daha kaldı. Finalleri de göreceksin.
0: 29 dakikamız. Bence tamam. Direkt şekile geçelim.
1: Tamam. Aynen. Sen o zaman bir... Anlat.
0: Çünkü sunum yapacağız. Ben istiyorum ki salata da gözüksün sunumda. 200 gram tereyağımız var. Bakın çok başarılı bir hamur. Şöyle söyleyeyim size, çocukların oyun hamuru tadında rahatlıkla şekillendirebileceğiniz bir tarif. 200 gram tereyağı, 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 adet yumurta akı, 1,5 yemek kaşığı şeker, 1 paket maya, 1 tatlı kaşığı tuz, 3 yemek kaşığı ıspanak püresi, aldığı kadar un. İçi için ise 350 gram labne peyniri, üzeri için ise 1 adet yumurta sarısı ve susam. Gül, gül. İyileşeceğim. Yazın iyileşeceğim. Yeni sezonu bomba gibi geleceğim.
1: Şimdi
0: yazın dizimi iyileştireceğim. Bolca güneşe çıkaracağım. Serpil konu yaptığı gibi. Arabalarda her yerde güneşe tutacağım dizimi.
1: Şimdi
0: şimdi burada bakın tuzla, şekerle ve ıspanak püresiyle yoğurtlu bir hamur tuttuk, tamam mı? Bu hamur yağını da odasısında güzelce yoğurduk, tuzuyla da ununu verdik ve 40-45 dakika sonunda görseliyle bambaşka bir hamur geldi buraya.
1: Yani bu da bir de güzel olmuş ki ıspanağı.
0: Seviyor. Hocam
1: onu
0: seviyor.
1: Onu değerlendirelim lütfen, o ıspanak şey olmasın.
0: Şöyle aldık, tamam mı? Bundan böyle minik minik bezeler yapacağım.
1: Kendi küçük olacak annesi.
0: Aynen böyle küçük,
1: şuna
0: minik.
1: Şuna verdim ya, yemin ederim tanesini getirmiş TL'ye verdim.
0: Neye? Vermeyeydin. O boğaz naz dursun. Parasını ki, sormadan yeme.
1: Ya boşta bulundum işte. Dedim ki bu dedim şeydir dedim. Bu arada bunun akını kullanacağız.
0: Tanesi 70.
1: Bak diyorum sana, çocuğa dedim ki abi yanlışlık var hesapta. Olur mu öyle şey çocuğum dedim. Abla yok dedi bana.
0: Abla tam olarak doğru.
1: Hem de şu yukarıda.
0: Azı var, fazlası yok ha.
1: Ha yukarı. Sonra onu öğrenince dedim ki aa çocuğum tabii sen haklısın.
0: Ben dedin izleyicimize yapalım bunu da. Benim gibi.
1: Ya 70 lira ay.
0: Şeye düşmesinler. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Aldım hamurumu elime ve yuvarlıyorum. Gel.
1: Benim hafif ıslak şunun da kurulayım.
0: Ya hayır.
1: Yapın çocuklara mis gibi. Bu arada bu ıspanak püreleri kış mevsiminde kel. Blender'dan geçirip geçirip stoklayın. Çok güzel oluyor. Sanki biraz un ister miymiş? İstermiş. İstemeliymiş. Keşke koysaymışım. Neyse.
0: Çok güzel mayalanmış.
1: Evet de şey sıcak da şey istiyor.
0: İçine sadece birer kaşık labne peyniri
1: koyuyorsunuz. Bu kadar değil mi dedim.
0: Ve
1: ben
0: bunu... incecik o hamuruyla bambaşka bir görsel şölene dönüşüyor. Bakın çok da rahat mayalandıktan sonra hamurunuzu şekillendirebiliyorsunuz. Hiç de sizi yoracak bir hamur olmuyor.
1: Hiç olmuyor.
0: Elinizle oyun hamuruyla oynar gibi şekillerini verip poğaçalarınızı kapatıyorsunuz.
1: Bence gayet iyi oldu ha.
0: Bence de güzel oldu. Gayet başarılı yani. 80 lira verilecek bir tarifte değilmiş yani Serpil Hanımcığım.
1: Ama ılık ılık bunu düşünsene, sabah kalkmışsın.
0: Kokmuş yürüyüşünü
1: gitmişsin.
0: Yapmışsın diyorsun.
1: Yüzümü yıkamışım, bir gözüm açık bir gözüm kapalı gitmişim oraya. Kokuyla karşı karşıya kalmışım.
0: Evde kahvaltı bekliyorlar.
1: Ay tersinden yapmışım bunu ya. Tüh neyse.
0: Ve bu peynir de bunu bir yumuşatır biliyor musunuz? Of yani. Güzel olur yani. İçinde böyle ıslak ıslak. Şöyle şekillendiriyoruz. Gayet.
1: Vallahi bir şey yok. Yapın
0: başarılı.
1: Eviniz.
0: Çocukların beslenmesine, misafirlerinize, beş çayınıza ışıl ışıl bir

0: lezzet haline dönüşüyor. Alıyorum.
1: Yumurta akını biz sürüyoruz. Kırmızısını, sarısını koymuyoruz ki poğaçamızın rengi hiç değişmesin.
0: Bilginiz olsun. Şuraları iyi kapatın da labne dışarıya akmasın.
1: Onu yaparsak yapalım Nermin. Bir gelecek sanki.
0: Gelecek mi diyorsun bir tık?
1: Bir gelecek.
0: En azından en hızlı gelsin.
1: Evet, olabildiğince, çünkü hamur çok güzel şey olmuş.
0: Aldım. Pürüzsüz hamurumun içerisine koydum.
1: Hakikaten oyun hamuru gibi, biliyor musun? Bunu smoothie makinalarından çekiyorsunuz ya, o kadar güzel çekiyor ki.
0: İpek gibi bir püre oluyor. Gıda boyası da kullanmanıza gerek kalmıyor. Hiç. Ispanağın o zaten yeşil görseli sizlerle birlikte ekranı şenlendiriyor. Bakar mısınız?
1: Yeşil. Karga sesi.
0: Eskiden bu labneler falan hiçbir şey yoktu. Nasıl yaşıyormuşuz?
1: Sanırsın ki 150 yıl öncesinden bahsediyor gibiyiz, değil mi? Halbuki şurada yani.
0: 20-30
1: yıl. Yok, ne alakası var? Labne en az bir 20 yıldır hayatımızdı. Belki daha fazla. 30 ne Nermin?
0: Emin misin?
1: Rahat. Bu peynirler hayatımızda çok uzun zaman.
0: Ama yok yani, bu kadar popüler değildi hiçbir şey. Öyle düşün. Şimdi popüler bir şeye ulaştı. Zirveye ulaştı yani. Eskiden böyle şeyler değil mi?
1: Teknoloji çağı Nermin.
0: Biz bulamıyorduk yani. Bulsak da pahalıydı, alamıyorduk.
1: Biz hem dijital hem manueliz, farkında mısın?
0: Allah maşallah her şeyiz. Hakikaten.
1: Aktüel kaç çağı gördün? Biz dijital ve manuel çağı gördük.
0: Diyorsun, bunları yaşadık.
1: Taş devrinden. Fred Çakmaktaş. Vallahi.
0: Söyleme o zaman.
1: Kim söylemesin? Bence söyleyebilirsin, gayet
0: bu
1: keyifli.
0: Bu arada biliyorsunuz ki yarın büyük gün. Ekranlarda kırmızı beyaz olacağız efendim. Tariflerimiz de kırmızı beyaz olacak. Çünkü Avrupa'da Türk millilerimizi tabii ki canı gönülden destekliyor ve ekranda da onların yanında olduğumuzu hissettiriyor olacağız. Yarınki yayında yapmanız gereken sadece arkanıza yaslanıp ay yıldızlı yayını izlemek olacak. Buradan tekrardan başarılar diliyoruz kendilerine ve efsane bir yayınla yarın sizi ekrana bekliyoruz. Geldi mi efendim?

0: şey daha söyleyeceğim. Tabii biliyorsunuz ki burada çok sabahın erken saatlerinde izleniyor olacak. Pazar sabahı. Pazar sabahı 7'de.
1: Bence alacağız. Bence alacağız.
2: Ben hep inanıyorum.
0: Ben içimdeki o güzel hissiyatla alacağımıza inanıyorum efendim. Kesinlikle alacağız.
2: Hadi bakalım şimdi. Son 4 poğaçamız kaldı efendim.
0: Ve geliyor, gelmekte olan Serpil, sıkıştırıyoruz bunu. 5 numara geliyor. 5 numaralı tarifte ne mi var?
2: Ne yok ki?
0: Zeytinyağlı, semiz otlu bir salata gelecek efendim. Ama semiz otunu, bunu Serpil koya atıyorum, hiç bu şekilde yemediniz. Onu da iddia ediyorum.
2: Niye giriyor bu aktüel şimdi?
3: Cimici'nin eşinin yemeği de semiz otu.
2: Mevsiminde.
0: Eğleniyor kendi işte. Bak görüyor musun?
2: Zor şartlarda çalışıyor yavrum. Ne yapsın?
0: Ne yapsın bence.
2: Çok zor.
0: Buyurun
2: hayat.
0: Buyurun Serpil Hanım.
2: Tabii. Ununu elemiş, eleğini asmış Nermin adam. Tabii gülecek. Sen ben mi?
0: 500 tane.
2: Karışma sen. Karışma sen.
0: İştah var, yiyeceğiz.
2: Şu aralara bir tane daha alırsam. Okay.
0: Bir tane daha sana verdim. Efendim fırına Serpiko göndersin. Benim artık ayak bir ileri bir geri gidiyor. Şöyle yapacağız. Efsane güzel.

0: özellikte. Harika bir salatamız var dedik ama sunumlar var. Kaç dakika var? Ben sunumu da ekrana göstermek istiyorum salatamızı.
1: Evet.
0: 18 dakika. Tamam. Yetişiriz diye düşünüyorum.
1: Bence de yetişiriz.
0: Çok da güzel yetişiriz.
1: Ben sana şöyle gideyim, ben taşınayım.
0: Ne gibi? Ay, şöyle bir tezgahımızı aldık.
1: Temizlik şart Nermin'im, şart.
0: İmandan gelir demişler ya, ne kadar doğru. Vallahi. İman, iman,
1: nasıl temiz
0: iman.
1: Temiz bir milletiz var ya.
0: Ay şimdi diyecekler Bezle sildi elini yıkamadı, gideyim. Gideyim
1: bu sakat. Bezle sildik ayol.
0: Bu sakat ayağımla gideyim.
1: Bezle elini sürdü diyor. Bez tezgahımızın tertemizmiş
0: sonra
1: gibi.
0: Sonra aldı susamı döktü. Ay falan, özellikle maşallah çok seven bir kitlemiz var. 2-3 kişi.
1: Tabii estağfurullah. Mutfak bezi o. Toz bezim ayol. Yapmayın ya Allah aşkına. Orada. Empati yapın ne olur. Her reklam arasında onlar çamaşır suyuna giriyor çıkıyor.
0: Biz burada gerçekten ona çok dikkat ediyoruz. Niye diyecek olursanız.
1: Sakız gibi bezlerim vallahi.
0: Şey, hepimiz
1: kendimiz
0: yiyoruz.
1: Yiyoruz.
0: Bizim bu hassas ince çizgimizdir. Kendimiz yediğimiz her şeye.
1: Empati yapmadan eleştirmeye kurban olayım. Vallahi bir koyun yerimize. Ben pis yer miyim sence? Nermin yer mi bu insanlar? Evet siz görmüyorsunuz ama burada insanlar, arkadaşlarımız bizi görüyor, kameramanlar. Pis olsa yer mi?
0: Vallahi tepsi tepsi alıyorlar.
1: Ailecek pirana gibi yiyoruz.
0: Bak nasıl titriyor gülmekten. Tepsi tepsi gidiyor.
1: Bunda zaten bir şeker çıkacak, başımıza kalacak.
0: Yok kız benden iyi maşallah. O kadar da yiyor ama ben devriliyorum arada bir, bunda hiç tık yok.
1: Maşallah devrilmiş.
0: Vallahi tansiyon mansiyon benim zirve yapıyor. Maşallah Halil Hoca. Maşallah diyorum bak, soru nazar ettiniz deme. Yani. Koyduk. Tanesi 70-80 TL'ye satılıyormuş. Biz dedik izleyicimize. Bunu koca bir tepsiyi o fiyata getiririz. Yani mecazen. Burada da bakın o peyniriyle güzel güzel buluşmuş olan Boyoz tadındaki hamurumuz böyle kabarmaya başladı.
1: Aa, bir şey söyleyeceğim. Domatesimiz, zeytinyağımız.
0: Aa bak bunu da çıkarmışsınız. Kızlar hiç yok. Bana bakmıyorsunuz. Şu buradan fırlamış. Ah Nida, sen orada oturuyorsun. Niye bana söylemiyor? Böyle bir daire çiziyorsunuz. Tamam mı?
1: Küp mü doğrayayım sence? Hı? Piyaz mı yapayım?
0: Bence küp küp doğra.
1: Öyle mi diyorsun?
0: Piyazla doğrayabilirsin.
1: Piyaz da güzel olur. Çünkü bunlar biraz hafif saçaklı ya.
0: Bir bağ semizotu, bir adet soğan, iki diş sarımsak, bir adet havuç, iki adet domates, bir çay bardağı zeytinyağı, bir çay bardağı pirinç, tuz, sıcak su, üzeri için ise limon suyu ve zeytinyağı. Hı hı. Önce soğanları birazcık yağda kavurma işlemi yapmayla başlıyoruz.
1: Ay ne kadar rahatsız bir tahta seçtim şu an kendime.
0: Şöyle yağımızı ekledim. Pirincimizi içerisine ekleyeceğiz. Burada salatamız var, daha onu yapacağız.
1: Değil mi? Bu aslında
0: o yeterli biliyor musun?
1: Çok amaçlı biliyor musun? Şöyle ılık yersen dible formunda,
0: değil mi?
1: Soğutursam
0: başka bir formata
1: salata
0: geçiyor.
1: Salata formunda. Çok amaçlı bir yemek. İstemiyor musun bunu?
0: Yeter, bu da az ya. Hiç uğraşma. Yarın bir tarifimizi attırırız. Sarımsağımı bakın. Maşallah. O eller sana hesap soracak.
1: Yalan.
0: Zaten zamanında olmuştun, gene kaşınma bence. Çat çat çat. Bileğine kuvvet. Memnun musun o operasyondan?
1: Çok Nermin. O, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani öyle bir sıkıntı yaşıyorsa insanlar kesinlikle olun ve kurtulun.
0: Değil mi?
1: Şey çünkü. Akşamını mesela ameliyat ağrın oluyor ama asla uyuşmaların olmuyor. Asla.
0: Uzun bir süre kullanamamışsındır elini değil mi?
1: Şöyle iki hafta kadar şey, çünkü şuraya kadar sarılı kalıyorsun. Bunlar tellerle dikiliyor ya.
0: Vay be.
1: Düşün, uykularından uyanıyorsun. Uykularından
0: soğan ve sarımsağı kavurmaya devam ediyoruz efendim.
1: Şimdi domatesi de kavuracağız.
0: Domates de içine gelecek, böyle minicik kavrulacak.
1: Acaba bunun kabuğunu alsa mıydım ya?
0: Bence hiç alma.
1: Emin misin?
0: İstiyorsan ben soyayım vereyim sana.

0: Sen soyarsan ben de soyarım. Sizin soyacağınız yok mu Nermin Hanım?
1: Yok, kalmamış.
0: Tükendi, 5 tane.
1: Kalmamış.
0: Bak incecik.
1: Serap Hanım, yazın en çok sevdiğiniz yemeklerden biri nedir? Dün sormuştuk ama bugün tekrardan sormak istedim.
0: Zeytinyağlı fasulye ve zeytinyağlı biber.
1: Ama o bir sıkıyor belli bir şeyden sonra ya.
0: Ya beni çok sıkamıyor.
1: Ne diyorsun?
0: Taze barbunya.
1: Devam ki.
0: Tabii zeytinyağlı bibere de bayılırım bu arada.
1: Ben yazın çok yemek yemiyorum valla. Düşünüyorum da böyle.
0: Neden?
1: Bilmem, çok böyle evde de tek başına olunca da bir sabah bir akşam karpuz, peynir. Ondan sonra Serpil dediği gibi zeytinyağlı varsa işte patlıcan kızartması,
0: Allah'ım,
1: biberi
0: buğday her gün olsun.
1: Yanına varsa. Ha?
0: Buğdaylı çorbam, salatam olsun.
1: Değil mi?
0: Çok. Severim ben ya. Ha bakma, bunlar olsun çok yerim, severim. Olmasını isterim. Ama ben de bazen senin dediğin gibi hop, Ayhan'la biz çok şey yaparız. Benim küçük pek sevmez böyle şeyler.
1: Bunları ufak ufak mı doğrayacaksın? Nasıl doğrayacaksın?
0: Rendeyle böyle uzun yapayım yani. Hani.
1: Uzun mu yapacaksın? Evet, tamam.
0: Ha, tek yön çekeceğim.
1: Ondan sonra domates de hazır. Şimdi onlar da şurada güzelce, bakın, sarımsaklar ve soğanlar.
0: Bir rengini versin.
1: Zeytinyağıyla bir karamelize olurken pirincimi içerisine de atacağım.
0: Yok, domatesi vereceğim aşkım sana ben.
1: Yok, ben süzeyim.
0: Gitme, ben alırım.
1: 10 dakikaya biraz önce, biraz hızlandıralım. Pirinç pişmeyecek.
0: Pişer pişer. Pirincimiz çok şişti. Şu an tahta ile cebelleşmekten rahat çalışamıyorum ki. Doğrayamıyorum ki.
1: Soğanımız domatesle buluştu.
0: Tahtam.
1: Ah.
0: Ha? Tahtam şekil değiştirmiş. Elimin altında sürekli hareket halinde.
1: Başka tahta yok muymuş ki?
0: Vardı ama bunu buldum işte.
1: Bununla mı yapalım?
0: Hey canım, yok yok, rende yapacağım aşkım ben.
1: Rendeyle.
0: Ben yapacağım şimdi, sen dur.
1: Şöyle.
0: Sen niye kısık ocak seviyorsun?
1: Şuradan çok üflüyor yüzünüze, o yüzden.
0: Ha, ben açtım onu şimdi.
1: Hmm. Karşıdan üflüyor. Evet, şöyle gördüğünüz üzere domatesi de koyduk. Rendemiz şimdi de rendeleniyor.
0: Bunu ben sana uzun uzun...
1: Şöyle hem üç rengin o eşsiz görseli, hem de efendim açık ve net söylemek aslında gerekirse yumuşacık bir.
0: Evet evet, onu tamamen bizden, evet.
1: Yumuşacık bir yemek formatında, dediği gibi soğuk yersen soğuk ye, sıcak yersen sıcak ye. Bu tamamen senin istediğin kısımda. Allah'ım, mızık otlu soğanı, domatesi.
0: Bunu şimdi zaten atacağız hiç. Şey yapmadan.
1: Bakın benim, pirincimi de içine senin ekledim. Bismillahirrahmanirrahim. Bol bereketli olsun efendim. Yiyenlere şifa olsun. Yarın cuma efendim. Yarın cuma. Büyük gün geldi, çattı. Her şeyin vakti zamanı var. Türk milli takımımız Avrupa'da ülkemizi temsil ederken gönüller bir, tek yürek. Sizlerle birlikte bizler de ekran karşısında aynı hissiyatla, aynı enerjiyle, aynı coşkuyla ekranı şenlendireceğiz. Milli takımımızın yanında olacağız ve gerçekten şunu da eklemek istiyorum. Biz o kadar güzel bir devlet, o kadar güzel bir milletiz ki her daim kenetlenip yolda yürümeyi becerebilen, koşulsuz, şartsız, birbirimizin yanında olabilen tek devletiz. Gerçekten söylüyorum. Elhamdülillah. Rabbim inşallah hayırlı haberler versin bize.
0: Aramıza kıtalar girse de kalbimiz, yüreğimiz
1: vallahi
0: bizim.
1: Tek şeyim o. Hayırlı İnşallah. Haberlerimiz gelsin ya.
0: Gelecek, gelecek, Allah'ın izniyle.
1: Tek ihtiyacımız şu an.
0: Sonra ekleriz onu ya.
1: Sonra mı ekleyelim limonu?
0: Tabii.
1: Şöyle birazcık pirincimiz, semiz otuyla pişsin. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ben fırınlarıma gidiyorum. Ay, yerim seni. Ama niye kızarıyorsun ki sen yavrum ya? Nermin'im.
1: Şöyle bir harmanlıyorum. Zaten semiz otu da ıspanak gibidir. Hemen kendi suyunu salar, küçülür. En son aşamada da bir limon suyu gezdireceğiz. Ne oldu? Yüksek mi kalmış?
0: Ispanağın ayarı yüksek kalmış.

0: olmuş, üzüldüm.
1: 380 de.
0: Daha düşük yapacaktık ya şey rengi için.
1: Şöyle. Karıştırdık.
0: Neyse, tamam. Geldim. Şimdi.
1: Bence bu tarafa geçelim mi?
0: Nereye?
1: Salata için.
0: Geçelim.
1: Şunu sana vereyim, güzel bir tahta.
0: Yok, ben onu orada yapayım. Taşımayacağım bir daha bu tarafa. Öyle gelmeyeceğim. Hı? Bitini buraya alacağım.
1: Şöyle. Şimdi hamurunu bir kase hamur şeklinde yoğurmuştuk. Bunu şöyle gördünüz. Fırından çıkarttık ve ekranda sizlere sunduk. Pişirme kağıdı açıp ters bir kek kalıbının üstünde şekillendirdik sadece. Böyle bir çanak haline geldikten sonra içinin güzel, lezzetli bir salatasını hazırlıyor olacağız. Tabii ki sizler için.
0: Sen gel buraya anneciğim, bakayım.
1: Ve başlıyoruz doğramaya. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Benim başka neyim kaldı?
1: Hiçbir şeyimiz kalmadı şu an. Biz şu an böyle,
0: tamam, gidiyorum.
1: Salatayı doğrayalım. Çanağımızın içerisine oturtalım. Börek bence daha kızarmadı. Tam.
0: Bizim içerideki ponçaya tembihledim. Şeye tembihledim ama gene de.
1: Şöyle.
0: Geçirdik.
1: Hepsini çiğden böyle iri iri doğruyorum. Hepsi aynı yere gidecek Serpiko, takılma yavrum. Kendi kendini üzme yavrum.
0: Ay, yüreğime su serpti canım arkadaş. Yüreğime su serpti.
1: Güzel. Üç senedir. Seni düşünüyor.
0: Üç senedir.
1: Evet, onun da üstü pembeydi ama pastaneden aldıklarımız daha
0: aç
1: yeşil.
0: Aç avucunu. Aç. Hı. Onlar öyle vermiş.
1: Şöyle. Ortadan ikiye sarılı, kırmızılı domateslerimizi doğruyoruz. En son kızartmış olduğumuz tavuklar salatanın üstünde kalacak. Onları da salatanın üstüne koyacağız. Burada birazcık mısır, nane, limon ve tuzla salatamızı soslayacağız. Tamamen iç harcını kendi kafanıza göre koyabilirsiniz. Biz salatalık, kıvırcıklar, yeşillikler koyduk. Sizler daha farklı salata malzemesiyle de salatanızı renklendirebilirsiniz efendim.
0: Ya şunu da içine ekleme konusunda sınır yok ya. Aşıkım ben buna ya.
1: Ben de salatada çok renkli severim, biliyor musun? Havuçlar işte,
0: yani
1: şeyler
0: gerçekten
1: hoşuma gider yani. Renkli bir salata, renksiz salataya göre. Mesela çoban salatayı da ben çok severim.
0: Canım yani.
1: Soğanlı falan oluyor ya, bayılıyorum ona.
0: Diyorum ya bak, ben buna koy ya, bana renk sınır tanımam. Sana şey de demem, dur Nermin de demem. Ben babamın kızıyım abi.
1: Sen hiçbir şeyde dur demiyorsun zaten.
0: Hayır, derim normalde şu.
1: Sen demiyorsun. Yemek oldu mu? Allah Allah.
0: Ama bu yeşillik konusu, ben babamın kızıyım valla.
1: Hop. Ve geliyor. Onları en son üstüne atalım mı?
0: Ha, okey, tamam.
1: Şöyle limon. Şöyle yağ. Serpilkoya. Şöyle tuz.
0: Kaşık tuz atla Allah'ıma.
1: Şöyle mısır tanesi.
0: Bak, buna bebek mısır doldurmuş şu an.
1: Güzelce bir harmanla çok ve minik kasene koy.
0: Buna karabiber de almak istiyorum ben ya.
1: Of of of of.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
6: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
5: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
5: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşi'de bir zirve. bakkalcınızı marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dimes Cool Mix.
9: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
10: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
11: Sen seversin diye aldım.
10: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
9: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
12: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
13: Atıştırmalık?
12: Yok, ben doymalık takılıyorum.
13: Bir şey diyeyim mi?
14: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
13: Abi bu adam ne yiyor ya?
15: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
16: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
17: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
18: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek atıştır.
19: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i.
3: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlasın.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde. Şok şok cepte şok.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvan Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçlar.

0: sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
5: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir. Yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
9: Her ev güzel.
10: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
11: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
12: Ben Deniz Hoşbeş, işim gücüm Hoşbeş. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Hiç durmak vermiyorlar. Hiç.
13: Yine ne söyleniyorsun Hoşbeş?
12: Devrelerim şişti, Hoşbeş'inize çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
13: Şarj olmaya mı?
12: Ah, şarj olmaya.
14: Hoşbeş'i durdurabilirsen.
15: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
16: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
17: Bankam Sonbank.
18: Titrerim mücrim gibi diyor baktıkça istikbalime.
19: Mücrim ne demek?
18: Suçlu.
19: Bir süre sonra sen o kağıt arabasıyla çıktın. Gördün her çöpte duruyordun. Bir şeyler kaybetmiş gibiydin. Delirmiş gibiydin.
18: Yeter.
20: Safiye üstüne gelmek zorundayım. Artık biraz ilerlememiz, yol almamız lazım.
21: Annelik etmek istiyorsan git kendi çocuğuna annelik et.
22: Sus artık!
19: Çünkü sevmek böyle bir şey. Diğer türlü sadece istemek.
21: Başınız sağ olsun Safiye Hanım.
19: Seni sevmediğimden değil, çok sevdiğimden gittim ben.
15: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
23: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
24: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
25: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucize.

0: Çözüm karbonatta.
1: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
2: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
3: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
4: Obseso. Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing.
5: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
3: Buna bir çimdik ben şey alacağım. Sen
4: karabiber
3: al git.
4: Koyacak mısın?
3: Al git, ben geliyorum.
4: Bakın. Tavuklar var. Tavuklar üstüne gelecek. O yüzden tavukları karıştırmadık. Burada semizotum pişiyor pirinciyle. Bunu zeytinyağlı olarak da tüketebilirsiniz. Dolaptan çıkartıp soğuk soğuk sıcakta tüketebilirsiniz.
3: Ah.
4: Evet.
3: Bence gayet hoş oldu.
4: Bismillah.
3: Sen karıştır. Şimdi bir çimdik de kekik vereceğim sana ki tavukta var.
4: Şöyle
3: ya.
4: Bir harmanladık.
3: Bu şimdi bu salata
4: var ya.
3: Etten yukarı mı değil mi? Yok,
4: bunun
3: kuzudan.
4: Görseli kuzudan yukarı valla. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Ben ıspanağımı almam lazım. Şey kekimi.
4: Ay, tamam.
3: Poğaçalarımı.
4: Getir o zaman, gönder gelsin.
3: Efendim biz yaptık, siz yapmayın. Ispanaklarınızı düşük ısıda sakin sakin pişirin. Hiç rengi değişmez. Canımın içi.
4: Şöyle koyduk.
3: Senin şeylerini
4: getireyim. Tavukları bana şeritler halinde attırabilirsen çok güzel olur. Bakın başka tahta kullanıyor. Özellikle söylüyorum. Onu gösteriyoruz. Biz burada. Şimdi Serpil'den ricam.
3: Burası kabarmış.
4: Şunun üstüne tavuklarımızı yerleştiriyor olunması. Ben de domatesleri şöyle kenarlara doğru ekleyeceğim. Çok güzel bir salata görseli. Ekran gerçekten şenlendi. Çok salatayı kapatmayalım bence.
3: Yok, kapamayacağım. Üstüne bir sıra daha bundan koyacağım ve bırakacağım. Ne diyorsun?
4: Bence de
3: şunu
4: yeterli.
3: Çevireyim şöyle.
4: Yerim
3: ama
4: var.
3: Buraya biraz şey istiyorum, tatlışkon. Bunun üstüne böyle zeytinyağı.
4: Tamam, getiriyorum sana. Bitti mi burayla işte? Oo, çok güzel.
3: Gel Nermin'im, gel. Soğumuş olmasına rağmen nasıl tadı anlat.
4: Efendim görüyorsunuz ki salatamız hazır. Ta ki seni görene kadar esirin oldum. Bu sofraya bakar mısınız efendim? İnanılmaz lezzetli ve şık sunumlarla 5 çayınıza eşlik edebilecek en pratik evdeki malzemelerle hazırlayabileceğiniz tarifleri ekran başına getirdik. Vallahi şunu söyleyeyim, ıspanaklı poğaçadan tattım. Yani tek kelimeyle
3: harika
4: denenmesi gerekiyor. Hem hafif hem de ışıl ışıl bir görüntüsü var. Hemen yan tarafta ise harika çanağın içerisinde tavuklu bir salatamız. İsterseniz o çanağı böyle bölerek ekmeğiyle birlikte yiyebileceğiniz bir görsel. Diğer yanda efendim semizotunun en güzel hali sosuyla, havucuyla, soğanıyla, sarımsağıyla buluşmuş domatesi, taze domates. Diğer yanda katmer tadında güzel bir börek hazırladık. Kat kat çıtır, görüntüsüyle, çıtır çıtır lezzetiyle sizlerle. Ama pastayı da tek geçiyorum efendim. Yine ev şartlarında yapabileceğiniz ve sizi yormayacak, gördüğünüz şipşak bir pandispanyadan hazırlayabileceğiniz güzel bir pasta oldu. Evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. En güzel günlerde görüşmek dileğiyle şimdilik Allah'a emanetsiniz, yarın bekliyorum.
3: Hoşçakalın.

Fotoğrafın uçuran yıldızı Barofly. Yurt dışı kış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle farkı açar. Baraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Barofly'la uç uçabildiğin kadar.

0: Baba.
1: Söyle.
0: Mücrim ne demek?
1: Suçlu. Titredim mücrim gibi diyor baktıkça istikbalime. Başka bir şey çalayım ister misin?
0: Keşke ben de çalmayı bilseydim.
1: Öğren çalarsın.
0: Tabii canım. Kızın her şeyi becerdi, bir bu eksik kalmıştı zaten.
1: Neyi becerememiş benim kızım?
0: Balığıma bakamadım. Ölmüş biliyor musun?
1: Çiçeği ölmüş mü? Hay Allah. İyi arkadaşlık ediyordu sende. Konuşuyordun. Ne yapalım? Kaderi böyleymiş. Senin suçun değil. Sen mücrim değilsin.
0: Mücrimim.
1: Kader diye bir şey var Safiye. Alnımıza ne yazılırsa o. O balığın alnına da böyle yazılmış demek.

0: Ömrü bu kadarmış.
1: Balığın alnında.
0: Evet. Ben sana başka bir balık alırım. Alnında başka bir şey yazan.
1: İstemem. Gidenin yeri başka biriyle de olmaz. En iyi sen bilirsin.
0: O zaman piyano öğretirim. Onunla oyalanırsın.

0: Ya. Sahiden öğretir misin?
1: Tabii. Zaten Naci'den de ümidi kestim artık.
0: İsabet olmuş. Ben de kestim umudumu ondan. Abla. Naci Hoca'nın bir suçu yok. Ben onu zorladım yalan söylemeye. Emrivaki yaptım ama. Özür dilerim senden.
2: Yok Neriman. O sever öyle insanı umutlandırmayı. Kendi de inanır. Sonra bir bakmışsın hayal alemindesin. Sonra da işte böyle kala kalırsın.
3: Böyle derken tam anlamıyla nasıl yani abla?
1: Acıktım ben. Oturmayacak mıyız? Yoksa ineyim mi okşanlara?
3: Tamam gitme. Hadi yemek hazır zaten. Sofrayı hazırladım ben. Ben yemeği getiriyorum şimdi. Abla makarna yaptım. Çok güzel. Sen de yersin. Çekil kız biraz önde.

0: Neriman gel be.
1: Affettin mi?
0: Hayır gel. Tombise ne oldu? Ha? Bir şey mi var onun?
1: Yani üşütmüş galiba.
0: İyi de kız ayakta duramıyor. Sabah hiçbir şey yoktu bunun. Ne oldu ki?
1: Bilmiyorum ki abla.
0: Sen ara bir Naci'yi sor. Dur. Çıksınlar odaya öyle ara.
1: Sen niye aramıyorsun abla? O seni o kadar çok sordu ki. Biz hep mesajlaştık.
0: Karışma sen ya. Ara işte Naci'yi. Hah. Çıktı yukarı. Ara hadi.
2: Şöyle hop.
3: Baba annemi aradın mı? Gelecek miymiş?
2: Sabah gelecek kızım. Sen uyursun zaten.
3: Gelmiyor mu dedin ama?
2: Hayır kızım niye gelmediğim? Annen anneannene gitti biliyorsun İzmit'e. Hem ben varım. Sen benim hasta bakamayacağımı zannediyorsun ama çok yanılıyorsun küçük hanım. Gel bakalım.
3: Uykum var benim.
2: Tamam yatıp dinlen işte biraz.
3: Çorba yapacak mısın bana?
2: Yapacağım ama önce ilaçlarını halletmemiz lazım. Çok güzel. Alo Neriman.
1: Şey kızınız nasıl oldu diye sorayım dedim hocam. Üşütmüştü en son.
2: Hastaneden şimdi geldik Neriman. İşte daha iyi.
1: Ha, hastaneden mi? Ha ben bilmiyordum. O kadar üşüttü demek ki.
2: Öyle oldu maalesef.
1: Anladım. Yapabileceğimiz bir şey var mı?
0: Sor bakayım.
4: Çorbası yemeği var mı sor.
1: Çorbanız var mı? Hasta madem iyi gelir. Üşütmüş ya.
5: Çorban var Safiye. Anne nerede?
4: Dışarıdan istemesinler. Çocuk daha da beter olur sonra.
1: Dışarının çorbası iyi gelmez şimdi hocam.
6: İsterseniz biz yapıp getirelim size.
4: Aferin.
2: Safiye mi yapacakmış çorbayı Neriman?
1: Ablam mı?
0: Gülben yapacak ne? Gülben yapacak ne?
7: Ne? Ben mi? Bana mı diyorsun abla?
0: Ha? Sus bir, sus.
7: Allah Allah. Gülben demedin mi sen şimdi? Ben mi yanlış duyuyorum canım? Ah.
5: Gülben çorba yapsın dedi. Ben de duydum.
7: Ne? Çorba yetişmez abla bu saatte.
6: Ben zaten yapamam abla çorba falan.
7: Vallahi senin canın sıkkın, moralin bozuk diye sırf makarna yaptım ben mis gibi.
0: Kız bir sus. Allah Allah bir çorba dedik inme indi. Allah'ım ben yapacağım sen merak etme sen karışma. Sen mi yapacaksın? Söylesene o zaman.
1: Tamam.
2: Ben çorbaya hiç itiraz edemem. Çok iyi olur Nenime.
1: Çok iyi olur diyor.
0: Tamam çaktırma kapat sen de tamam kapat.
1: Anlaştık o zaman hocam.
0: Dur dur. Mercimek çorbası mı? Ne çorbası yapalım? Gülben yoğurtlu çorba da yapardı. Bol nane koyardı.
2: Mercimek çok iyi olur. Neriman, bir de Gülben'e çok teşekkürlerimi ilet.
8: Çok düşünceli kendisi.
1: Tabii iletirim hocam. Geçmiş.

0: olsun.
1: Teşekkür ederim Meriman. Hoşça kal.
0: Ne dedi? Çok düşünceliymiş diyor. Onu demiyorum kız, çorbaya ne dedi? Ne istedi? Ha, mercimek daha iyi olur dedi. Aa, tamam. Tamam, içine bol soğan da koyarım antibiyotik niyetine, tamam.
2: Ben de içerim, canım çekti. Acı da koy.
0: Vallahi ne aşkmış. Unuttu her şeyi.
3: Vallahi öyle.
0: Böyle dışarıdan yemek istersen böyle olur işte. Hasta etti çocuğu ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Otel odalarında sürünüyor gariban. Allah'ım sen şifasını ver de iyileşsin ne olur ya Rabbim. Kız çocuğu işte babasına da düşkün. Rüya. Ben bunu senin deliye bırakıp geleceğim.
4: Hangisine?
0: Anıl'a tabii ki.
4: Senin deli deyince. Ne ya, şaka yaptım. Şaka da mı yasak?
0: Sen konuşmak ister misin benimle?
4: İstemem. Bayağı güzel gözüküyor yalnız. Sahiplendin sen bizim Şizo'yu.
0: Ya yazık, aç kalmasın, hiç bakamıyor kendine.
4: Aynı benim gibi be.
0: Ya saçmalama be.
4: Neyse ben şunu götürüp geleyim.
0: Rüya. Heh. İyi misin?
4: Şizo beni güldürür şimdi. Bir şeyler anlatır böyle. Beynimi yakar. Amboli olur gelirim ben. Öptüm.
1: Ya. Kanguruların keseleri olur. Ben isterdim kesede olmayı şimdi. Sen?
5: Şu an bunu düşünemeyeceğim anasın.
1: Neyi düşüneceksin peki?
5: Mümkünse hiçbir şey.
1: Hiçbir şey kıvırcık mı? Düz mü?
5: Düz.
1: Ay iyi bari, gözlerin ne renk?
5: Sorma.
1: Kahverengi değil o zaman. Canını mı sıktı? Yoksa canın mıydı?
5: Saçma sapan konuşma ya.
1: Nasıl yapacağım ki onu?
5: Susarak.
1: Olur. Köşene bereket.
5: Afiyet olsun. Kapı çalıyor.
1: Kapı benim değil.
5: Ben mi açayım?
1: Açsan sandviç var. Yani açsan da var, açmasan da var.

0: Ben Anıl'a bakmıştım ama.
1: İçeride.
2: Aa, Tanrı'nın misafiri.
0: Yemek getirdim de gireyim mi, ne yapayım?
2: Yani kapı benim değil, mal mülk onun.
1: Girsen ben çıkacağım zaten.
0: Ha yok, ben geldim diye sen çıkma. Ya ben Esra yapmış, bunu verip gidecektim zaten.
2: Mercimeğin 40 yıl hatırı varmış. Ben bakayım burada kaç yıl var, bir sayayım. Hı-hı. Ben bakalım.
0: Sen ne yaptın? Kargoyu yolladın mı? Sen çok kızgınsın ona. Neden? Ne yaptı, aldattı mı? Hayır, bir şey yapmış, kalbin kırılmış belli. Neden geldi? Yani kim sen çağırmamışsındır herhalde. Ya çağırmış olamaz.
1: Rüya.
0: Ne? Ya sordum sadece. Sen benim en özelimi biliyorsun. Yani o kadar da hukukumuz olmuştur.
1: Neden soruyorsun?
0: Arkadaş da mı değiliz? Ona da mı layık görmedin?
2: Evet, Muza tam 22 sene var. Yani aslında şu 22. 21 oldu bu. Evet. Esra'nın gönlü bayağı zenginmiş. Perm ama onun saçları.
0: Hakiki kıvırcık o.
2: Hakiki kıvırcık.
0: Valla.
1: Ben gidiyorum. Sabah uğrarım.
2: Nereye gidiyorsun?
0: Hiç sorma. Hoşlanmıyor. Kapatayım o zaman. Oldu. Ne yapalım?
2: Bir şey diyeceğim.
3: Hı. Ne yapıyoruz? Kutluyor muyuz?
0: Neyi?
3: Sergin tabii ki.
4: Geldi biliyor musun?
3: Gelir. Elinden geleni yaptın sonuçta.
4: Ya yapma. Elimden geleni yapmasaydım da gelirdi.
3: Anahtarını değiştirmen gerek. Ben boğazımda bıçakla uyanmak istemiyorum.
4: Yok artık ya.
3: Ama Ceylancığım, sen bu manyağı seviyor olabilirsin ama benim canım kıymetli. Adam taktı bana.
4: Ya korkma o kadar. Yapmaz bir şey. Ben söyledim sevgili olmadığımızı.
3: O da ne güvenir ya sana?
4: Yani belki artık güvenmeyi öğrenmiştir. Evlendi sonuçta bu adam.
3: Hiç medenileşmişe benzemiyordu. Evi basıp yakama yapıştı adam be.
4: Yani hala kıskandığı için olabilir mi?
3: Hoşuna gidiyor değil mi? Ya hoşuna gidiyor senin. Böyle seni kıskansın, odaya kitlesin, telefonunu karıştırsın, sonra kırsın hatta. Sonra da af dilesin, beni affet desin. Ha? Bunu istiyorsun değil mi? Aşk dediğin illa öyle kafa göz yarayacak ya.
4: Yapma şunu. Sen en iyi bilensin, sen yapma bari. Bizimkisi bundan ibaret bir şey değildi. Al şunu.
3: Madem anahtarı duracak, çiçeklerin de bundan böyle olsun bir zahmet.
4: Sulayabilir.
3: Ha, bekle sular. Kıskanıp yolar anca o ayı.
5: Gülben! Gülben gel bir!
6: Ne oldu abla?
5: Gel gel. Şu çorbanın bir tadına bak bakayım nasıl olmuş.
6: Abla zaten hasta tadı alamayacak ki. Sen niye bu kadar çok uğraştın?
5: Allah Allah. Baba ne içecek ya? Bir bak.
6: Ha, sanki babaya yaptın.
5: Bana bak, kızdırma beni. Zaten kızgınım sana.
6: Tamam tamam, ver. Ver. Şey yapayım. Üfleyeyim mi?
5: Üfle bir parça.
6: Fena değil ya. Yenir.
5: Niye? Olmamış mı? Kötü mü olmuş?
6: Merak etme abla, benim bezelyemden daha kötü değil. Güzel güzel. Vallahi çok güzel olmuş. Oo abla, hadi alacaksın yine kızın gönlünü ha.
5: Allah Allah, onun için mi yaptım ya ben? Kız hasta diye yaptım. Saçma sapan konuşup kızdırma beni.
6: Abla niye kızıyorsun? Şaka yaptım ben ya.
5: Tamam yapma o zaman şaka bu konuda. Hayret bir şey. Zaten gidecek yakında.
6: Kim? Nereye gidecek?
5: Baba kız eve çıkacaklar birlikte. Taşınacaklar buradan.
6: E annesi ne olacak?
5: Kanada'ya gidiyormuş.
6: Aa. E kız niye burada kalıyor abla?
5: Öyle istemiş Gülben ya, babasıyla kalacak.
6: Ama yani ben anlamadım, siz şimdi nasıl? Üçünüz yani nasıl?
5: Olmayacak Gülben öyle bir şey, tamam mı? Biliyorsun zaten sen de, olmayacak öyle bir şey. Söyleyip durma, üzme beni. Götür şunu babaya, ona koydum, sıcak sıcak içsin. Açma bu konuyu bir daha. Neriman, koş gel çabuk. Ne oldu? Montunu al hemen.
7: Niye ki?
5: Ya git hadi, soğuyacak şimdi. Allah Allah, soru soruyor bana. Bana bak, soğutmadan hızlı hızlı koşup götüreceksin. Merdivenlerden düşmeyesin, dikkatli ol.
7: Tamam. Bir şey diyor musun?
5: Kime?
7: Naci Hoca'ya.
5: Ha. Geçmiş olsun de.
7: Tamam.
5: Ha bir de ateşine baksın, ateşi falan. Aa, termometre. Tut şunu, tut. Ha, termometre. Üstünü falan da terlediyse değiştirsin. Şimdi orada derece merece de yoktur. Kız daha beter hasta olmasın sonra. Değiştirsin üstünü.
7: İyi de abla, bu senin termometren. Kimseye vermezsin. Geçen kış baba aldı diye kıyamet kopardın.
5: Tamam canım, ne yapalım? Yenisini alırım. Allah Allah, şimdi o nereden bulacak? Ölçmesi lazım ateşini. Nereye koyayım ben bunu?
7: Şöyle cebime koy.
5: Leş gibidir cebin.
7: Abla zaten kaç kat sarmışsın. Koy işte.
5: Allah'ım ya Rabbim. Tamam. Dur ne diyecektim sana? Ha, ver onu bana, ayakkabını giysen. Bana bak, bol C vitamini var içinde, onu da söyle. Biber var, soğan var. Kırmızı biber ama acı değil, onu da söyle. Sıcak sıcak içmesi lazım, soğursa bir anlamı yok.
7: Abla, sen benimle mi gelsen acaba? Hem sen bunların hepsini kendin söylersin. Naci Hoca da çok sevinir.
5: Biliyorsun gelemeyeceğimi, al şunu. Al çabuk götür. Hadi soğutma, hemen. Hemen hızlı hızlı. Hadi.
6: Abla, keşke sen götürsen. Canavar olmadığını anlardı belki.
5: Sen anladın mı ki? Düfedüz kötüydüm ya ben Gülben. Unuttun mu?

0: Abla, bir bakar mısın? Konuşabilir miyiz?
1: Sonra.
0: Önemli ama.
1: Allah Allah, çocuk hasta ya, sonra.
0: Hangi çocuk?
2: Naci'nin kızını diyor. Analık damarları kabardı.
0: Abla, bak bugün bir şey demedim asabım bozuk diye. Ama lütfen bir daha ararsa konuşma.
2: Naci mi?
0: Yok baba, başkası.
2: Kimle konuşmayacakmış?
1: Baba. Gel, çorbanı iç, sen soğutma. Çek onu.
2: Çorba mı? Şaşırdınız siz herhalde. Yemekten sonra çorbanın geldiği nerede görülmüş?
0: Baba tamam, bırak sen kalsın, ben içerim onu.
2: Güzel kokuyor ama. Aferin. Naci olunca bütün marifetini döküyor ortaya. Bize gelince maydanozlu makarna.
0: Abla, bak senden rica ediyorum. Onu bu eve davet etme.
1: Niye?
0: Ne demek niye?
1: Bana gelecek, sana gelmeyecek ki. Sen yokken, işteyken gelir, ne var?
0: Ya zamanında kızı şu kapıdan içeri sokacağım diye 40 takla atıyordum. Şimdi gelmiş rahatça kahveye davet ediyorsun. Abla bu ne ya? Senin bana garezin mi var?
1: Hah, oh be, götürdü sonunda.
0: Sana diyorum.
1: Ne var be, ne var? Eski Safiye'yi istemiyoruz, yorgunuz, çekemeyiz demiyor muydun? Ne var, değiştim işte, al.
0: Ceylan'dan mı başladın işe?
1: Evet, Ceylan'dan başladım. Bana iyi davranandan başladım, var mı?
0: Var. Çok istiyorsan git dışarıda görüş. Ama bu eve girmeyecek.
3: Abla, biraz aklı ama. Neler çekti çocuk, hatırlamıyor musun?
1: İyi. Hesaplaşırlar şimdi işte.
3: Ha baba, hadi iç çorbanı. İç iç hadi. Çözememişsin bulmacanı da.
4: Sağ olun Neriman, zahmet ettim buraya kadar sende.
5: Olur mu hocam, estağfurullah. Ah, bayağı da kötü öksürüyor.
4: Soğuktu bugün. Telaştan ilgilenemedim. Dolaştık da tabii.
5: Hocam bunu yolladı ablam.
4: Hı.
5: Ablam işte. Bayağı da merak etti aslında. Ateşini falan sordu. Hı. Neyse hocam ya. Biz yine haberleşiriz. Görüşürüz. Geçmiş olsun.
4: Sağ ol. Neriman. Ablana şey der misin? Geldiği için çok sevinmiş. Çok mutlu olmuş. Der misin? Bir de habersiz gitse de önemli değilmiş. İyi ki gelmiş.
5: Tabii hocam. Söylerim. İyi akşamlar tekrar.
4: İyi akşamlar.

0: Abla, niye saklanıyorsun ya? Adam teşekkür de mi edemeyecek yani?
1: Etsin etsin. Yatsın kalksın şükretsin. Mis gibi çorba. Ben ölüyorum, bir bardak su ver desem vermez. Naci olunca dağları deliyor.
0: Ay baba.
1: İşte bu da böyle Gülben. Yapacak bir şey yok. Bu yüzden piyano öğrenmeyi istiyor zaten. Anlamadım ben sanki.
0: Nedenmiş baba?
1: Naci'ye şarkılar söylemek için. Hislerine tercüman olsun diye.
0: Naci ile alakası yok ki, sen yanlış anlamışsın.
1: Neden peki?
0: Boş ver.
1: Neye kızdı bu şimdi? Naci dedim diye mi?
0: Kız neye tutunsa elinde kalıyor baba.
1: Neye tutunmuş anlamadım.
0: Sana. Ama olmadı işte.

0: Getirdim bunu. Senin gelmene gerek kalmadı yani. Al.
1: Kırmamışsın. Çok iyi.
0: Öncekini de ben kırmadım hatırlarsan. Sen kafama atmıştın.
1: Neden acaba?
0: Öfke sorunundan. Ne yaptın o işi? Hallettin mi? Geçti mi?
1: İlacı sensizlikmiş.
0: Aferin. İlaca devam. Sakın bırakma.
1: Han.
0: Ceylan lütfen ağlama artık. Bak ararım adamı, özür dilerim. Olmazsa da başka bir yerle anlaşırsın. Ne olur üzme kendini daha.
1: Han defol git başımdan. Yalnız kalmak istiyorum dedim sana, git.
0: Özür dilerim.
1: Ya git bak, elimden bir kaza çıkacak, git.
0: Seni daha az sevmem lazım biliyorum. Ama olmuyor işte. Belki daha az görürsem.
1: Han, han, daha az olmaz. Daha az olmaz, daha az olmaz, daha az olmaz. Daha az olmaz. Han.
0: Ne?
1: Kahve var.
0: Çarpıntı yapıyor.
1: Ne zamandan beri?
0: Ne istiyorsun sen? Niye döndün? Niye şimdi?
1: Öğrendim çünkü. Çok korktum. Çok merak ettim seni.
0: Merak edecek bir şeyim yok benim. Hele sen hiç merak etme.
1: Böyle elinde olmuyor işte.
0: Olacak. Bende kalmıştı. Başkasına lazım olur.
1: Kalsın sen de. Giderken çöpe atarsın. Nasıl olsa istediğinde her türlü giriyorsun.

0: Nasıl olacak? İkimiz aynı şehirde yaşarken nasıl olacak?
1: Hadi gelmiyor musun? Başlıyor film.

tam sana göre. Kaçırma bence. Bulamazsın böylesini. İyi seyirler.

0: Ne kadar kötüydü öksürüğü, çok mu?
1: He ablam, 30 kere anlattım ya bunu sana.
0: Şurup verseymiş, vermemiş mi?
1: Vermemiş. Can çekilsin istemiş.
0: Tövbe estağfurullah. Sen de doğru düzgün anlat be. Uyuyordu, öksürüyordu. Bu ne?
1: Abla ben bunu sana daha nasıl anlatabilirim? Doktor muyum ben? Şöyle kafadan baktım, çıktım zaten.
0: Ateşi düşmüş mü acaba?
1: E ara sor onu da. Yani ben bir daha arayamam.
0: Aman tamam be. Baksın babası, bana ne?
1: O kız neden o kadar üşütmüş biliyor musun?
0: Niye?
1: Sokak sokak seni aradıkları için. Yani babası tabii öyle kitapçıda tek başına da bırakamamış. Yani bence sen gurur yapmayı bir kenara bırak. Hastalık bu sonuçta.

0: Benim yüzümden.
1: Hadi bakalım şu ateşine bakalım bir. Bu niye düşmüyor ya?
2: Baba. Hı. Gitmeyeceksin değil mi?
1: Gider miyim hiç? Buradayım kızım.
2: Uyuyorum diye gitme, tamam mı?
1: Hastalıktan, ateşten şaşırdın sen herhalde. Yapar mıyım öyle bir şey için?
2: Yapmıştın ama. Ben uyurken gitmiştin evden. Hiç aramamıştın.
1: Sana söz veriyorum bir daha öyle bir şey olmayacak kızım. Bir şey söyleyeceğim. Çorba içebilecek durumda mısın? Isıtayım mı onu?
2: Canım istemiyor.
1: Peki sonra içersin.

0: Safi.
1: Benim yüzümden üşütmüş. Ne oldu, nasıl?
0: Hayır, okulda salgın var zaten.
1: Ha. Keçik yağı var şunun içinde. Ekmeğin üstüne birkaç damla damlatırsan iyi gelir öyle yersin. Bal da var, karakovan, hakiki. Onu da yedir, bayağı iyi gelir. Nasıl, çorbadan içti mi?
0: Çok az maalesef, iştahı yok. Bir de uyuyor hep.

0: İlaçlar uyku yapıyor tabii.
1: Hacı, bu odanın hali ne ya? Bu çocuk tabii burada hasta olur. Şuraya bak, pislik içinde.
0: Baba, ilgilenemedim. Safiye olmadı. Sıra gelmedi ona. Ama istersen sen ilgilenebilirsin.
1: Nasıl? Ben mi toparlayayım odayı?
0: Ya da sen başında dur, ben toparlayayım.
1: Ha.
0: Ha, şey için, eğer bulaşır diye korkuyorsan eğer yani...
1: Korkmuyorum.
0: Gel hadi o zaman, gel.
1: Hayır, şimdi beni görünce morali bozulmasın çocuğun.
0: Niye öyle dedin şimdi?
1: Hiç. Yok, hani böyle zamanlarda insan annesini arar ya, ondan şey dedim ben.
0: Annesi uzakta.
1: Neyse bir... Evet, 2 dakika bir gireyim. Çıkarım hemen.
0: Gel hadi, gel.

0: Değiştirdin mi üstünü?
1: Hı hı. Evet.
0: Kim bilir kaç saat önce.
1: Islak mı üstü? Bak bakayım senin.
0: Nasıl bakayım Naci? Allah Allah. Sonra çocuk uyanacak, bağıracak, krize girecek, kızacak.
1: Niye kızıp kriz geçirsin ki Safiye? Benim bilmediğim bir şey mi oldu? Balığının öldüğünü söylemiş, sen de apar topar çıkıp gitmişsin. Başka bir şey konuşmadınız değil mi? Safiye, cevap bekliyorum.
0: Ne konuşacağız ki sanki?
1: Ne bileyim, senin canını sıkacak bir şey.
0: Konuşmadık bir şey.
1: Yüzün gözlerin öyle demiyor ama. Var bir şey. Hadi Safiye söyle.
0: Annesi Kanada'ya gidiyormuş.
1: Hı.
0: İşte ben de hayırlısı olsun dedim. Öyle yani, biz de babamla beraber yaşayacağız dedi. Artık nasıl yapacaksanız. Bir bakıcı bulman lazım. Şart. Yani tek başına bakamazsın sen Naci. Baksanız şu kızın haline bak. Zaten yorganın üstüne battaniye örtmüşsün. Ateş de düşmez böyle.
1: E tamam. Çek o zaman üstteki battaniye.
0: Çekemem ben. Sen yap.
1: Safiye, temiz o battaniyeyi çeker misin?

0: Su içmesi lazım. Bak su da kalmamış burada. Çorbası da yarım yamalak duruyor. Su kalmamış. Bu çocuğun bol bol su içmesi lazım Naci. Bayram'a söyleyeyim de getirsin.
1: Yok yok, bu saatte rahatsız etme sen. Ben inerim bir resepsiyona. Sorarım bir... Burada kalabilir misin biraz? 2 dakika falan sorar.
0: Şey, dışarıdan al. Bir de şişeleri silsinler, öyle versinler. Leş gibi getirme odaya.
1: Tamam. 2 dakikaya geliyorum. Geliyorum ben.

0: Naci, bir de şu ışıkları söndür ya. Apaydınlık içerisi, hasta çocuk yani. Sen hiç mi hasta olmadın? Allah bilir geçip başında kitap da okuyorsundur bu ışıkta. Söndür şunu.
1: Ya çokmuş hakikaten.
0: Ciğerlerine mi inmiş? Kıpkırmızı olmuş yüzü.
2: Anne, geldin mi? Üstüme örtüşüdüm.
0: Ateşin düşmez ki o zaman.
2: Çok üşüdüm ama.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
3: İyi ki doğdun Kahraman.
4: Nice senelere Kahraman.
2: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
5: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik...
2: Annemin karnı burnunda. Babam o demiş ki...
6: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
7: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
2: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
8: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
9: Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
12: Otel mi? Trivago.
13: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
14: Sen seversin diye aldım.
13: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
15: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya,
16: A101 artı ile 2-15 Temmuz tarihleri arasında her 300 liralık züccaciye alışverişinize 75 lira nakit iade sizi bekliyor.
15: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
17: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
18: Çok iyi.
19: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Buradayım. Her anında 80 yıldır.
7: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı. İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Abi, ne yapıyoruz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Arkadaşlar!
7: Azma!
6: Size bir sürprizim var. Ozmo Cool'un bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
8: Azma! İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
6: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
9: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
11: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Regl gecelerimi.
1: Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
3: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
4: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
4: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank
1: kartım Hadi. Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Hadi başamalız.
1: Oo.
0: Çayla şamalaz en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalaz.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Ha, Milo.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
2: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde.
3: Şok şok cepte şok.
4: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak... Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
3: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
4: Ben Deniz H5, işim gücüm hoş 5. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Hiç durmak bilmiyorlar. Hiç.
5: Yine ne söyleniyorsun H5?
4: Devrelerim şişti, hoş 5'inizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
5: Şarj olmaya mı?

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Koçak'ta festival

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
1: İyileşeceksin. Ha bir de şey dedim. Safiye ile evlenmeyeceksin yoksa giderim dedim. O da kabul etti.

0: Naci. Kiralık ev tuttunuz mu?
1: Tutmadık. O mu söyledi?
0: Kız haklı. Madem birlikte yaşayacaksınız doğru düzgün bir yeriniz olması lazım. Bu şekilde olmaz otel odalarında Naci. Sizin bir an önce bir eve çıkmanız gerekir. Baksana şu kızın haline. Neyse ben gideyim artık. Han bekliyor. Adetini değiştir.

0: Tamam mı? O çorbayı da ısıt, buz gibi olmuştur. 3-5 kaşık yesin de ilacı ondan sonra ver.
1: Tamam. Safi. Sağ ol.
0: Ne yaptım ki ben? Hadi.

Başkaları çocuğu yapar. Sen anca böyle uzaktan bakarsın el alemin çocuğuna. İstediğin kadar kendini yırt. Seni asla sevmeyecek. Asla kabul etmeyecek. Ama aferin kızım. Hayatta yaptığın en doğru şey bu Safiye. Doğurmamak. Doğursan da bakamazdın zaten. Senin gibi sütünde lanetli olurdu.

0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Bu ne?
1: Hanın hediyesi. Zamanında en çok sevdiği yerde bir fotoğrafını çekmiştim de gelirken de hani hazır geliyorum veririm diye düşündüm.
0: Han yok ama evde.
1: Ha. İyi. İşte mi?
0: Gülben'le ben varız. Baba da içeride.
1: Daha iyi işte kız kıza. Yani olsaydı huzur vermezdi.

0: Abla, vallahi ben... yine gelmiş. Ha, biliyor musun burada olduğunu?
1: Gülben, tamam. Öyle mi karşılanır misafir?
0: Nasıl karşılanır bilmiyorum ki. Hiç görmediğim için bilemiyorum tabii, normal yani.
2: Bir kahve içip kaçacağım Gülben, merak etme.
0: Ha, kaçacağım diyorsun. Ha, kaç tabii. Kaç tabii, sen alışkınız biz.
2: Çok mu üzülmüştün Gülben? Ha? Şimdi sitem ediyorsun bana.
0: Han'ı öyle görmek üzmüştü, evet. Kardeşimi öyle görmek pek iyi gelmemişti de.
1: Gülben, tamam.
2: Rolleri değiştirmişsiniz bakıyorum. Eskiden kötü polisi oynuyordu.
0: Bu ne? Resim mi bu? Resimse hiç verme. Han hiç sevmez. Valla depoda duruyor hepsi. Hiç bakmaz bile.
2: Resim değil Gülbencim. Fotoğraf. Bir öğrenemedin şunu. Ben onu ne yapayım? İçeri sokmayayım değil mi?
1: Kalsın kalsın o. Hallederiz biz. Tamam.
2: Ben ellerimi yıkayabilir miyim? Banyoyu kullanabilir miyim?
0: Bizim banyomuzu.
1: Kullan, kullan.
3: Resimleri fotoğraf.
0: Hiç değişmemiş. Bir insan aynı ukalalık hayatına devam eder mi? Ben sana söyleyeyim abla. Yanlış sularda yüzüyorsun değil mi ben?
1: Gülben, tamam. Hadi iki tane sade kahve yap bize.
0: Yapamam canımın içi. Birazdan çıkacağım ben.
1: Hayırdır, nereye? Sevgilinle mi bu?

0: Yardım edeyim mi? Şaka yaptım. Korkma.
1: Korkmuyorum.
0: Hala kimseyi almıyor musun mutfağına? Bir gül benle sen mi?
1: Bir kişi daha girmişti zamanında.
0: Kim?
1: İnci.
0: Aranız iyiydi demek.
1: İyi biriydi o. Çok sabırlıydı.
0: Senin gibi değildi diyorsun.
1: Hay Allah ya, kaynamak üzere bu.
0: Ben bakarım.
1: Gülben bakar.
0: Aa. Esat.
2: Aa. Nasıl ya? Ceylan. Nasıl girdin ya içeri? Safiye abla evde yok mu? Hikmet amca mı aldı seni?
1: Esat buradayım. Hayırdır Esat? Ne oldu, Betim benzin atmış?
3: Yürü. Ah geldin mi? Çıkalım hadi hemen. Nişanlandık da biz. Nişanlıyız.
0: Ne? Nasıl? Gerçekten mi? Geçen gün buluştuğumuzda hiçbir şey söylemedin bana.
3: Senin sır küpü.
1: Görüştünüz mü?
2: Geldiğinde bir kahve içtik geçen. Senin gündem yoğundu. Sıra gelmedi ki.
3: Ama sır falan değil yani. Aniden nişanlıyız. Yakında da Allah tamamını erdirecek inşallah.
0: Çok iyi. Yani böyle 40 yıl düşünsem yan yana hayal edemezdim sizi ama bence güzel olmuşsunuz. Maşallah.
3: Ha, beğendin mi?
0: Hı hı.
3: İyi o zaman, beğendiysen çıkalım biz.
0: Huysuzluğu üstünde bugün dikkat et.
3: Şakalar. Şakalar.
2: Tamam. Görüşürüz.
0: Esat'cığım eğer vaktin olursa sergime beklerim.
2: Aa ne güzel. Tamam olur geliriz.
3: Abla. Bak kriz falan gelirse, yani nefes alamazsan böyle parfüm kokusundan falan kötü olursan hemen beni ara, telefonum yanında.
2: Tamam o zaman, hadi görüşürüz.
3: Bir de abla, şimdi misafirim gidince bütün evin altını üstünü getireceğim için ben yardım edemem. Baştan söyleyeyim abla, acaba diyorum ki siz şu taburede mi otursanız dışarı çıkın, ben söyleyeyim de.
2: Gülben, hadi boşver gel.
3: Öyle ama sonra benim belim kopuyor.
2: Tamam doğru, hadi.
3: İşte.
0: Bence iyi fikir, hem salonda kirlenmemiş olur ha?
1: Olmaz. Salonda içeceğiz.
2: Allah Allah.
3: Hayır yani niye yüz veriyor ki? Hiç sevmez Ceylan'ı. Ben hiç anlamadım bu işten bir şeyi.
2: Efe bile aldığına göre var bir bildiği herhalde.
3: Sen sakın ona söyleme ama ablama çok kızar sonra. Söz mü? Lütfen.
2: Tamam söz.
3: Bu arada bence sen de Ceylan'la görüştüğünü söyleme Han'a. Hani görüşmüşsünüz ya, çok bozulur Han benden söylemesi.
2: Söyledim ama. Evet bozuldu da zaten.
3: İşte dedim.
2: Ama Ceylan benim arkadaşım.
3: Hı hı.
2: Han öyle istiyor diye görüşmeyecek halim yok.
3: Ne?
2: O benim istemediğim herkesle görüşüyor sonuçta.
3: Sen kimi istemiyorsun ki?
2: Yok öyle sendirdim. O da istemezdi herhalde diye. Hadi gel.
3: Hayır ben söyleyeyim diye de söyledim ben. Sen bilirsin tabii ki arkadaşın. Hayır ben senin için söylüyorum. Benim için bir sıkıntı yok.
2: Tamam canım tamam.
3: Arkadaşın, anladın da
2: evet,
3: yani.
2: Evet öyle. O yüzden gittim.
3: Güzel. Ne güzel, arkadaşlarım var.
2: Oo, Bayram selam. Nasılsın abi?
4: İyiyim Esat Bey, sağ olun.
2: Ne oluyor?

0: Bozuk mu atıyor sana? Konuşmuyor mu?
1: Evet, aramız kötü biraz.
0: Neden?
1: Yani işte.
0: Bir saniye.
1: Hans'a sakın söyleme. Han mı? Kim?
0: Yok, değil. Efendim anne. Şirketteyim. Anneciğim, hafta içi hafta sonu mu var bizde işte? Yoğun yani hep. İyiyim, iyiyim. İyiyim, sağ ol.

0: Tamam, görüşürüz tabii. Hadi öpüyorum elinizden. Bay bay. Yapma böyle ama, ne olursun ya. Ama çok üzülüyorum bak, yapma.
1: Yo, bir sıkıntı yok, sorun yok yani. Anlıyorum ben seni, hak veriyorum zaten. Anlıyorum yani.
0: Tamam neyse bak, senle şu sergiye gidelim mi?
1: Ne yazıyor orada bak? Çok tedirgin ediyor beni yani, bilemiyorum ben bunu.
0: Ne olacak ki gitsek?
2: Hangi sergiymiş o? Ha? Siz iki küçük aşıklar, ne dediniz? Hafta sonu değerlendirelim mi dediniz yani sanat manada?
1: Yok yok, öyle sergi ya, bilmiyorum işte şey.
2: Ne şey, şey ne, resim mi, heykel mi ne?
0: Fotoğraf.
2: Aa, ünlü birinin sergisi mi? Bakayım ben.
0: Al.
2: Neymiş çöp? Bu Ocağıyla mı bu?
0: Hı hı.
1: Benim arkadaşım değil, Esat'a verdim. Bilmiyorum ben.
2: Ha. Tamam. Ben de sizinle geleyim. Bunu da değişiklik olur değil mi? Hadi. Hadi.
0: Hadi gel, hadi sen de artık. Beraber gidelim. Gel. Siparişlerinizi getirdim, buyurun.
3: Ay, sağ ol Bayram be. Vallahi hayat kurtarıyorsun bazen.
0: Ne demek, rica ederim.
3: Yok vallahi sağ ol. Ay, gelirken aldım sandım. Unutmuşum meğer yumurtaları. Kaldın mı menemenin başında öyle? Tava bana bakıyor, ben tavaya bakıyorum. Tarifini veririm. Çok iyi yaparım. Yumurtasız menemen. Bak, soğan konusuna hiç girmiyorum bile. Kapışırız sabaha kadar.
0: Ya nasıl beceriyorsunuz?
3: Menemeni. Kabuğunu soy, domatesin suyunu da çektir. Mis gibi.
0: Yani nasıl bu kadar neşeli oluyorsunuz? Gülüyorsunuz. Mutlusunuz. Yani nasıl, nereden bu kadar hayat dolu olabiliyorsunuz? Ben bazen sabahları yataktan zor kalkıyorum.
3: Ama kış depresyonudur o.
0: Sizde niye yok?
3: Ben seviyorum hayatı. Hayır, ne olur yani? En kötü ne olur? İki üzülürüm, üç kahrolurum. Geçer gider.
0: Geçer değil mi?
3: Geçer.
0: Yarın benim izin günüm.
3: Çok güzel. Ay pek hoş. Sen yarın gez, eğlen, coş. Ay, çok alem kadın.
0: Eğer müsait olursanız beraber gezebiliriz. Yani Beyoğlu'nda bir çay içeriz.
3: İkimiz mi?
0: Yani sizin için bir mahsur olmayacaksa.
3: Olmaz. Mahsuru olmaz yani. Sen böyle bir anda sorunca ben bir şoka girdim. Çıktım şimdi şoktan ben. Tabii gideriz biz. İçeriz çayımızı. Eğleniriz seninle. Gideriz be. Gezeriz. Yarın.

0: Ellerine sağlık. Kapat istersen falına bakayım. Neyine bakacaksın? Ben bulurum bakacak bir şeyler. Bulamazsın.
1: Sen şimdi falı bırak da benim soracağım soruya cevap ver. Eğer Han'la siz yine düşük bir ihtimal ama başka kimseyle şansı yok, onu biliyorum.

0: en baştan sevemez kimseyi. Yeni birini alamaz oraya. Ama sen... Zaten oradaydın. Mumya gibi. Hiç gitmedin.
1: Mumya. Sağ ol.
0: Mumyalar ölmez. Ama lanetlidir de. Yine aynı şeyi yapmayacağına söz verirsen eğer... ...terk edip gitmeyeceğine... ...bu sefer engel olmam. Size.
2: Hiç anlamadın değil mi? Engel sen değildin ki.
0: Bu evde yaşamamak için gitmedin mi sen? Hı? O yüzden terk etmedin mi bu çocuğu?
2: Ben bu evde sizinle yaşamamak için değil. Onunla yaşamamak için gittim.
0: Peki şimdi...
2: Şimdi onsuz yaşayamıyorum.

0: fena değil. Ama ne bileyim bana birazcık karamsar geldi. Normalde de böyle karanlık bir tip midir?
1: Yok.
0: Evet. Yok. Pek bir ceylancı çıktın sen. Ben sana diyeyim vallahi bak.
2: Bravo.
1: Ne ilgisi var Gülben? Esra fikrimi sordu. Ben de söyledim işte yani. Bence değil.
0: Ama bence sen o kadar sevmiyorsun Ceylan'ı gibi geliyor bana.
2: Yani yok eskiden çok severdim de. Sonra işte şey.
0: Ne sonra işte ne?
2: Güvenilir değil yani. Kafa karıştırır. Evet Hanı'nın zaten kafası daha yeni düzeldi. Karışmasını istemiyorum ben. Bak şuraya bakar mısın? Şuralara bakıp çöp çekmiş. Çöp çöplere bak. Hani bilmiyorum işte böyle pis şeyler seviyor bu kız ya. Çeksene şöyle çiçek, böcek, kuş, ağaç, gör ne bileyim ben. Ama yok kesin ileride de şey vardır ceset fotoğrafı.
1: Ya abartma Gülben. Kağıt toplayıcılarını çekmiş işte ne güzel. Yani onların hikayesini anlatmış.
2: Hı hı, çok biliyor çünkü onların hikayesini. Bak bak bak bak.
0: Bir dakika, bakıyordum ben daha ona.
3: Hanımefendi satıldı maalesef, araç bekliyor.

0: Abla bu ne?
1: Bilmiyorum.
0: Buraya geldi değil mi? İçeri aldın onu.
1: Kahvesini içti gitti. Sana da bunu bıraktı işte, hediyeymiş. Açsana görelim.
0: Açmayacağım. Geri vereceğim bunu.
1: Tamam verirsin canım. Allah Allah, aç da bir göreyim. Eski bir fotoğrafmış işte senin. En sevdiğin yerde çekilmiş, siyah beyazmış. Hoşuna gidersen seversin.
0: Sevmem. Geri gidecek bu. Sen de bir daha onu içeri almayacaksın. Duydun mu beni? Bana eğer biraz saygı duyuyorsan yapmayacaksın bunu.
1: Han, sen niye bu kadar büyük bir tepki veriyorsun ki? O gün kız bana yardım etti. O olmasa...
0: O olmasa da ben olurdum. Ben zaten geliyordum seni almaya. O erken davrandı.
1: Ha, erken davrandı.

0: Bana görüşme falan diyorsun da sergisine de gitmeyi biliyorsun maşallah.
1: Uzak dur demek için gittim. Çok merak ediyorsan nedenini bu.
0: Onu görmek için değil yani.
1: Öyle olsa ne yapacaksın? Ha? Sevinecek misin? Yok. Yok, bu hiç olmadı. Sen bence eskisi gibi ol, eski Safiye gibi. Çünkü bu feci saçmalıyor.
0: Unutmamış seni.
1: Umurumda değil. Ben çoktan unuttum.
0: Yalan söylüyorsun. O dediğini hiçbirimiz yapamayız biz. Tamam mı? Kanımızda yok.
1: Ben yaptım işte. Yok diyorum ya, yok.
0: Ne yapacaksın? Onunla mı çöpe atacaksın?
1: Evet.
0: Öncekini attığın gibi mi? Hı? Kazan dairesine mi kaldıracaksın yoksa?
1: Başka bir şey yapacağım bu sefer. Buralar şimdi cam kırığı olmasın. Ben bunu alıp odama götüreceğim.
0: Han, korkuyorsan uzak durursun. Bana palavra sıkma. Yalan söyleme bana. Unutmuş falan değilsin. En çok nefreti hatırlıyorsun sadece.

senin için yaptım. Bu sen, bu da balığın. Çorba için teşekkür ederim. Çok güzel olmuş.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
7: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde.
8: Şok şok cepte şok.
9: Abi ne oluyor ya?
10: Açlık basıyor, bir şey yok.
11: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla.
12: Gong,

0: Çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
3: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
2: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
5: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steam. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: Sevgili gecelerimi.
1: Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Araba şamalos.
3: Oo.
2: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi.
3: O zaman herkesi benden

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Abi ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar.

0: ile mandalina enerjisi günün her anında seninle.
1: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
2: Break. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
2: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
3: 11-17 Temmuz arasında BİM'de Türk Şeker 209 lira yerine 189 lira.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Paska.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
2: Hadi başamalız.
3: Oo.
2: Çayla şamalaz en iyi arkadaş gibi.
3: O zaman herkesi benden şamalaz.
4: Çocuk ya da büyük ol, Haribo ya mutlu ol.
5: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
6: Dondurma gibi değil dondurma. Golf.
7: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
8: Çok iyi.
5: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık.
9: Vardık.
5: Liseden mezun olduğunda da.
9: Buradayım.
5: Her anında 80 yıldır.
9: Orijinal Çamlıca gazoz.
10: Garanti BBVA.
11: İyisin. Ha? Bir garip bakıyor ya.
12: Arkadaşınız gayet iyi.
11: Of, olsun benim.
12: Sadece son bir haftayı hatırlamayacağım.
11: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
13: Tüm yemekleri ben ödemiştim.

0: Hatırlıyor musun onu? Sizinkileri de ben ödedim hatta.
1: Öyle mi olmuştu ya?
2: Bayağıymışsınız ya. Maşallah.
0: Tekne. Sen öde sonra hallederiz demiştik ya.
3: Var mı onlar?
4: Var mı sence? Evde yok ki.
0: Böyle şey değilim.
5: Ya Faruk tamam hallederiz.
0: Nasıl?
5: Harca bölüştürle.
4: Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti.
6: Oh. Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın, kafanız rahat etsin.
0: Önce sen iyi ol. Siz de gönderiyorsunuz.
7: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
8: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
9: Böyle ayakkabılarımla girdim ama çamur oldu, kusura bakma.
10: Naz.
9: Çöpten geliyorum.
10: Anladım.
9: Güzel. Fotoğraf çekmeyecek misin? Sergine eklersin belki.
10: Bende var.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: kefeni yırttı usta. Ya olacak iş değil. Bir hiç için geldiğimiz noktaya bak.
1: Nokta değil, noktalı virgül usta. Ben daha konuşmadım. Zaza lafını bitirdi.
0: Memati hadi bu çocuk. Sen de mi çocuksun?
1: Usta ben de senin yerinde olsam aynısını söylerim. Ama sen benim yerimde olsan şimdiye çoktan Zaza'ya sıkmıştın.
0: Memati ben bu çocuğu senin yanına adam olsun diye verdim. Ölsün diye değil. Hadi Zaza konusu kapandı. Senin dediğin gibi ya da benim dediğim gibi. Sonra?
1: Usta Zerre dedesine çekmemiş. Babasının aynısı. Selvi de dedesiyle teyzesinin aynısı. Zerre babasına çekmemiş.
0: Memati, Selvi ile nedir mevzu?
1: Yatıyor da ama bir şey yok.
0: Buranı soruyorum.
1: Usta ayıbı diyorsun.
0: Gönül işi bu. Ayıbı saklarsan olur.
1: Usta biliyorum laf söz çıkardılar. Yok benim evimde kalmış, yok bilmem neymiş. Ama o iş başka türlü. İçip içip sarhoş olmuş bu. Kenan'ı bir kadınla basmış. Ben de gittim aldım bardan. Ayılttım bunu. Usta içince sapıtıyor. Öpüyor möpüyor. Normalde dövmem lazım da kıyamıyorum.
0: Hangi açıdan kıyamıyorsun?
1: Usta bu sorduğunu Zaza sormaz.
0: Peki kardeş. Ben senin dostunum. Dost acı söyler. Dostunun acı sözüne de katlanır. Bu Selvi işinden uzak dur.

0: Kenan geldi diye bana niye trip atıyorsun? Zaten sen girdiğinde içeri ben kovmuştum. Cici oğlun yoğun bakımlarda ya. Bizim yediğimiz ayak Erkin elinin kiri değil mi?
1: Memati ile ne iş çeviriyorsunuz siz?
0: Kenan gitmemiş meğer odadan. Ben çıktı zannettim.
1: Ben ikinizin de gözünün içine bakıyorum. Ömrüm bacım Meral'in fırıldak çevirmeleriyle geçti. Onun pisliklerini kapatmakla. Şimdi de başıma siz mi çıktınız?
0: Anne, yemin ediyorum yok öyle bir şey. Ya kim ne söyledi sana bilmiyorum. Yoksa Memati abi mi konuştu seninle?
1: Daha onunla konuşmadım. Konuşacağım.
0: Anne, ölümü gör bir şey söyleme. Ben kıl etmek için onu sana aşığım, ölüyorum, bitiyorum dedim. Eğer sen onunla konuşursan bir daha yüzüme bakmaz.
1: İyi ya, bakmasın işte.
0: Anne, eğer böyle bir şey yaparsan yemin ediyorum Kenan'a dönerim. Yalvarırım yapma.

0: Polat'ın ailesiyle aynı evde olmanız sıkıntı yaratmayacak mı kızım?
1: Sıkıntı olacaksa olsun. İlk defa hayatımda bir aile gördüm.
0: Teessüf ederim.
1: İstediğini et babacığım. Kocamı kaybet.

0: etmemek için her şeyi yaparım.
1: İyi kızım. İbadete de başlarsın.
0: Kocam beni daha çok sevip bana bağlanacaksa onu da yaparım.
1: Hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Bugün sizi daha iyi gördüm Davut Bey.
1: Kızımla vakit geçirdim, kendime geldim.
2: Eve çıkabileceğinizi söyledi arkadaşlar.
1: Evet. Bütün personeline teşekkürlerimi ilet lütfen. Gerçekten ellerinden gelenin fazlasını yaptılar.
0: Çıkacak mıyız hemen? Vaktimiz var mı biraz daha?
2: Elif uyumadan yetişeyim diyordum. Sen kalacaksan Cahit bekleyip getirsin seni.
0: Yo, yarın yine gelirim.

0: Yok anam, bunların geleceği yok. Demek kendi evlerinde kalacaklar.
1: Oğlumdan soğutacak beni. İnşallah gelmezler diyeceğim.
0: Sen ne yapıyorsun telefonla?
1: Benim akılsız kızı arayacağım ama gözüm görmüyor. Okuma gözlüğüm nerede benim?
0: Leyla'yı mı diyorsun ha?
1: Hı hı. Okumakla kadınlık olmuyor. Koskoca savcı olmuş, hala akılsız.
0: Anam, kızın ne günahı var?
1: O çiyan gelip İngilizce konuşup Elif'i tavlayacağına, benim akılsız kızım gelse de çocukla vakit geçirse ya.
0: Ne bilsin burada yoklar? Kızın sabah yüzünü görmedin mi? Bembeyaz oldu. Vallahi üzüldüm haline.
1: İşte haber vereceğim ki bilsin evde yoklar.
2: Sen daha çıkmadın mı?
3: Bana diyene bak. Senin ne işin var bu saatte?
2: Bitti mi duruşma? Senin gibi keyif yapmıyoruz odamızda. Hadi yürü.
3: Efendim Nazif anne.
1: Kızım neredesin?
2: Adliyedeyim anne.
4: Kızım.
1: Bu Elif seni sorup duruyor. Gel iki dakika gör.
4: Yine işinin başına dönersin.
2: Yok anne, gelemem.
4: Kızım, Polatlar yok.
2: Doğru söylüyor. Gel iki dakika uğrayalım.
4: Alo.
2: Anne, işlerime bir bakayım ama zor görünüyor.
1: Peki kızım. Gelme de o dosyaların beyninin her yerini tozlandırsın.
2: Alo. Alo.
0: Ahretlik, öyle ters konuştun ki. Kızın geleceği varsa da gelmeyecek.
1: Ters konuşmayınca da olmuyor işte.
5: Dedem spor mu yapıyor?
2: Gelme üstüme bir sen. Kaynanan haklı. O benim kaynanam değil. Ayrıca giderim oraya, Polat'ı görürüm. Dayanamam, patlarım, olan o olur.
6: Patla yol. Çaycıya, odacıya patlayacağına Polat'a patla.
2: O konuyla ilgili değil. Kara konusunda bana yalan söyledi.
5: Dede, hadi bana masal anlat. Dede, dedeciğim.
7: Allahu Ekber.
5: Ne yapıyorsun dede?
7: Sen Allah.
5: Ne? Ne dedin?
7: Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber.
5: Hadi dede, bir daha el dede. Ne olur.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
5: Ben buradayım.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
5: Buradayım dede. Hadi dede, bir daha el.
7: Sabah uyandırırım seni. Birlikte yine namaz kılarız.
5: Olur. Sen spora namaz mı diyorsun?
7: Yok kızım. İbadet ediyorum.

0: O ne demek?
1: Allah'a senin gibi güzellikleri bize bahşettiği için teşekkür ediyorum.
0: Aa, kilise gibi.
1: Allah her yerde benim güzel kızım. Her an bizimle birlikte.
0: Ama sen böyle yapmıyorsun.
1: Ben de böyle yapıyorum. Allah'ım, sen bize iyilikler ver. Hem bu dünyada hem ahirette iyilikler ver. Bizi sevdiklerinden kıl. Seni sevenlerden eyle. Sevdiklerimizle güzel, sağlıklı bir ömür geçirmemizi nasip et. Amin.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Nasılsın ana?
0: Şükür bugünümüze. Anam nerede kaldınız?
3: Aa, Polat geldi.
0: Bekleye bekleye acımızdan öldük.
2: Niye yemediniz beklediniz?
3: Neredesin Seninci?
1: Babam hastaydı, onu görmeye gittim.
2: Bize niye pas yok küçük hanım?
3: Herkes babasını görüyor. İnci görüyor. Sen görüyorsun. Ben niye göremiyorum?
1: Bak sana ne aldım.
3: Thank you.

0: Çok güzel.
1: Aa.
0: Adı Puffy olsun mu?
1: Olsun.
2: Hadi bakalım. Hadi gidelim.
3: Sen kimi arıyorsun?
4: Pusat'ı. Telefonu kapalı sabahtan beri. Selvi'yi arıyorum, onun da kapalı.
3: Arkadaşın hastanede.
4: Niye? Ne oldu?
3: Ne olacak? Zaza hastanelik etti.
4: O yüzden yolluyorsun beni değil mi? Örgüt yüzünden değil. Aşağılık, feodal bir adamdan korktuğun için yolluyorsun.
3: Annen kimseden korkmadı. Şimdi de korkmuyor.
4: Zaza'ya örgütün gücü yetmiyor değil mi? Ah! Bırakmadı ki Pusat o cevherlişinin kafasına sıkayım.
3: Eğer bir kere sözümü dinleseydin bunların hiçbiri olmazdı. Gidip o mafya babasının oğluyla görüşüyorsun. Feodallerle mafyacılık oynuyorsun. Örgütteki düşmanların bunları önderliğe bildirmiyor mu zannediyorsun ha? Bana gücü yetmeyenlerin senden ötürü beni yemeye çalıştıklarını görmüyor musun?
5: Her neyse. Yarın gidiyorsun. Ve bu konu kapanıyor.

0: Başkanım.
1: Sana rahatsız etme demedim mi?
0: Başkanım, bir istihbarat geldi. Önemli olduğu için rahatsız ettim.
1: Ne söyleyeceksen söyle. Bir daha odama böyle girersen kafana sıkarım.
0: Başkanım, özür dilerim. Lale Zara, Polat Alemdar adlı ajanla mekanında görüşmüş.
1: Emin misin? Hı. Tamam, çık dışarı.
2: Hastamızın durumu gayet iyi. Açıkçası şaşırıyorum. Bu kadar çabuk bir iyileşme beklemiyordum.
3: Ya nazar değdireceksin ha, nazar. Doktor olmasa gebertirdim şimdi sen.
2: İyi akşamlar.
4: İyi akşamlar.

0: Dayı, niye böyle yapıyorsun?
1: Oğlum nazar değdirecek. Nazar değdirecek ha.
2: Dayı, kader nerede?
1: Gelecek, gelecek. Biraz daha iyileş. Gelecek.
2: Gelsin ki çabuk iyileşeyim.
1: Hele hele. Sanki ben seni bilmiyorum. Rahat mı duruyorsun ki Fuso?
2: Ya dayı, niye uyutusun? Ne güzel konuşuyorduk.
1: Ben boş konuşanı sevmiyorum. Hele hastanın konuşanını hiç sevmiyorum. Yat uyu. Kadermiş.
0: Dayı, kıskanıyorsun ha kaderi çok sevdiği.
1: E kıskanım tabii oğlum. Benden başka sevilecek bir şey mi var?
0: Yok dayı.
1: İmdat bele. İçimde öyle bir sıkıntı var ki.
0: Dayı, vallahi billahi Fırat her yerde arık.
1: O değil de. Bele. Ne diyeyim bele, başka bir sıkıntı var ha.
0: Ne ki dayı?
1: Belki bu Zülküf'ü bir gidip görse.
0: He dayı, istisin benim bacaklarımı da kırsınlar.
1: Kırsınlar işte ödeşir. Ne? Benimkini mi kırsınlar?
0: Vay anam vay.

0: Efendim abi.
1: Lale Sara'dan haber var mı Abdülay?
2: Yok abi.
1: Demek ki Zaza eline geçirmemiş daha.
0: Zaza'yla konuşalım istiyorsan abi. Yakalayınca haber versin.
1: Kafayı mı yedin Abdülay?
2: Abi tuttuğu yerde sıkar Zaza.
0: Zaten bu işi sen düzeltirsin. Memati abiyle Zaza...
2: Normal konuşmayı bile bilmiyorlar.
1: Abdülay, Suriyeli'den haber var mı?
0: Yok abi.
1: İyi Abdülay, otur orada yemek ye.
0: Nereden biliyor ki yediğimi?
3: Durumu fena bu fermanın Firiz Abdül.
0: Sen abiyle konuştun mu?
3: Konuştum.
0: Kardeşim konuşuyorsan konuş. Benim yemek yediğimi niye söylüyorsun?
3: Başka bir halt yediğin mi var sanki? Oturup sabah akşam yiyorsun.
0: Erhan, kolunu bacağını kırdırtma.
3: Al kır. Eskidi zaten, yenisini alacağım.
4: Ağam, niye yok diyorsun? Bu yaptıkları yanlarına kar mı kalacak?
5: Zeynel, yangına bir bidon benzin de sen dök. Kimi vuracaksın? Zaza'yı.
4: En azından o imlatı vururum. Geldi ortalığı karıştırdı.
6: Selamun aleyküm.
4: Ulan ne utanmaz adamsın.
6: Zülfikar ağa, af dilemeye geldim.
4: Af dilemek kim sen kim?
5: Zeynel.
4: Ağam o kadar da değil.
5: O kadar. Bırak imdatı. O katır dayın gelemedi. Seni mi yolladı?
6: Dayım yaptığından çok pişman. Senin yüzüne bakacak hali yok ağam. O yüzden de gelemedi.
5: Yani diyorsun ki... O yüzsüz dayımın yüzünü dağıtma.
6: Estağfurullah ağam. Haddim değil.
5: Onu bir şartla affederim. Gelecek benden özür dileyecek. Yezid olduğunu kabul edecek. Yezidlerden farklı olarak da Memati ile bu

0: Zümet'i bitirecek. Git aynen böyle söyle.
1: Tamam.
2: Değilsin.
1: Dayı gelsin geçmiş olsun desin. Bu meseleyi kapatalım dedi.
2: Bu senin dediğin. Zülküf ne dedi?
1: Bak söylerim sonra canın sıkılır.
2: Allah Allah. Demek geçmiş olsun desin diye.
1: He dayı öyle değil.

0: gidecekmişim. Elemdağ'ın hastanesinde yatı.
1: İşte gelmişken Zülküf Ağa o işi de arada hallederik dedi.
0: Hele şu Fitat'ı bir öldürek. Ondan sonra Zülküf'ün dediğini de yaparık.

0: Kaşif ortada yok. Suriyeli'ye ulaşamıyoruz. O yüzden Lalezara'nın peşindeyim. Bu adamlar büyük bir eylem yapacaklar İsrail'le.
1: Abi Lalezara'yı alalım, konuşturalım.
0: Siz ikiniz bir süre görüşmeyin. Lalezara buraya gelecek. Eğer Zerre Zaza'yı tanıyorsam gelecek.
2: Fırat'ı biz alsaydık bari. Zaza yaşatmaz ki onu. Abi sen kızacaksın ama ben yine de diyorum ki Fırat'ı biz alalım.
0: Abdülay, Fırat'ı biz alsak, annesi de Suriyeli'nin yerini, planını bize söylemese, Fırat'ın kafasına sıkacak mıyız?
2: Sıkarız.
0: Sıkamayız. Sıkacak olsak sıkardık zaten. Lalezara'yı örgütte bir yere sıkıştırmışlar. Biz oradan delik açıyoruz ki yanımıza gelsin. Zaza meselesine gelince, zaten haddini aştı. Fırsat kolluyorum ki haddini bildireyim. Fırat da buna vesile olacak.

0: Tabii tabii. Babaz da kırmızı koltukta otur idi. Neydi siz oğlum siz burada?
1: Bekleyin dayı.
0: Buldunuz mu?
2: Daha bulamadık dayı.
0: Hele bir daha de.
2: Dayı tamam bulacağız.
0: Ne zaman bulacağız siz oğlum? He? Ne zaman? He? Ne zaman? Ne zaman?
2: Hurdacı aramayık dayı. Lale Zara'nın oğlunu arayık dayı.
0: Oğlum Zara sev ben. Bilmemişsin. He? He? He? He? Hepsinin kemiklerini kıram. He? O buraya gelene kadar bir tane bile sağlam kemik bırakmayacağım lan. Bırakmayacağım.
3: İmdat.
4: Buyur dayı.
3: Hele telefonunu ver.
4: Ne diyeceksin telefonu dayı?
3: Kader'i arayacağım.
4: Dayı niye üzmek istiyorsun yengemi?
3: Yahu helallik alacağım oğlum.
4: Dayı ayağa kalkar helallik alırsın. Ayrıca ne hakkın geçmiş ki? O kadar baktın ki yengeme.
3: Sevmenin maddi karşılığı mı var? Bir gülen yüzüne bütün mülk feda olsun. Sen de hakkını helal et.
4: Yahu iyileşmişken ne helalliği?
3: Hele vır vır etme. Ver telefonu.
0: Siz neydi siz? La oğlum sen kendini öldürtmeye mi çalışsın? Ya bir rahat dur be adam. Ya bir rahat dur ya. Oğlum şu an ya.
5: Memati, biliyorsun o katının inadını. İmdat'ı yumuşamasa yollamazdı.
6: Diyelim ki ben pusattan vazgeçtim. Sana bu yaptığı edepsizliğin bedelini ödemeyecek mi?
5: Tabii ki ödeteceğiz. Ama önce bir sulh olmalı.

0: gibi sönmeli.
1: Gelirse buraya senin hatırına bir şey yapmam.
2: Biz milletimizle bağımızı hiçbir zaman koparmadık. Milletimiz bizsiz, biz milletsiz yapamayız.
3: Ama vatandaş sizin onları unuttuğunuzu sanıyor.
2: Nereden çıkarıyorsunuz onları? Bizim kapımız vatandaşımıza hizmet için 24 saat açık. Siz biliyor musunuz? Ben geçen ay kaç vatandaşın derdini dinlemişim?
3: Ama kaçak güreştiğinizi ima edenler var. Hatta sindirilmiş olduğunuzu bile iddia ediyorlar.
2: Buyurun, vatandaşımıza gidelim. Bakalım sizin gibi mi düşünüyorlar? Oğlum, ilk gördüğün kahvenin önünde dur.
4: Peki efendim.

0: Hadi bakalım beyler. Toplayın şu gazeteleri. Topla, topla, topla. Gençler, şu kağıtları da kaldırın.
1: Ne oluyor çabuk, Allah
0: çabuk,
1: Allah.
0: Çabuk.
1: Ya? Ne iş bunlar ya?
0: Hadi siz de kapatın şu tavlayı. Şu şapkayı da çıkar kafandan.
1: Ne oluyor?
0: Şunlara çay verin. Herkese çay ver. Siz de kalkın bakayım beyler buradan.
1: Niye be? Çayımızı içiyorduk.
0: Kalkın şu masaya geçin. Orada içersiniz çayınızı. Hadi hadi.
1: Allah Allah. Hadi, hadi arkadaşlar. Hadi geçelim.
0: Siz de gelin böyle oturun. Oturun buraya. Beyefendi geldiğinde ters yüz konuşacak kimse var mı?
2: Sabri, bıkmadın mı bu işlerden? 40 senedir tiyatro oynatıyorsun ya.
0: Beyefendi 50 senedir nasıl ayakta duruyor sanıyorsun? Hadi sen işine bak.

0: Merhaba.
1: Efendim, sizi buralarda görmek ne şeref. Bizi unuttuğunuzu söylüyorlar.
0: Kim bunu söylüyorsa yalan söylüyor. Hangi baba evladını unutmuş, biz evlatlarımızı unutalım.
2: Babamız geldi. Hoş geldin.
0: Hoş geldin
2: baba.
0: Hoş bulduk. Şöyle dur. Merhaba.
3: Evlatlarınızı perişan ettiler. İşsizlikten, yoksulluktan kırılıyoruz.
0: Görüyorsun gazeteci kardeşim. Benim vatandaşım bir yandan terör belasıyla, bir yandan yoksullukla tek başına bırakılmış.
4: Efendim, bunu sizin meydanlara geri döneceğinizin işareti olarak yazabilir miyim?
0: Benim vatandaşım beni nerede isterse ben oradayım. Meydanda isterse meydandayım. Camide isterse camideyim. Cephede isterse cephedeyim.
5: Babamızı bitirmeye çalışıyorlar. Bütün medyada buna çanak tutuyor. Ama herkes bilsin, vatandaş her şeyi biliyor. Babamız nerede? Biz oradayız.
4: Efendim, bu yaştan sonra siyaset zor olmayacak.
0: Yaş dediğin şey nedir kardeşim ha? Tecrübedir, bilgidir, birikimdir. Biz bunları kendimiz için biriktirmedik. Laf olsun diye de biriktirmedik. Vatandaşımıza hizmet için biriktirdik.
2: Çok doğru. Doğru baba.
0: Son nefesimize kadar vatandaşımızın hizmetindeyim.

0: Hamidimin mezarına gideyim diyordum ama.
1: Hemşire kız gelsin de öyle git ahretlik.
0: Doğru söylüyorsun ahretlik. Sana kim bakacak yoksa?
1: Ben bakarım. Kızım, yapamayacağın şeyi niye söylüyorsun? Evde

0: Çocuk var, ben varım. Elif'i de götüreyim diyeceğim ama mezarlıkta ne yapacak biçare?
1: Sen git Hamide Hanım, ben bakarım. Elif'le güzel vakit geçiririz hem de.
2: İnci, please come.
1: Okay, darling, coming.
2: Hurry up, hurry up.
0: Bu çocukla Türkçe konuş. Babası yasakladı başka dil konuşmasını.
3: Gideyim mi, durayım mı?
0: Beni de götür, burada aklımı yitireceğim.
3: En azından Elif'i seviyor. Öveylik yapmıyor.
4: Al iç şunu.
5: Alkol var mı içinde?
4: Zıkkım iç İbrahim'cim, zıkkım. Zıkkım. Bu yaştan sonra bana servis yaptırıyorsun. Bir de alkol soruyorsun.
5: Kızım haftalardır kayıp Fikret Bey. Ihlamur içsem geri gelecek mi?
4: Kızın Ayşehan kayıp değil İbrahim. Belli ki ofisine geri dönmüş. Central Intelligence Ajansı. İstersen Virginia'ya gidelim.
5: Bütün uçakları takipteyim. Ne Virginia'sı? Nevşehir'e bile gitmemiş.
4: Peri bacaları Ürgüp'te diye. Adı Peri diye. Oraya mı gidecek? Senin gibi bir taş kafalıdan bu ajan nasıl çıkmış hayret ediyorum.
5: Ben de hayret ediyorum Fikret Bey.
4: Madem Virginia'da değil, belli ki Davut'un yanında. Yürü gidiyoruz.
5: Davut da hastaneden çıkmadı. Peri'yle ne işi olabilir ki?
4: Yahu ha Virginia, ha Davut. Kalk yürü kalk. Hadi.
5: Demedi deme Fikret Bey. Ben Davut'u öldürürüm. Eğer tek bir yamuk lafını işitirsem ha.
6: Şimdi ben ne olacağım efendim? Size hizmet ettiğim için hem ailemden hem de eşimden oldum.
7: Senin ailen de, eşin de, ülken Amerika.
6: O zaman beni Amerika'ya gönderin. Orada elimden geldiğince hizmet edeyim.
7: Burada henüz görevin bitmedi. Durumun zor olduğunu farkındayım. Ancak Polat Alemdar'ın İnci Tataroğlu'yla evlenmiş olması bu durumu lehine çeviriyor.
6: Davut beni affetse... Ben babam aracılığıyla Polat Alemdar'la yeniden iyi geçinirim.
7: Davut seni ya affedecek ya da ölecek. Bence hiçbir akıllı adam ikinci seçeneği denemez bile. Davut Tataroğlu da akıllı bir adamdır.
6: Ben sizden haber mi bekleyeyim? Harekete mi geçeyim?
1: Berlin'de havaalanında seni çok güvendiğim arkadaşlarım karşılayacaklar. Onların sözünün dışına çıkma.
8: Anne, yeter tembihledin.
1: Yetmez. Sakın orada kendi başına hareket etme.
8: Bari Kandil'e gönderseydin, orada daha çok özgürce hareket ederdin.
1: Ben sana aksini söyleyene kadar hayatın tehlikede. Hayatın tehlikede olduğu sürece de rahat hareket etmeyeceksin. Özgür olmayacaksın.

0: Kuzu Fenine, bebeğim Puffy nerede?
1: Burada yok kızım.
0: Sen ne yapıyorsun burada?
1: Duruyorum.
0: İyi.
1: Şu telefon.

0: Buffy burada.
1: Sen şimdi öğretmen ol. Buffy ile ben de öğrenci.
0: Tamam.

0: tatlım, ben geliyorum.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
3: Buyur Hasan.
4: Hadi oğlum.
2: Anne bir şeye bakıyorum.
4: Olmadı mı Hasan'ım?
2: Oluyor oluyor anne.
5: Seni koydu.
4: Hasan uyku vakti.
2: Daha işim var anne.
4: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
2: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
6: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Uyan

0: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot.
1: Her anın double shot Ice Break.
0: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
2: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Hangi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Buraların redlisiyim.
3: Nerelerin mi?
2: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
4: Bonjour madame.
2: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
4: Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
5: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
4: Très bien. Merci.
2: Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
4: Aa Demet Hanım.
2: Aa siz de mi buraların redlisisiniz? E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca her yer redlilerin oluyor.
4: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi.
2: Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
7: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
8: Sütaş hayran, sütaş hayran.
9: Çiğ köfteyi gördüğün an
10: Sütaş hayran
9: gelsin, Sütaş hayran.
8: İçtikçe iyi hissedeceksin.
11: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Her ev güzel istikballe.
4: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
5: Çok iyi.
6: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Her anında 80 yıldır.
7: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
8: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar.

0: diğer üyeleriyle Mandalina Enerjisi günün her anında seninle.
1: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayatın...

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Palmolive duş jeli 129 lira.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Al bakalım. Of, bu çok yakında. Yine sıyırdı be. Dur sen dur.
2: Boş ver artık. Onunla baş edemezsin. Görmüyor musun? Red Bull içmiş.
1: Bir tane de ben içeyim de

0: manav, elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
1: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
3: Ne oldu anne?
4: İlacımı alacaktım.
3: Niye bana seslenmediniz?

0: Bırak sen kızım. Bu muydu ilacınız?
1: Neye yarıyorsa bu ilaçlar. Güya dizlerime derman getirecekmiş. Hepsi yalan söylüyor. Çocuk gibi insanı kandırıyorlar.

0: Ben bu çiçekleri yediririm adama.
1: Ayılaşma İbrahim. İnsan kayınpederine, aman pardon damadına böyle şeyler söyler mi? Davutcuğum, büyük geçmişler olsun. İbrahim, Fikret Bey bir kurban keselim dedi. Ben de ne gerek var dedim. Davut Bey'in dünürleri kurban işini halletmişlerdir.
2: İbrahim, Peri'den haber var mı?
0: Ben sizden haber bekliyordum Davut Bey.
2: Ulan benim nereden haberim olsun? Yoğun bakımdan yeni çıktım.
0: Gelmemiş mi bu kız ziyaretinize?
1: Korkusundan gelememiştir. Sen bir umut versen Davutcuğum. Eminim ki saklandığı yerden çıkar.
2: Benim inancıma göre herkes hata yapar.
0: Kızımı öldürmek için böyle diyorsun değil mi? Seni öldürmeye teşebbüs etmesini asla affetmiyorsun.
1: Davutcuğum, İbrahim sen yoğun bakımdayken kan vermek istedi. Ben mani oldum. Evladım, ayı kanı insana verilir mi dedim.
2: İbrahim, benim Peri ile hiçbir meselem yok. Netice Nefer'ler öldü ve o benim karım. Eğer siz benim ağzımı aramak için buraya geldiyseniz boşuna uğraşıyorsunuz. Peri'yi sakladığınız yerden çıkarabilirsiniz.
0: O zaman öldü kızım.
2: Ne?

0: Uçağa ne kadar var? 1,5 saat. Dön şurada. Fırat arkadaş, annenizin emri var.
1: 5 dakika arkadaşımın yanına uğrayacağım.
0: Mümkün değil.
1: Ulan Polat Alemdar'ın hastanesi. Oradan güvenli yer mi var? Arkadaşım yoğun bakımda. Göreceğim, çıkacağım. Dön diyorsam döneceksin.

0: Tamam. Yabancı değilim.
1: Geçmiş olsun Nesrin abla. Duydum, çok üzüldüm.
0: Oğlum siz ne zaman akıllanacaksınız?
1: Yaptık bir iş Nesrin abla. Pusat nasıl?
0: Allah bize bağışladı.
1: Görebilir miyim?

Kardeş, bize yol göründü. Sen hele bir iyileş. Avrupa'nın da altın üstüne katarız.

0: İç oğlum, iç bak.
1: Ya istemem.
0: Aman Nuh. İstemsen sen isteme. Ben de imdata içiririm.
2: Dayı, Fırat'ın izini bulmuşlar.
0: Heh. Neredenmiş?
2: Almanya'ya kaçınmış. Gitmeden bir pusatı göreyim demiş. Hastaneden çocuklar aradı.
0: Almanya. Benim elimi öpmeden mi gidi?
3: Dayı. Bir iki gemini bana bırak. Esas itin başı o.
0: Bilisin oğlum. Ben etle gemi gibi bir arada sevmeyeyim. Etlerini kesen, kemiğini de sen kırarsın.

0: Savcı hanım, Lale Zara geldi.
1: Al içeri Çetin. Buyurun oturun.
2: Hayırdır savcı hanım? Biz TC'nin yumuşak yüzüne alışık değiliz.
1: Sizinle polemiğe girecek zamanım yok. Kara durup dururken nereden gündeminize geldi?
2: Kara adlı karanlık ajan bizim gündemimizden hiç çıkmadı ki. Biz halkımızın düşmanlarını gayet iyi biliyoruz. Halkımıza da bu aşağılık ajanları unutmamasını söylüyoruz.
1: Yaşadığına nereden kanaat getirdiniz?
2: TC'nin başka bir ajanı söyledi. Kaşifoğlu.
1: Dosyayı ondan mı aldınız?
2: Dosyayı ondan almama gerek yok. TC'nin her biriminde bunun gibine dosyalar var. Ama kimse cesaret edip o dosyaların yapraklarını çevirmiyor. Gereğini yapmıyor.
1: Lale Hanım, size yaşayıp yaşamadığını sordum.
2: Savcılık makamında ben oturmuyorum. Senin görevin o karanlık ajanı saklandığı delikten çıkarmak. Ama sana hemcinsin olarak yardımcı olayım. Kara yaşıyor. Ama nasılsa sen bu dosyaya biraz daha bakıp, yok canım, Kara şu tarihte ölmüş dersin. Sen demesen bile sana dedirtirler.
0: Buyurun savcı hanım.
1: Arayın emniyeti, Kaşifoğlu'nu getirsinler. Mazeret kabul etmediğimi söyle.
0: Tamam savcı hanım.

0: Kaşif oğlu, sinirlerimi bozuyorsun. Geç otur şuraya.
1: Neyine geçeceğim? İsrail'in en özel ajanları örgütçü kılığına girip Türkiye'nin en değerli birliklerinden birine Kandil'e girmek üzereyken operasyon yapacak. Çok sayıda Türk askeri ölecek. Bunun neyine dahil olacağım?
2: Ne o? Zoruna mı gidiyor? Üzüldün mü yoksa askerlerin öldürülecek diye?
1: Sen bir tane asker öldürsene. İşi İsrail'in üstüne yıktın. Giyip sizin kıyafetlerinizi takır takır operasyon yapıyorlar.
0: Yoo, hepsini biz yapmıyoruz. Onlar da yapıyor.
1: Tabii canım. Çukurca'ya bunlar giriyorlar değil mi?
2: Yo yo, zoruna gitti. Irkçılık duyguları kabardı.
1: Artist! Sen bir tane muhaberatın ajanını, sen bir tane Suriyeli askeri öldürdün mü?
2: Ne diyorsun sen?
1: Ne o? Eski anıların mı aklına geldi? Muhaberat Kürtlere az mı işkence etti? Az mı sizi katletti?
0: Yeter! Yeter be! Oturun!

0: Senin birlik içinde adamların var mı?
1: Var var. Merak etme. Gaflet anında yakalayacaksınız. Bir tane adamın ölmeyecek. Ama sana söylediğim gibi bu yanlış bir hamle. Çukurcayı onların değil, sizin yaptığınızı bizimkiler gayet

0: Haydi'yi biliyorlar. Bunu ispatlarlarsa dünya kamuoyuna sizi rezil ederler.
1: Kamuoyu dediğin kim? Bizim gazetelerimiz, bizim televizyonlarımız. Türkiye dahil bizden izinsiz, istediğimizin dışında İsrail'in iyisini bile yazamazlar.
2: Hiçbir şey olmaz. Silahlar İsrail yapımı. Jammer'larla iletişim kesilecek.
1: Hackerlarımız devreye girip sistemi çökertecek. Sen korucularla konuştun mu?
2: Bizim o bölgede adamlarımız var. Jammer'ları onlara yolladık.
0: İşte. Ne güzel. Planınız mükemmel. Benim aklım burada. Karada, Polat'ta üstüme gelmeye devam edecek. Ama bir iş var aklımda tamamlayabilirsek. O kadar adam ölür ki.
1: Neymiş o?
0: Zaza ile Memati birbirine girecekken aralarında konuşulmayan sulh oldu. Eğer taraflardan biri ölürse bu sulh bozulur ve her iki taraftan da çok sayıda adam ölür.
2: Eğer istiyorsan cevheri dakikasında götürürüm.
0: Eğer bunu yaparsan sana Kandil operasyonunda istediğin desteği veririm Zozan arkadaş.

0: Hop çekil. Ne yapıyorsun oğlum? Şişt, çekilsene.
1: Abicim ne olur ekmek parası.
0: Kovun şunları. Çekilsene kardeşim.
1: Abicim ekmek parası. Abi ne olur.
0: Çekilsene abi, kardeşim bak yapma diyorum.
1: Abi ne olur ekmek parası ya.

0: Başkanım, Fırat arkadaşı götüren ekibe pusu kurmuşlar. Bütün arkadaşlarımızı öldürmüşler. Oğlunuzu da kaçırmışlar.
1: Çık dışarı. Çık dışarı!

0: Abi sabaha kadar ağladım öldün diye.
1: Sen yine de gözyaşını silme. Bir sen biliyorsun yaşadığını. Oğlum bile bilmiyor.
0: Abi elini ayağını öpeyim. Madem böyle bir iş oldu, dosyan kapanacak, ortalarda gözükme.
1: Şu kaşif itini öldüreyim gideceğim koçum. Nerede o it?
0: Abi.
1: Nerede o it?
0: Bildiğim savcı hanım ifadeye çağırmış. Bizimkiler artık adım atmasına izin vermezler.
1: Savcıya gider öter şimdi o havasını atacak ya. Hele ki savcı kadın beni satıp şovunu yapacak.

0: Başkanım, buraya geldiğimiz duyulursa sizi de bizi de örgütün içinde yaşatmazlar.
1: Oğlum yaşasın, ben bin kere öleyim.
2: Abi bekliyor.

0: babama küfreden değil mi?
1: Oğlum biz buraya giremez demedik ki. Şeyler buradan çıkamaz dedik.
0: Babam bu kadın yüzünden öldü.
2: Cahit, içeri.
3: Aldı mı Zazo oğlunu?
4: Ben hayatımda halkımın dışında kimseden hiçbir şey istemedim. Ama senden istiyorum.
3: Keşke Zazo oğlunu almadan bana küstahlık edeceğine elimi sıksaydın. Şimdi o Suriyeli ölü, oğlun da senin yanındaydı.
4: Polat Alemdar, yalvartmadan bu işi yapmayacaksan al. Sana yalvarıyorum. Gidecek başka yerim yok. Ne istiyorsan vereceğim. Yeter ki oğlumu bana ver.

Sürpriz ziyaretin beni çok mutlu edecek.

0: Senin hayatını kurtarırken ne büyük risk aldığımı biliyorsun. Buraya geldiğinde sonsuz kredi verdim. Ancak bir konuda seninle anlaşmıştık.
1: Yine benimle ilgili ne söyledilir sana?
0: Türk ordusuna karşı operasyon yapmadan önce benden onay alman konusunda senin anlaşma yapmadık mı?
1: Örgütün yaptıklarını da mı benim haleme yazıyorsunuz?
0: Cemil, Türkiye'de polisin askerin burnu kanasa senden bilirim. Ben adamlar Irak'a, Suriye'ye girsin diye kendimi paralıyorum. Sen kocaman bir birliğe saldırı planlıyorsun.
1: Ya Allah'ım. Bütün kutsal kitaplar üstüne yemin ederim ki yalan.
0: Cemil, ben fellere benzemem. Seni adaya madaya ülkene yollamam. Seni burada parçalatırım.
1: Bana inan ki yalan. Birkaç karakol baskını yaptık, hepsi o. Ne bileyim, ne saldırısı anlamış değilim.
2: Siz dışarıda bekleyin arkadaşlar.
3: Efendim, Kaşifoğlu'nun şehadeti bizim için çok önemli. Biliyorsunuz Polat Alemdar ve arkadaşları peşinde. Bundan sonra ifadesini alacağınız zaman buraya emretmeseniz de başka yerde başka şekilde görüşseniz.
4: Arkadaş çok güzel özetledi savcı hanım.
2: Hadsizlik etme, otur şuraya. Siz de çıkın dışarı. İstediğim zaman istediğim yerde görürüm.
5: Türkiye gerçekten demokratik bir hukuk devleti oluyor.

0: Eskiden bir savcı bizim ifademizi alabilir miydi? Şimdi bir kadın savcı. Hem de güzel bir savcı hanım bizi ayağına getiriyor.
1: Ben burada Türk milleti adına bir makamı teşkil ediyorum. Milletin ayağına da geleceksin, ayağını da öpeceksin.
0: Millet dediğiniz kim? Devlet olmasa millet mi olur?
1: Kes, kes! Karşında muhbirin mi var? Bana bak, senin çevirdiğin bütün fırıldakları biliyorum. Bu gizli tanıklık seni bir yere kadar götürür. Ama yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Şimdi sorduklarıma cevap ver. Madem tanıklık yapıyorsun, örgütçülere söyleyeceğine kara yaşıyor diye gelip bana niye söylemedin?
0: Ben Polat Alemdar size söyler diye düşündüm. Kara Polat Alemdar'ın adamı.
1: İftira atmadan duramıyorsun değil mi?
0: Savcı hanım, gidin Polat'ın ofisine. Kolsuzun yanında seyrek saçlı bir çocuk var. Ona sorun, senin baban kim diye.
1: Sorarım, sen onu geç. Sen Kara'yla nerede görüştün?
0: Cesaretiniz varsa sizi götüreyim. Ama hortlaklardan korkuyorsanız erkek bir savcıyla gideyim. Her taraf ceset dolu.
1: Ne var Çetin?

0: Kara dün gece yanarak ölmüş.
1: Otopsi raporu mu?
0: Evet.
1: Kafasında kurşun var mı?
0: Var.
1: Hangi tarafında?
0: Ne diyorsun be adam?
1: Kara yanarak ölmez. İntihar eder yanacağına.
0: Bu rapordan bunu anlayamayız. Sen bana göster bakalım mezarlığını Kara'nın.

0: Abi Zaza'nın yerini öğrendik.
1: Suriyeli'nin yerini söyle, gidip oğlunu alayım.
2: Git, yanından beni ara. Oğlumun sesini duyayım, yerini söyleyeceğim.
1: Peki, sen bilirsin.
2: Benim bir oğlum ölecek. Suriyeli senin yüzlerce askerini öldürecek. Ben bir ana ağlayacağım. Suriyeli binlerce ana ağlatacak.

0: bineyi yanına al. Arkadaşlar sana hemşire kıyafeti verecekler. Sen örgütte hemşirelik yapmış mıydın?
1: Yaptım başkanım.
0: İyi. Git o zaman, bu halk düşmanını gebert.

0: Mümkün mü?
1: İmdat. Polat Alemdar.
2: Buyur abi.
0: Kim abi deyici?
1: Dayına söyle. Fırat'ın kafasına sıkarsa ben de onun kafasına sıkarım.
2: Abi, Cevher dayım iyi. Zaza dayım da iyi.
1: Zaza'nın yanında mısın?
3: Evet abi.
1: Ver telefonu ona.
0: Alo?
1: Zaza. Ölene kadar döv Fırat'ı ama öldürme. Anasıyla işim var.
0: Bana ne senin işinden?
1: Zaza. Sabrımı doldurdun, taşırma. Nereye gidiyorsunuz söyle, oraya geleyim.
0: Cevher'in yanına gidiş. Görsün kendini bu hallere sokanı. Artık ne ediyse o etsin.
1: Zaza, o Fırat ben gelene kadar ölmeyecek.
4: Hastaneye gidiyorlarmış.

0: Dayı çok kızdın mı?
1: Bir daha benim arkamdan iş çevirirsense...
0: Arkandan değil ha, yüzüne karşı çevirdim.
1: İmdat. Oğlum bak, ceverim kaderi sorup durayım. Ayağa kalktıktan sonra bu it köpek tayfası benim umurumda mı? E şimdi elem daha ayağımıza gel. Yok mu diyek? Uş.
2: Buraların altı hep ceset. Kapanmamış faili meçhul dosyalarınızın bazılarını kapatırsınız işte.
3: Nereden bileyim kara yapmış bunları? Belki sen yaptın, gömdün.
2: Tek tek ailelerine gidin, onlar size kimin yaptığını söylerler.
3: Nasılsa adam öldü. Bütün faili meçhulleri yıkacak birini buldum.
2: Dur, dur! Durun, durun, durun. Kımıldamayın. Kara ölmedi. Fırlama! Bu bir tuzağının üstündeyiz.

0: Kader, sen misin?
1: Evet, kaderinim.

0: İmdat, o eti getirin münasip bir şekilde.
1: Tamam dayı, paket yaparım. Hadi, ne bakıyorsunuz? Çabuk bir sedye getirin.
2: Başınız sağ olsun.

0: Fırat'ın suyu kaynar yakındır. Ele ele Fırat ele.
1: Bu asansörlerde hiç sevmiyorum. Merdivenleri daha da sevmiyorum.

0: Abi Lale Zar'ı arıyor.
1: Zaza'ya oğlunu almaya gittiğimizi söyle.
0: Alo.
2: Var mı bir gelişme?
0: Birazdan alacağız. Alınca ben seni arayacağım.
2: Telefonunu bekliyorum. Zülfü Yüksel.
3: Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Kalk! Kalk! Dayı! Dayı! Dayı! Ne oluyor lan burada?

0: bakmayın lan.
1: Bir şey mi lan Cevher'e?
0: Ulan Emdat, senin yaptığın işe ha? Ben de ne zannettim?

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Ben kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi.

0: Doğmuşum.
1: İyi ki doğdun kahraman.
2: Nice senelere kahraman.
0: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileceğim diye.
3: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik
0: yaşanan... Annemin karnı burnunda. Babam o demiş ki...
4: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
5: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
0: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
6: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi, demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.

0: Ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak... Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
1: Türkiye'nin dürümü. Bibes'ten tarih kısa. Tamı tamı.
2: Büyük savaş an meselesi mi? Dünya nereye gidiyor? Haluk Levent olayının perde arkası. Tuğba Akıncı'nın sunduğu gündemin izinde de konuşuluyor. Profesör Doktor Oytun Erbaş ve Profesör Doktor Ali Murat Kırık'ın konuk olacağı gündemin izinde yarın 23.30'da Beyaz TV'de.
3: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
2: Bonjour madame.
0: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
2: Très bien.
0: Merci.
4: Gezerken yol tarifi,
0: alışveriş fit check'i.
4: E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
2: Aa Demet Hanım.
4: Aa siz de mi buraların redlisisiniz?
0: E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca
4: her yer redlilerin oluyor.
0: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
5: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
7: Bu var ya bu.
8: Blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
9: Yok ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
13: Ben Feyyaz.
14: Bu da Sarı Kola.
13: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
15: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
13: Rastasıyım bu Sarı Kola'nın.

0: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
1: Değişemem ve değişebileceğime dair inancım da yok.
2: Başka lezzet yok.
0: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
3: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
3: Vay vay vay. Hoş geldin.

0: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder. Çekilişe katıl.
4: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
5: Bellona. İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel
3: istikballe. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: yine School Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşine bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dime School Mix.
1: Akbanklı kadınlar hayatlarına değer katar.
2: Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbanklı kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu için
1: sen de Akbank Mobil'den Akbanklı kadınlar platformuna katıl, hayatına değer kat.
3: Senin yanında Akbank.
4: Koçakla Festival.

0: Cevher'i severdim. Başın sağ olsun.
1: Ben ömrüm boyunca ölümden korkmadım. Cevher sayesinde artık korkusuzluğum. Nasılsa beni gömecek, intikamı alacak biri var derdim. Niye korkam ki? Arkadaşlık budur. Bilirsin ki birisi sen ölürsen seni yaşatacak. Ha işte kardeşin odur. Cevher benim yeğenim değil. Kardeşimdi. Daha Mehmet senin için neyse, Borikli senin için neyse, Cevher de benim için daha ilerisiydi. Ben sana güvendim. Öyle bir ulu çınardır ki dedim, gölgesi serindir, emindir. Ben bu çınara sırtımı dayanmışım.

0: Huzurla kardeş kardeş yaşayacak demiş. Sen bizi dalında sallandırdın. Başın sağ olsun deyiz. Sen benim başımı kopardın.
1: Daha değil Zaza. Daha değil. Cevheri defnedene kadar sana müsaade. Taziyeye gelir başını alır giderim.

0: Madem buraya geliyordun, tuzaklı olduğunu bilmiyor muydun?
1: O yüzden diyorum ya, kara yaşıyor. Bunlar yeni.
0: Demek ki adam özel hayatına hassas. Kimsenin görmesini istemiyor.
1: Bana izin verin, karayı bulup getirip önünüze atayım.
0: Alın bunu. Özel bir yere saklayın. Benden başka ve sizden başka kimse nerede olduğunu bilmeyecek.
1: Niye böyle bir şey yapıyorsun?
0: Madem kara yaşıyor, muhakkak sana bir hesap kesecek.
1: Beni öldürtmek mi istiyorsun savcı hanım?
0: Götürün dedim.
1: Savcı hanım, çok ileri gidiyorsun. Bırakın beni, bırakın. Ne yapıyorsunuz? Bırakın dedim.
2: Sus kaşif oğlu, sus.
0: Siz de ekiplere haber verin. Tuzakları imha etsinler. Yarın kazı başlayacak burada.
3: Tamam savcı hanım.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: sokağa davet ediyorum. En fazla 2-3 saat içerisinde bu iş kökünden isteyecek Allah'ın izniyle.
1: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
2: Evdeki ailenizi, eşinizi, çocuklarınızı seviyorsanız zaman sokağa çıkma günüdür. Bugün mücadele etmek günüdür. Gün birlik olma günüdür. Bu darbecilere karşı hep birlikte Türkiye olarak cevap verme günüdür.
3: Bu bir halkın davasıdır. Mazlumların duasıdır. Bu bir halkın davasıdır. Mazlumların duasıdır.
1: Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Ben de şimdi milletime çağrı yapıyorum. Meydanlara gelin ve meydanlarda onlara gereken cevabı hep beraber verin.
3: Oy yiğidim, oy civanım, tüketme umutlarını. Oy yiğidim, oy civanım, tüketme umutlarını. Zalimlerin tahtları.

0: Beyaz Ana Haber'e hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bugün 15 Temmuz, bundan tam 10 yıl önce asker kılığında teröristler sokaklara çıktı. Vatanımızı, demokrasimizi, bayrağımızı hedef aldı ama onlara geçit verilmedi. Bayrağını alan sokağa çıktı. Kurşunların, bombaların altında hainleri geri püskürttü. Ve bugün aynı irade, aynı kararlılıkla mücadele sürüyor. Hem 10 yıl öncesine hem de bugüne bakacağız. Beyaz Haber ekipleri görev yerlerinde sevgili izleyenler. Rana İdil Özdoğan darbecilerin hedeflerine ulaşmak için saldırdığı en önemli adreslerden biri olan Milli İrade'nin kalbi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Büşra Nur Danişment o dönemki adıyla hainlerin geçişe kapattığı Boğaziçi Köprüsü'nde ve Yiğitcan Aydın o da Ankara Millet Bahçesi'nde. Ama öncesinde yine o geceye döneceğiz. 15 Temmuz 2016. İşte o gece sevgili izleyenler, işte o gece Türkiye bir destan yazdı. Tanklarla, uçaklarla, bombalarla gelen hainler iman gücüyle durduruldu. İman, FETÖ'cü hainler tarafından başlatılan darbe girişimi tüm yurtta yaklaşık sadece 21 saatte kontrol altına alındı. Herkes siyasetçisiyle, vatandaşıyla omuz omuza Kurtuluş Savaşı ruhuyla yeniden harekete geçmişti. Çünkü mevzu vatandı, gerisi teferruat olarak kaldı.
1: Sakin ol, sakin ol. Milletimizi havalimanlarına davet ediyorum.
2: Kimse bir saniye bile düşünmedi. Söz konusu vatandı, gerisi teferruat olarak kaldı.
3: Zaman sokağa çıkma günüdür. Allah için çıkın. Çıkın ve savunun ülkenizi. Korkmayın. Cesur olun.
2: 15 Temmuz 2016. O gece Türkiye bir destan yazdı.
4: Bayrağımızı indiremeyeceksiniz.
2: Tanklarla, uçaklarla, bombalarla gelen hainler iman gücüyle durduruldu.
3: Haydi kardeşlerim, gün birlik günü, çıkın sokaklara.
2: Millet vatanına, toprağına, bayrağına ve demokrasisine sahip çıkmak için sokaktaydı.
5: İnsan bir kere ölür, adam gibi ölür.
2: Ve vatan sevgisi her şeyin önüne geçti. O gece minarelerden yükselen sela sesleri çağrı oldu. Çanakkale ruhu işgalcilerin karşısında bir kez daha dimdik durdu. Saat 16.16. Darbe girişimi Kara Havacılık Komutanlığı'nda görevli bir subayın MİT'e giderek FETÖ MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı almak için kuruma saldırı düzenleyecek ihbarını yapmasıyla başladı. Saat 18.10. MİT Başkanı Fidan Genelkurmay Başkanlığı'na giderek komutanların toplantısına dahil oldu ve ihbarın daha büyük bir planın parçası olabileceğini anlattı. Saat 20.22. MİT Müsteşarı Fidan'ın Genelkurmay Karargahı'ndan ayrılmasının ardından FETÖ'cü askerler saat 3'te başlatmayı düşündükleri darbe girişimini erkene çekti. Saat 21. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli 33 darbeci subay Genelkurmay Karargahı'na doğru yola çıktı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a çıkıp operasyon başlıyor, herkesi alacağız dediler. Saat 22. Genelkurmay Karargahı'nda silah sesleri duyulurken helikopterden de dışarı

0: yerde bulunanlara ateş açıldı. Aynı saatlerde bir grup darbeci asker de TRT Genel Müdürlüğü'nü işgal etti.
1: Sıkı yönetim ilan edilmiştir. İkinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır.
0: Saat 22.28 İstanbul'da Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçişe kapatıldı. Saat 23.02 dönemin Başbakanı Binali Yıldırım bu açıklamayı yaptı.
2: Bunlar asker değil, bunlar asker kılığının da teröristlerdir, canilerdir.
0: Ve aynı saatte Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar bir grup darbeci tarafından rehin alınarak Akıncı üssüne götürüldü. Saat 23.08 FETÖ'cülerin kontrolündeki bir F-16 savaş uçağı Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı'nın Gölbaşı'ndaki yerleşkesinde helikopter ve yakıt tankerini bombaladı. Özel Harekat Daire Başkanlığı ağır bombardıman altında kaldı. Saat 13. Darbeci askerler TRT'de zorla korsan darbe bildirisi okuttu. O sırada binlerce vatandaş sokağa dökülürken darbecilerin kontrolündeki 4 F-16 savaş uçağı Ankara semalarında alçak uçuş yapmaya başladı. Ve o an saat 24. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan halkı meydanlara davet etti. İşte o açıklama darbe girişiminin kırılma noktası oldu.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Bunların o azınlık grubu tanklarıyla toplarıyla gelsinler, ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: Saat 1.39 Meclis Genel Kurulu açılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak Dalaman Havalimanı'ndan ayrılarak İstanbul'a doğru hareket etti. Saat 2.16 darbenin kaderinin değiştiği an oldu. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda kahraman Ömer Halis Demir sahneye çıktı. Hainlere canı uğruna geçit vermedi. Saat 2.35 Türkiye Büyük Millet Meclisi F-16 savaş uçakları tarafından bombalandı.
4: Korkak gibi bir ömür yaşayacağımıza cesur, delikanlı, aslanlar gibi bir gün yaşarız, o bize yeter.
0: Ve bir saat sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçak İstanbul Atatürk Havalimanı'na indi. Aynı dakikalarda meclis ikinci kez bombalandı. Ardından hainler külliyeyi de bombaladı. Teröristler sabah 8'e kadar bombalarıyla saldırdı. Halk sokaktaydı. Sivillere ateş açıldı. Saat 8.26. Darbeci subaylar tarafından rehin alınan Genelkurmay Başkanı helikopterle Çankaya Köşkü'ne gitti. Kriz masası oluşturuldu. Ve tam 21 saat sonra saat 13'te Başbakan Binali Yıldırım Çankaya Köşkü'nde kalkışmanın bastırıldığını açıkladı.
2: Bu kalkışma bastırılmıştır. Bir belayı büyük millet bir kez daha basiretiyle def etmiştir.
0: Ankara, İstanbul, Urfa, İzmir, Antalya, Ağrı. O gece tüm bunlar yaşanırken herkes vatanı için sokaktaydı. Türkiye tarihi yazdı. O hayasızca akına karşı göğsünü siper etti Türk halkı. Mücadele bitmedi. Siyasetçisiyle, vatandaşıyla, omuz omuza bir Türkiye, Kurtuluş Savaşı ruhuyla tekrar harekete geçti. Çünkü konu vatandı, gerisi teferruat olarak kaldı.
5: İlk adresimiz Millet Bahçesi olacak. O noktada bizi Beyaz Ana Haber editörü Yiğitcan Aydın bekliyor çünkü. Ve son durumu anlatacak Yiğitcan.
6: Tabii birçok etkinlik var ama aslında en hareketli yerlerden bir tanesindeyiz şu anda. Millet Bahçesi'ndeyiz. Buradaki kalabalık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyor. Hemen ben rica edeyim kameraman arkadaşım Özbe Özay'dan buradaki atmosferi size aktarsın. Tabii bu büyük zaferin üzerinden 10 yıl geçti. Etkinliklerin bir başka adresi de Millet Bahçesi oldu. Buradaki etkinlik irade bizim, zafer bizim temasıyla yapılıyor ve aslında bu görüntüler büyük Türk milletinin gücünü de gözler önüne seren cinsten. Çünkü bugün Ankara'da şehit aileleri burada, gazilerimiz burada ve

0: vatandaşlar burada. Tıpkı 15 Temmuz 2016'daki o kara gece gibi. Bugün de vatandaşlar bayraklarını aldı ve hiç düşünmeden o zaferin 10. yılını kutlamak için Millet Bahçesi'ne akın etti. Dediğimiz gibi buradaki kalabalık her geçen dakika artan cinsten dakikalar önce de Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli buradaydı. Buradaki programlar saat 18 itibariyle başladı. İlk olarak Mehteran Birliği bir konser verdi. Daha sonra sanatçı Eşref Ziya Terzi sahnedeydi. Saniyeler önce de Kıraç performans gösterdi. Şimdi de aslında program akışı şu şekilde devam edecek. 15 Temmuz günü, o kara günü, o kara gecede şehitlerimizin isimleri okunacak ve burada yad edilecek. Bunu söyleyelim. Saatler 19.45'i gösterdiğinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın burada olmasını bekliyoruz. Şu anda da akışta, dediğim gibi, şehitlerimizin, kahramanlarımızın, o gün sadece vatan diyenlerin ve gerisinin teferruat olduğunu tüm dünyaya kanıtlayan o kahramanların ismi başkentte, Millet Bahçesi'nde tek tek yaşatılıyor. Buradan da tekrardan rahmet dileyelim kendilerine. Saatler 19.45'i gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da burada olacak ve tarihi bir konuşmaya imza atacağı söyleniyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Tabii sadece bununla sınırlı değil, buradan da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne bir yürüyüş olacak. Buradaki kalabalık yine al bayraklarıyla beraber başkent Ankara'daki Alparslan Türkeş Bulvarı'nda buluşacak ve hemen önlerinde Mehteran takımıyla beraber Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru bir yürüyüş gerçekleştirilecek. Orada da yine sabaha kadar külliyenin etrafında nöbetler tutulacak, tıpkı 15 Temmuz 2016'daki o vatan nöbeti gibi 10. yılda da o gün yaşatılacak ve yad edilecek. İfade ettiğimiz gibi her geçen dakika buradaki kalabalık ve coşku artıyor ama şu dakikalarda oldukça aslında kritik bir saat dilimindeyiz. Çünkü kahramanlarımızın, şehitlerimizin, vatan uğruna şehit olan ve sadece vatan diyenlerin ismi şehitlerimiz ekranda tek tek yad ediliyor. Buradaki vatandaşlar da şehitlerimizi şanlı Türk bayrağımızla selamlıyorlar. Bunu ifade edelim. Saatler şu anda 18.45, tam bir saat sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu anda kameraman arkadaşım Özbey Özay'ın gösterdiği gibi, o kürsüde konuşacak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 15 Temmuz mesajları oldukça kritik olacak. Dediğimiz gibi buradan da bir yürüyüş programıyla devam edecek 15 Temmuz anma programları. Alparslan Türkeş Bulvarı'ndan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru bir yürüyüş gerçekleştirilmiş olacak. Şu anda dediğimiz gibi bu şehit anmalarından sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan buraya teşrif edecek. Ardından da burada bir 15 Temmuz özel film gösterimi olacak. Daha sonra da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kürsüye çıkmış olacak. Her geçen dakika buradaki kalabalığın arttığını söylemek mümkün dedik. Dakikalar önce yayının hemen başında Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli de geldi. Artık Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek ve burada kısa bir 15 Temmuz film gösterimine imza atılacak. Daha sonra da Erdoğan hemen arkamdaki o kürsüde çarpıcı mesajlarını verecek diyerek söz tekrardan Millet Bahçesi'nden stüdyoya bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz Yiğitcan'a da, eksik olmam. Ömer Halis Demir efendim, 15 Temmuz hain darbe girişiminde gösterdiği kahramanlıkla o kara gecenin seyrini değiştirdi. Alçak darbecilerin planlarını alt üst etti. Halis Demir, vatanı ele geçirmeye gelen darbecilere göğsünü aslında siper etti ve kahramanca şehit düştü.

0: O kara gecenin umudu. Şehit piyade kıdemli Assubay Ömer Halis Demir. Türk milleti hain darbe girişiminin, karanlık ve uzun gecenin simge ismi Ömer Halis Demir'i unutmuyor, unutturmuyor.
1: Eğer 15 Temmuz hain darbe girişimi başarılı olsaydı, Türkiye'yi karanlık bir çağ bekliyordu. Adı bilinen, bilinmeyen...

0: Yani sayısız kahramanlar bunu önledi. Onlardan biri şehit Ömer Halis Demir'di.
1: Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu kasabası. 2500'ün altında nüfusu var. İşte burada doğdu Çukurkuyu. Nereye baksanız Ömer Halis Demir'in ismi yaşatılıyor. Yıllardan 1974'tü. Hasan Hüseyin ve Fadime Ana Halis Demir'in 7 çocuğundan 3.sü'ydü. Askerliğe 4 elle sarıldı. Babası da öyle istiyordu. Girdiği her yetenek sınavında derece yaptı. Özel kuvvetlerde tam 19 yıl görev aldı. En güvenilir, en başarılı askerlerden biriydi. O gece özel kuvvetlerin koruma nöbetçisiydi. Darbecilerin kurşununu canı pahasına gözünü kırpmadan sıktı. Katliama gelen darbeci generali öldürdü. Türk askerinin kahramanlık simgesi oldu.
0: Ömer Halis Demir darbecilerin kimyasını bozdu. 15 Temmuz gecesinin seyrini değiştirdi. Kurşun yağmuru karşısında şehit düştü. Fakat onun için vatan önemliydi. Gerisi teferruat olarak kaldı.
1: Özel kuvvetler darbecilerin kontrolüne geçseydi Ankara'da kan gövdeyi götürecekti.
0: Halis Demir'in ilk hedefi Albay Ümit Bak'tı. Ama görev başarılı olmalıydı. Halis Demir etrafında çok koruma var, hedefe yaklaşamadan imha olurum dedi. Ve yeni hedef darbeci Semih Terzi olarak belirlendi. Terzi askeri olarak çok daha önemli bir hedefti. Çünkü darbeciler tarafından yeni özel kuvvetleri komutanı olarak ilan edilmiş ve kışlaya gelmek üzereydi.
1: Halis Demir helikopterin iniş yaptığı yerde nöbet tutan erlere, "Nöbetiniz bitti, buradan ayrılın, gidin 100 metre ileride nöbete devam edin," dedi. Halis Demir askerlerin zarar görmelerini istemiyordu. Çok iyi bir keskin nişancıydı kahraman Halis Demir. Ancak hava karanlık, hedef belirsizdi. İşte o anda askeri becerileri devreye girdi. Hedefe iyice yaklaşıp net görüş sağlayacak, görevini yerine getirecekti. Sadece tabancası vardı üzerinde.
0: Helikopterden inen hain darbeciler vatanı ele geçirmeye gelmişti. Ancak askerliğini yapanlar bilir, nöbet kritik bir kavram. O günde nöbet sırası Ömer Halis Demir'deydi.
1: Helikopterden inen 14 kişi ve onları karşılayanlar yürümeye başladı. Karargah kameraları o tarihi anları kayda alıyordu.
0: Halis Demir silahını hazırladı. Karanlıkta Semih Terzi'yi seçmeye çalışıyordu. İşte o anda Halis Demir askeri kabiliyetini gösterdi. Darbeci Semih Terzi'ye "Komutanım," diye seslendi. Terzi arkasını döndüğünde Ömer Halis Demir'i son kez gördü.
1: Görev başarılıydı. Mermiler üstüne yağmur gibi yağdı. Karargah girişine kadar gidebildi. Ardından yere yığıldı. Halis Demir darbecileri hezimete uğrattı. Planlarını alt üst etti. Darbeciler Halis Demir'e acil müdahaleyi engellediler. O yerdeyken iki kurşun sıktılar. Nöbetini tutmuş, görevini başarıyla tamamlamıştı. Hiç kuşkusuz huzur içinde yatıyor. Ömer Halis Demir işte böyle şehit oldu.
2: Ve Özel Harekat Daire Başkanlığı efendim, 15 Temmuz darbe girişiminin en ağır kaybı işte o noktada verildi. 44 canımız F-16'dan düşen bombayla orada şehit düştü. Şehit ailelerinin gözlerinde yaş, yüreklerinde acı kaldı.

0: İşte böyle düştü o hain bomba özel harekat daire başkanlığına. Darbe girişiminin en ağır kaybı burada verildi.
1: 15 Temmuz 10 yıl olmasına rağmen bizim zihnimizden 10 saniye bile hiç geçmemiştir.
0: Tarihin en kara, bir milletin hafızasına kazınan o uzun gece. FETÖ'cüler devleti ele geçirmek için hain planlarını devreye soktu.
2: Bunu yapan insan olamaz. Bunu yapanların kanı da yok. Sütü de bozuldu.
0: Hedef milletin kendisiydi. Yani bu ülkenin polisleri, askerleri, anneleri, çocukları.
3: Saatler 23.18'i gösteriyordu. Akıncı üstünden kalkan bir F-16 savaş uçağı Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'nı hedef aldı. Saldırılar hem acımasız hem de ölümcüldü.
0: Saldırı sonrası ağır hasar alan merkezde polisler acılarını kalbine gömdü. Patlamanın şiddeti o kadar büyüktü ki 200 metre uzaklıktaki araçlar bile enkaza dönmüştü. Yerle bir olan binaların arasında özel harekat polislerinin kaskları

0: çelik yelekleri enkazın içindeydi.
1: Ama zalimler hiçbir zaman emellerine ulaşamazlar.
0: O gece kahramanlar destan yazdı. Onlardan biri de Elazığlı şehit özel harekat polisi Eyüp Oğuz'du.
2: Telefona da cevap vermedi saat 11.30 gibi. Telefona da cevap vermeyince zaten içime doldu. Polisler gelmiş, akrabalar gelmiş, toplanmışlar işte. Ben o zaman haberle verdiler Eyüp şehit olmuş.
0: Eyüp Oğuz gibi bir diğer kahraman eski özel harekat polisi Serkan Göker'di. Görev başında bile değildi. Darbe girişimini duyduğu gibi silah arkadaşlarına yardıma koşmuştu.
3: Rüyamda gördüm öyle. Polisler, özel harekat polisleri düzmüşler. Serkan ortasında en yüksekte duruyor onların.
0: Şehit komiser yardımcısı Cennet Yiğit daha 23 yaşında hayatının bağrındaydı. Şehit babası vatan sağ olsun dedi.
4: Bin evladım olsa bu aziz vatana feda etmezsem namerdim.
0: Özel harekattaki saldırıda Oruç ailesinin yüreğine kor iki kez düştü. İkiz polis memuru kardeşler Ahmet ve Mehmet Oruç burada şehit düştü.
5: FETÖ'cü hainler ben iki evladımdan vardılar. Beraber dünyaya geldiler. Beraber de Allah'ın huzuruna gittiler. Vatanım olmasa yaşayamam. Ama şu an evlatsız yaşayabiliyorum. Allah bizi vatansız, yurtsuz yapmasın.
0: O gece yaşananların unutulmaması için Gölbaşı Özel Harekat Yerleşkesi'ne bir anıt dikildi. Şehitlere ithafen yapılan bu anıtta kullanılan silahlar ve o geceye ait parçalar sergilendi. Terlerinin son damla larına kadar savaşırlarken bir kez olsun bırakmadıkları silahları şimdilerde buzlu camların arkasında. O gece hayatını kaybedenler bu vatan için gözlerini bile kırpmadan ölüme yürüdüler. Ama hiçbirisi ihaneti en yakından tanıyacaklarını, bombaların kendi uçaklarından, saldırıların kendi üniformalarından geleceğini hayal etmemişti.
6: Acının en derinini, en acımasızını yıllar önce Gölbaşı yaşadı. Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda 44 vatan evladı şehit düştü. Onlar için her şeyden önce tek bir kelime vardı, o da vatan.
2: Hiçbir zaman unutmuyoruz seni.
7: Sevgili izleyenler, hain darbe girişiminde hedef alınan noktalardan biri de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ydi. Beyaz Ana Haber editörü Rayna İdil Özdoğan da mecliste bizi bekliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde neler yaşandığını Rayna'dan dinleyeceğiz.
8: Evet, o hain darbe girişiminin yaşandığı gecede en önemli noktalardan biri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ydi. Darbeye karşı mücadele mesajı ve demokrasiye sahip çıkılan gece en büyük hasarın meydana geldiği noktalardan birisi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki şeref holüydü. Genel kurulda milletvekilleri demokrasiye karşı birlik çağrısında bulunurken parti ayırmaksızın siyasi mesajlar bir kenara bırakılarak vatan savunulurken terörist hainler şeref holüne bir bomba attı. Genel kuruldan da duyulan F-16 sesleriyle birlikte meclisin farklı noktalarına bomba atışları yapıldı. Günü ardında meydana çıkan o zararlardan birisi de işte tam bu noktaydı. Şeref holünde meydana gelen bu büyük delik milletin verdiği mücadelenin en büyük simgelerinden biri oldu. Demokrasiye karşı birlik çağrısının yapıldığı ve parlamentoya sahip çıkıldığı o gecede FETÖ'cü hainlerin bombalarıyla şeref holünde kocaman bir çukur meydana gelmiş oldu. Tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aslında sadece bu noktasına değil bahçesine de bomba atılmıştı yine. O noktada da bir bomba çukuru meydana geldi ve milletvekillerinin genel kurulda biz ne olursa olsun buradayız çağrısıyla birlikte aslında evet, FETÖ'cü hainlerin daha da çıldırdığını ve o bomba atışlarının tam olarak bu çağrılardan hemen sonra yapıldığını da söyleyebiliriz ve 10 yılın ardından aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi de anma noktalarının anmaların yapıldığı noktalardan birisi oluyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de aslında günler öncesinden hazırlıklar başladı ve Şeref Holü'ndeki bu tarihi noktada yine bugün de anma programları yapıldı. Bir 15 Temmuz sergisi açıldı ve darbeye karşı birlik mücadelesi 10. yılında da tüm yüreklerden, tüm ağızlardan aynı anda verilmiş oldu.
7: Yeri geldi, tankın önüne yattınız. Yeri geldi, kurşunlara yürüdünüz. Vatan sahipsiz, millet yetim, devlet öksüz değildir dediniz. İşte o hain darbe girişiminin ardından MHP lideri Devlet Bahçeli tam da bunları söylemişti. O gece MHP Genel Merkezi'nin ışıkları hiç sönmedi sevgili izleyenler. Ve o sönmeyen ışıklar Cumhur İttifakı'na giden yolu da aydınlattı. Önce ülkem ve milletim diyen anlayış hainlere geçit vermeyen direnişin mimarlarındandı.

0: Vatan sahipsiz değildir. Millet yetim değildir. Devlet öksüz değildir. Yeri geldi, tankın önüne yattınız. Yeri geldi, kurşunların üzerine tıpkı gül bahçesine girercesine yürüdünüz. Çünkü siz Türk milletisiniz.
1: Liderimizin sergilediği bu anlayış Türkiye'yi bir daha bu tür konularla ve gelişmelerle muhatap kılmak isteyenlere de her zaman korku ve endişe salacak bir duruşun kendisi olmuştur.
2: Üzerinden tam 10 yıl geçti. O gece tanklar sokaktaydı. Silahlar millete çevrilmiş, Türkiye'yi karanlığa çekmek istemişlerdi.
3: 15 Temmuz 2016'da vatan kurtarılmıştır. 15 Temmuz 2016'da devlet kurtarılmıştır.
1: Böylesi bir ihanetle de yüz yüze ve karşı karşıya kalabileceğimiz gerçeğinden harekette Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve aziz milletimizin teyakkuzlu olması, isimlere karşı gerekeni yapmasının önemli olduğunu ifade etmek istiyorum.
3: 15 Temmuz yalnızca tankların sokağa çıktığı, savaş uçaklarının alçak uçuş yaptığı, silahların milletimize çevrildiği bir ihanet gecesi de değildir.
2: Ama karşılarında vatanını teslim etmeyen bir millet, devletinin bekasını her şeyin üstünde tutan bir irade vardı.
3: 15 Temmuz'un bize verdiği derslerden biri de şudur. Türkiye'nin bekası günlük siyasi hesapların üzerindedir.
2: Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli darbe girişiminin ilk saatlerinden itibaren tavrını koydu ortaya.
3: 15 Temmuz'u yalnızca FETÖ'nün kalkışması olarak değerlendirmek yetersizdir. 15 Temmuz Türk milletinin bağımsız yaşama iradesine karşı yürütülen uzun ve karanlık mücadelenin yeni bir cephesidir.
2: Ne makamını terk etti ne de devletinin yanında durmaktan bir an olsun geri adım attı.
3: 15 Temmuz bir işgal teşebbüsüdür ve bunun taraftarları 1919'lu yıllardaki emperyalist komplonun uyuyan hücrelerinden başkası değildir.
2: O gece MHP Genel Merkezi'nde sadece ışıklar yanmıyordu. Türkiye'nin karanlığa teslim olmayacağının iradesi de ayaktaydı.
1: Aradan geçen 10 yıllık zaman zarfında Türkiye Cumhuriyeti Devleti FETÖ ile mücadele anlamında çok ciddi mesafe kat etmiştir.
2: İşte o kalkışma gecesinde MHP liderinin sergilediği duruş, gösterdiği tarihi tavır ve verdiği cesur kararları MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir anlattı.
1: Murat Bey kendilerine efendim nereye gitmemi emredersiniz dediğinde demokrasimizin beşiği ve merkezi olan Milliyetçi Hareket Partisi'ne gidiniz talimatı vermesi ve gelişmelerin tamamını o gün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nden takip etmesi Türkiye'yi aydınlığa taşıyan ana kaynak bir bakıma ana nüve oldu.
3: 15 Temmuz gecesi milletimiz yalnızca bir darbeyi durdurmamıştır. Her biri vatan söz konusu olduğunda gerisinin teferruat olduğunu göstermiştir.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli demokrasiye vurulan prangaları kırıp attı. Darbe girişimine karşı çağrı yapan ilk lider oldu. 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yaptığı o açıklamayı FETÖ'cü askerler kaldırtmak istedi. Ancak MHP lideri yaptığı açıklamanın arkasında durdu. Peki o gece MHP lideri Devlet Bahçeli ne yaptı? Kurmaylarına hangi talimatları verdi?
1: O kritik anda Sayın Genel Başkanımızın bir talimatı oldu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezimizin bütün ışıklarını lütfen yakınız.
2: Ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye kurmaylara güvenli bir yere geçme önerisinde bulundu. Ancak MHP lideri en güvenli yerin genel merkez olduğunu söyledi. Bütün gece gelişmeleri bu merkezden takip etti.
1: Bu anlamda da tarihe geçen duruş ile beraber liderimizin sergilediği bu anlayış sadece 15 Temmuz açısından değil Türk siyasetinin hem bugünlerine hem de yarınlarına da örnek olabilecek bir duruşun kendisi olmuştur.
2: Cumhur İttifakı da o gece kurulmuş oldu.
1: O dönem Cumhurbaşkanımız olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la telefonla görüşerek seçilmiş hükümetin yanında olduğumuzu irade ve beyan etmeleri, karanlıklara sürüklenmek istenen Türkiye'nin aydınlığa kavuşmasında ışığımızın ebediyen bu topraklarda var olmasına vesile olmuştur.
3: FETÖ ile mücadele geçmişte kalmış bir mesele değildir. Herkes pısmış vaziyette. Askeri kalkışmanın boyut ve akışını hesap ederken biz hasbi ve haysiyetli davrandık. Millet dedik, demokrasi dedik, milli iradenin namusunu yılmadan savunduk.
4: O gece üniformalı hainler Türkiye'nin başkentini bombalarıyla vurup tanklarıyla milleti ezip geçmeye çalışırlarken dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih

0: Ankara'nın her noktasında yaşananlara tüm yönleriyle hakim olan, müdahale eden, devreye giren isimdi Melih Gökçek. Ve işte neler yaşandığını bütün detaylarıyla Beyaz TV ana haber editörü Yiğitcan Aydın'a anlattı.
1: Sokağa dökülünce ne tank dinledik, ne top dinledik, ne mermi dinledik.
2: Türkiye'de bir şey kalmazdı, bittiydi. Bittiydi. Allah yardım etti. Cumhurbaşkanımız dik durdu. Halkımız Cumhurbaşkanımızın çağrısına evet dedi. Bizlerin çağrısına evet dedi. Tayyip Bey'le görüştük. Dedi ki Melih, ben geleceğim birazdan Esenboğa'ya. Dedim Cumhurbaşkanım gelme. Lütfen gelme, seni havada indirirler. Bu adamlar katil, gözleri görmez. Lütfen sabaha kadar biz bu duruma Allah'ın izniyle hakim oluruz. Allah korusun, Ankara düşseydi iş kötüydü. Ankara'yı düşürmedi, ayakta tuttuk. Ankara'da mücadele 100 birimse 50 birimini Allah'ın izniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi ve çalışanları yaptı.
3: Belediye izinler, kamyon giriyor.
4: Gir abi, gir!
5: Sen yavaş, sen gitme, sen
4: yavaş.
5: Sen yavaş.
6: İşte o kara geceyi böyle anlatıyor eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek.
7: Hainlerin hedefi Ankara'ydı. Başkenti ele geçirip karanlık bir çağ açacaklardı. Hemen harekete geçilmeliydi. Olup biten kahraman Türk milletine anlatılmalıydı.
2: Hemen Osman'ı aradım, oğlumu. Osman dedim, ben eve geçiyorum, sen de eve gel. Konuşalım, ne yapacağımıza karar verelim. Bir yerde konuşlanıp halkı sokağa davet edelim. Geldi, orada konuştuk. Baba dedi, ben televizyona gideceğim. Televizyonda konuşma yapacağım. Yapma oğlum dedim. Gelir seni oradan alırlar dedim, vururlar dedim. Baba dedi, bugün şehit olma günü dedim.
8: Bir Osman gider, milyonlarca Osman var sokakta.
2: Sen bana müsaade et, hakkını helal et, ben gidiyorum dedim. Sana 10 dakika müsaade ediyorum dedim. 11 dakika değil bak dedim. Ama Osman dinlemedi, 16 dakika konuşma yaptı televizyonda.
6: Dakikalar ilerliyor, hainler kanlı eylemlerini genişletiyorlardı.
2: O tarihte Tayyip Bey ekrana çıkana kadar ekrana çıkan tek kişiydi. Başka kimse yoktu. Televizyonlara ilk ben çıktım.
9: Bütün Türkiye'yi direnmeye davet ediyorum. Hadi Türkiye sokaklara.
10: Gün bugündür. Hadi Türkiye.
2: Daha sonra ortaya çıktı ki Genelkurmay'da özel kalem müdürünün defterinden buldular. Adam şu anda müebbet hapis oldu albay. 4 kişiyi ZPT ile gözaltına almak ve ondan sonra öldürmek için herhalde talimat almışlar. Birisi Adalet Bakanımız Bekir Bey, birisi ben, birisi Özel Hareket Başkanı, birisi de Turgut Bey. Hani vuruldu şu anda yarı felç durumda.
6: Melih Gökçek bir yandan yayınlara katılıyor, bir yandan da sanal medyadan son gelişmeleri aktarıyordu.
2: Taş ocakları vardır Dikmen'de. Ona 150 metre mesafede eski bir gecekondu. Gene bizim bir korumanın gecekondusu. Oraya girdi. Tam 400 tane sabaha kadar konuşma yapmışım. Telefonların içerisinde çok enteresan olan birisi vardır. Telefon çaldı, açtım. Melih dedi, biz dedi Twitter'ı dedi kapattık dedi. Kim olduğunu bilmiyorum karşıda. Kim var kim yok bilemiyorum. Ya dedim, ne yapıyorsunuz? Bizim tek silahımız. Bütün milleti sokağa davet edeceğiz. Olacak şey mi bu? Hemen açın dedim. Hemen açın dedi. Tamam Melih dedi, açtılar. İlk tweetim şu. Hadi millet sokağa, FETÖ'cüleri tükürükle boğma.
7: Bir belediyenin görevi nedir? Altyapı kurmak veya yol yapmak diyebiliriz. Ancak 15 Temmuz 2016 tarihinde dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve ekibi önce şehrini, daha sonra da vatanını savundu.
2: Beni emniyetten aradılar. Başkanım dediler. 6 şehit verdik. Şu anda zorluyorlar, kapıdan giriyorlar. Kapıları lütfen dediler. Acilen kamyonlarla, iş makineleriyle, bir şeylerle kapat. Hemen gönderdim. O sırada TürkSat'tan telefon geldi. TürkSat'a gidiyoruz. İşgal etti FETÖ'cüler. Hemen Gölbaşı Teşkilatı'nı aradım. Ben dedim, size 4 tane körüklü otobüs gönderiyorum. Hemen polisin arkasından oraya yetişin. TürkSat'ı gitti, teslim aldılar. Ramazan Bal var. Cumhurbaşkanlığının güvenlik müdürüdür. Beni aradı, başkanım dedi, külliyeye saldıracaklar. Hemen dedi, külliyenin etrafında 3 tane yol var. Buraları lütfen araçlarla tıka. 3 taraftan kapandı.
6: Ankara'nın dört bir yanındaydı Gökçek ve ekibi.
2: En önemli şeylerden birisi jandarma. Benden şey istediler, dediler ki içeriye giremiyoruz. 2 dozer gönderdim. En önemli konu şuydu, tank taburundan tankların çıkmaması. Ben tank taburunun olduğu gibi şeyleri yığdım. Araçları, gereçleri yığdım. Yeri gelmişken söyleyeyim, bana göre hiyanettir. Sincan'ın orayı halletmesi lazımdı. Sincan Belediye Başkanı Temelli'ye kaçmış. Temelli'de Mustafa. Buluyorlar telefonunu, diyorlar ki haber gönderiliyor. Bir bakan haber gönderiyor. Diyor ki tank taburunun orayı gitsin çevirsinler. Lafı şu, ağam biz bu işlere karışmayalım. Ağam onun lafıdır. Sonradan öğreniyorum bunları. Çok sonra öğrendim. Öylesine de Sincan'da kendi içimizde bir ihanet yaşadım.

0: Mustafa Tuna.
1: Kastettiğim o yani.
2: Darbecilerin kimyasını bozmuştu Melih Gökçe'nin aldığı önlemler.
1: Bir bomba patladı. Beni taş ocağına saklandı zannetmişler. Allah inandırsın, duvarın şöyle gidip geldiğini gördüm. Dedim ki yakalandık, hadi buradan gidelim. Nereden tespit etmişler? O bir öksüz vardı, Adil Öksüz. O Amerika'dan bir kestirme makinesi almış. O makineyle istediği telefonun yerini bulabiliyormuş.
2: Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı tarihi konuşma.
1: Sabaha karşı Tayyip Bey telefondan aradı beni. Ne yaptınız Melih dedi, anlattım. Yani dedim ki Cumhurbaşkanım dedim, bir tek engelleyemediğimiz yer kaldı. O da Akıncılar, eski Mürted havaalanı. Oraya dedim engelleyemedik, lastik mastik yaktık ama olmuyor dedim. Tek yolu var Cumhurbaşkanım dedim. Pistin bombalanması gerekiyor dedim. Kapat telefonu dedim. Hemen telefonu kapattım. Yarım saat sonra Eskişehir'den araçlar geldi ve pisti bombaladılar. Ondan sonra Ankara'da iş kendiliğinden hallolmuş oldu.
3: Ve o gece Beyaz TV efendim, sokağa çıkma çağrısı bu ekrandan geldi. Hainler millete kurşun sıkarken Beyaz TV'de tarihi anlar kayda geçti.
4: Evet. Çok fena.
5: Kime bomba atıyorsunuz?
4: Ben şu anda Beyaz TV'deyim.
6: Bütün Türkiye'yi sokağa davet ediyorum. Bütün Türkiye'yi sokağa davet ediyorum. Göreceksiniz.
4: Gün birlik olma günüdür. Zaman sokağa çıkma günüdür. Allah rızası için herkes dışarı çıksın.
6: Göreceksiniz. En fazla 200 saat içerisinde bu iş kökünden bitecek Allah'ın izniyle. Haydi millet sokağa.
2: İşte tam da öyle oldu. Vatanını seven sokağa çıktı. Tüm Türkiye tek yürekti.
4: Bir Osman gider, milyonlarca Osman var sokakta.
2: İşte o gece Türkiye olan biteni Beyaz TV ekranından izledi.
4: Oo, evet. Çok fena.
5: Kime bomba atıyorsunuz?
7: Darbe girişimi olduğunu, hain bir darbe girişimi olduğunu öğrendik. Akabinde hemen ben Beyaz TV ekranlarına çıktım. Zannediyorum herhalde ilk ekrana çıkan kişilerden bir tanesiyim.
2: Sokaklar yangın yeriydi. İlk çağrı bu ekrandan geldi.
6: Bütün Türkiye'yi direnmeye davet ediyorum. Göreceksiniz. En fazla 200 saat içerisinde bu iş kökünden bitecek Allah'ın izniyle. Haydi millet sokağa.
2: Ve çağrılar devam etti. AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ti. O anlarda Beyaz TV stüdyolarında milyonların karşısındaydı.
4: Recep Tayyip Erdoğan bizi her atmosferde savunurken şimdi savunma zamanı sizindir kardeşlerim.
2: Jetler Beyaz TV binasının üzerinden alçak uçuş yapıyor.
4: Oo, evet. Çok fena.
5: Kime bomba atıyorsunuz?
2: Sonik patlamalar adeta bomba gibi sarsıyor her yeri.
4: Oo, evet. Çok fena.
5: Kime bomba atıyorsunuz?
2: İşte o şartlar altında yayınına devam etti Beyaz TV.
4: Bir Osman gider, milyonlarca Osman var sokakta.
2: Ve bir süre sonra Osman Gökçek sokaktaydı artık.
4: Ben kendim şahsım olarak sokağa çıkıyorum.
7: Yaşlı bir teyze yanında küçük bir çocukla elini tutarak gelmişti. O gördüğü manzara beni çok etkilemişti. Çünkü hakikaten küçük bir çocuk, yaşlı bir teyze canlarını ortaya koyarak oraya gelmişler, müdahale etmek istiyorlar. Yani aslında bu millet 7'sinden 70'ine hakikaten o akşam oradaki müdahale edecek o ruhu bana gösteren bir resimdi. Biz TRT'ye gittik. Oradan içerideki bulunan o darbe yapmaya çalışan hainleri dışarı çıkarttık. Daha sonra onlar araçlara bindirildi ve zaten götürüldü emniyete. Böyle bir akşam geçirdik. Tabii biz o akşam elimizden gelen mücadele yaptık ama şehitlerimizin bu anlamda yanında konuştuklarımızın aslında değer anlamında çok anlamı yok. Niye diyeceksiniz? Onlar canlarını verdiler. Hayatlarını verdiler.
2: TRT binasını hainlerden geri alan halkın arasında o da vardı.
4: Ele geçirmiş durumda.
7: Türkiye Cumhuriyeti ayakta durdukça 15 Temmuz hain darbe girişimi hiçbir zaman unutmayacağız ve unutturmayacağız.
2: Ve bir de hatırlatması vardı Gökçek'in. 15 Temmuz sonrası süreçte CHP'li belediyelerin millet iradesine vurulmak istenen darbeyi nasıl siyasal zemine çekmeye çalıştıklarını anlattı.
7: Bazı Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyeleri AK Parti'den CHP'ye geçtikten sonra 15 Temmuz etkinliklerini kaldırdılar tasarruf adı altında. Ya size hiç utanma yok mu diyor. Böyle önemli bir günde bu kadar şehidimizi verdiğimiz bir atmosferde 15 Temmuz etkinliklerini tasarruf etkinliği adı altında kaldırmaya çalışan kaldıran belediyeler oldu Ankara. Açık söylüyorum bunlardan biri Etimesgut Belediyesi. Ya sizde hiç utanma yok mu? Hiç ahlak yok mu diyor. Buradan da seslenmek istiyor. İnşallah bu sene yaparlar. 15 Temmuz birlik gününde bir arada olamazsak ne zaman biz bir arada olacağız? Allah bu Cumhuriyet Halk Partililer akıl fikir versin.
3: Ve bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan

0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 15 Temmuz anma törenine katıldı efendim.
1: Üzerinden 10 sene geçse de 15 Temmuz gecesi hevesleri kursaklarında kalanlar görüyoruz ki sinsi emellerine ulaşmak için halen fırsat kolluyor.
2: Türkiye'nin kalbi meclisi bombalamışlardı.
1: Unutursak Allah muhafaza eski sıkıntıları tekrar yaşarız. Unutursak şehitlerimize olan görevlerimizi yerine getirmemiş oluruz. Unutursak 86 milyonun emanetine hakkıyla sahip çıkmamış oluruz.
2: İlk anma töreni bugün orada yapıldı.
3: O gece hakkında yaşananları tekrar tekrar hem hatırlamak hem öfkemizi asla dindirmemek hem de hesap sorma irademizi asla kaybetmemek için hatırlamak mecburiyetindeyiz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anma programına katıldı. Erdoğan meclis yerleşkesine gelişinde onur kıtasını selamladı.
1: Şurası bir gerçek ki o gece milletimiz iradesine sahip çıkmak için meydanlarda, sokaklarda, köprülerde nasıl bir mücadele vermişse milletin temsilcileri de işte burada parlamento çatısı altında tepelerine yağan bombalara rağmen darbeye cesaretle direnmişlerdir.
2: Cumhurbaşkanı o karanlık gecede yaşananları anlattı. Şanlı direnişe imza atan vatandaşlarımızı gururla hatırlıyoruz dedi. Ama çarpıcı bir detayı gözler önüne serdi.
1: Ruhlarıyla birlikte şahsiyetlerini de bir dolara satan FETÖ'cü teröristler yeminli Türkiye düşmanlarına hizmetkar olmayı sürdürüyorlar. Pensilvanya'daki terörist başının gizli saklı bir çukura gömülmesi elbette örgütün motivasyonunu kırmış, örgüt içi tartışmalara yol açmıştır.
2: Cumhurbaşkanı böylesine bir mücadele rehavete gelmez dedi.
1: Zalime merhamet etmek, mazluma zulmetmek demektir.
0: Efendim 15 Temmuz'un 10. yılı etkinlikleri İstanbul'da da devam ediyor. Beyaz Ana Haber muhabiri Büşra Danışment de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bizi bekliyor. Büşra şimdi söz sende.
4: 15 Temmuz destanının yazıldığı sembol noktalardan birinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeyiz. Bir önceki adıyla da Boğaziçi Köprüsü'ndeyiz. Bakın buraya sabahın erken saatlerinde ziyaretçiler geldiler ve hala o yoğunluk devam ediyor. Ellerini bu şekilde semaya açtılar ve bütün gün burada şehitlerimizin anısına dualar edildi. Buradan dua sesleri yükseldi. Sizlere bu köprüde neler yaşandı hemen bahsedelim. Toplamda o gecede 253 vatanseverimiz şehit düşmüştü. Bu köprüde ise 34 vatanseverimiz şehit oldu. 2640 da gazimiz var. İşte her sene olduğu gibi bu senede 15 Temmuz etkinlikleri devam etti. Her sene ilgi ziyarette artıyor. Yurdun dört bir yanından buraya gelenler var. Bakın 15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin önünde, anıtının önünde çocuklar bekliyor. 7'den 70'e herkes burada dualar ediyorlar ve buradaki kalabalık aslında her geçen dakika artıyor. İstanbul'da gün boyunca etkinlikler düzenlendi. Sabah tarihi bir yürüyüşe imza atıldı. İstanbul Valiliği ve 15 Temmuz Derneği tarihi bir yürüyüş gerçekleştirdi. Zincirlikuyu'dan yürümeye başlayan milyonlarca vatanseverimiz köprüyü geçti. İşte o destanın yazıldığı köprüyü geçti. 15 Temmuz şehitler anıtının olduğu yere kadar yürüdüler. Ve gün boyu etkinlikler devam edildi. Bakın burada şu an toplu bir şekilde dualar ediliyor ve etkinlikler düzenleniyor. Kameraman arkadaşım da hemen sizlere göstersin. Bakın burada oldukça yoğunluk sürüyor, devam ediyor. Hemen müzenin olduğu yeri de gösterelim. Bakın müzenin olduğu yerde de kalabalıklar sürüyor. Bu arada radyo ve televizyon üst kurulu başkanının açıkladığı bildiriye göre dedi ki sadece o gece meydanlarda değil iletişim konusunda da büyük bir mücadele verildi dedi. Akşam karanlık olduğunda burada drone görüntü gösterileri olacak ışıklı, gün boyu da devam edecek. Buradaki kalabalık da o ışıklı gösteriyi görmek için

0: bekleyecekler. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde o ışıklı drone gösterisi olacak. Ayrıca Galata Kulesi'nde de sürecek, konserler de var. İşte her sene olduğu gibi 15 Temmuz etkinlikleri bu sene de devam etti. Kalabalık gün boyu burada bu şekildeydi diyelim. Sözü size bırakalım.
1: Büşra, teşekkür ediyoruz sana da. Emeğine sağlık diyelim. Sevgili izleyenler, çok kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından Beyaz Ana Haber bütün hızıyla sürecek. Hiçbir yere ayrılmayın.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Ben kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
4: İyi ki doğdun kahraman.
5: Nice senelere kahraman.
3: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
6: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik...
3: Annemin karnı burnumda. Babam o demiş ki...
7: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
8: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
3: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
9: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi, demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
10: Her işin uzmanı var. Mesela finansal sigortaların uzmanı Quick Sigorta. Teminat mektubundan iyisi kefalet sigortası, biter mi bitmez mi endişesine son veren bina tamamlama sigortası, alacak riskini güvenceye alan fatura koruma sigortasıyla işin uzmanı Quick Sigorta.
11: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
12: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye.
11: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
13: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya,
14: Dardanel'den. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. İki Bellona,
13: Bellona. Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Sardalya, Dardanel'den.
15: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
16: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?

0: Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde altılı soğuk çay ve gazlı içecek çeşitleri 150 lira.
3: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
5: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
7: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
8: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
7: Sensodyne Klinik Beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
8: Sensodyne Klinik Beyazlığı öneriyorum.
9: Bu var ya,
10: blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.

0: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank kartım Hadi.
1: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde. Şok şok cepte şok.
2: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Haz peşindeysen.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder. Çekilişe katıl.
3: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
4: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvel Ultra hacimle. Hacim 1, kepek 0.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Koçak'ta festival

0: Aranın ardından Beyaz Ana Haber devam ediyor. Hain darbe girişiminin hedeflerinden biri de sevgili izleyenler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ydi biliyorsunuz. Mücadeleyi ve zaferi simgelemek için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz Şehitler Anıtı inşa edildi. Anıt mimari detaylarıyla milli direnişi anlatıyor.
1: Külliye, gazi bir külliye.
2: 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. Hainlerin bir hedefi de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ydi. Uçaklar alçak uçuş yaptı, bombalama girişimleri oldu. Ama kahraman Türk milleti hainlere geçit vermedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla da Türk milletinin kahramanlığı ve fedakarlığı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yükseldi.
3: 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında Türk milletinin gösterdiği mücadele ve kazanılan demokrasi zaferinin ölümsüzleştirilmesi için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz Şehitler Anıtı yapıldı.
2: Anıt mimari detaylarıyla 15 Temmuz gecesi gösterilen milli direnişi anlatıyor.
3: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısının karşısına yapılan anıt kaideleriyle birlikte yaklaşık 34 metre uzunluğunda. Tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devleti simgeleyen dört figürün işlendiği

0: Anıtın 400'ü bulunuyor.
1: O anıtta şehitlerin isimleri de yaşatılıyor.
0: Anıtın içe bakan 4 düzeyinde ise 15 Temmuz'da hayatını kaybeden şehitlerin taş baskı portre ve isimleri yer alıyor.
1: Anıt ressam Sinan Turaman tarafından tasarlandı. Yaklaşık 24 günde tamamlandı.
2: Sevgili izleyenler, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümü dolayısıyla Kızılay Meydanı'nda da İrade Bizim, Zafer Bizim Dijital Zaman Tüneli ziyarete açıldı. İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan tünel ziyaretçilerine duygusal anlar yaşattı.
3: Tank olsun, hiç fark etmez yani. Sonuçta söz konusu vatan millet olunca gerekirse tankın altına da yatılır.
4: 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında yine aynı ismi taşıyan 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda İletişim Başkanlığı tarafından dijital zaman tüneli kuruldu. Bu tünele ilgi de bir hayli yoğundu.
5: O duyguları tekrar yaşadık.
4: Dijital zaman tüneli 3 bölümden oluşuyor. İlk bölümünde ise o hain darbe girişiminin başladığı anlar yer alıyor.
6: O güne biraz gitmedim değil, görüntüler iyi hazırlanmıştı. Özellikle ortamın hazırlanışı cidden takdire şayan.
4: Dijital zaman tünelinin ikinci bölümünde ise millet iradesi yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa ve iradesine sahip çıkan halkın görüntüleri yansıtılıyor.
3: Söz konusu vatan olduğu zaman durum oluşturduğu birlik ve beraberlik zaten anlatılmaz, yaşanır bir duygu.
6: Ben bu millete aitim, ben bu vatana aitim hissi oluşturuyor.
4: Ve dijital zaman tünelinin bu hain darbe girişiminin gerçekleşememesiyle birlikte savunma sanayiden dijital teknolojilere kadar birçok yerli atılım işte bu noktada resmediliyor.
7: Hiç kimse unutmasın ki bugün bu millet Türkiye yüzyılı vizyonuyla geleceğe yürüyor.
8: Ülkemin bu şekilde kendini geliştirdiğini görmek benim hoşuma gidiyor gerçekten.
2: Efendim, böylelikle bu akşam da Beyaz Ana Haber'in sonuna gelmiş olduk. Yayında hem de bütün bu haberlerin hazırlanmasında emeği geçen hepimizle birlikte hepsine teşekkür ediyorum. Ve size teşekkür ediyoruz. Bizi tercih ettiğiniz, bizi izlediğiniz için yarın yine aynı saatte 18.30'da buluşabilmek dileğiyle. Hoşçakalın.
9: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
10: Çok güzel.
11: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
9: Şipşak.

0: gelmesin. Cenaze için.
1: Kevera'da katil intihar etti. Bebek hayatta.
0: Luke'un cenazesi için.
1: Luke yalan söyledi. Sen yalan söyledin. Cenazeye gel.
0: Seni bekliyoruz.
2: Hava durumu. Hala görünürde yağmur ihtimali yok ve bütün eyalette kuraklık, yangın tehlikesi hakim. Benzer bir haber de...
3: Tüm eyalette yaklaşık %70 kuraklık ilan edildi. Eyalet yönetimi tarafından kırsal alanlara yardımlar yapılmakta ancak çiftçiler büyük zorlukta.
2: Kendilerini bu yaz beklenen yangınlara hazırlıyorlar. Orman yangını ve doğal tehlikeler araştırma merkezine göre beklenenden sıcak bir kış mevsimi.

0: Sen şu gazetecilerden değilsin değil mi?
1: Hayır, aslında Luke'un eski bir arkadaşıyım.
0: Çok trajik.

Berbat sıcaklık ve kuraklıkla boğuştuğumuz bu günlerde bu sabah hep birlikte burada toplandık. Karen, Billy ve Luke'un ruhlarını onurlandırmaya geldik. Bu hep beraber üstesinden gelmemiz gereken bir zorluk. Üzüntülüyüz. Ancak umutlu olmalıyız. Birlikte baba, oğul ve kutsal ruh adına dua edelim.

0: Hadi hadi. Hadi tut Gretchen.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok güzel. Acele et.
1: Kıskandın mı?
2: Ya ne demezsin.
1: Ellie kıskandı.

0: Berbat görünüyorsun.
1: Nasılsın Gretchen? Gelecek misin diye merak ediyorum.
0: Başka nerede olacaktım? Hadi. Barb ve Jerry belediye salonunu kiraladı. Herkes sandviç yaptı. Hey Lucky! Nazik ol.
1: Luke çocuğun olduğunu söylemişti.
0: Öyle mi? Aa, zavallı. Billy ile aynı sınıftaydılar. Bir çocuğa böyle bir şeyi nasıl anlatırsın bilmiyorum. Luke sana bir şey söyledi mi?
1: Hayır. Aslında onu arayacaktım. Ama bilirsin hiçbir zaman. Hiç.
0: Bahane yaratmana gerek yok. Hepimiz suçlu hissediyoruz.
2: Bunları şuraya bırakayım. Bugün Karen ve Billy'yi anmaya geldiğiniz için hepinize teşekkür etmek istiyoruz. Bu olay çok ama çok korkunç bir şey. Ama umarız ki Luke aklınızda hep önceden olduğu gibi kalır. O birçoğunuzun arkadaşıydı. Ve ailesini de seviyordu.
3: Evet, onları da uğrayana kadar.
0: Bugün olmaz.
3: Hey, ben buraya çocuk ve Karen hiç

0: Hadi neredesiniz?
1: Nereye geçin?
2: O nasıl koşma?

0: Boş Charlotte. Oh, mamasına alışmaya çalışıyor. Ve çok da huzursuzsun değil mi tatlım? Al bakalım. Oh. Jerry güllere çok su harcadığımı söylüyor. Duştan sonra bir kova halbuki. Hala yaşıyorlar.
1: Merhaba Jerry.
2: Erhan.
0: Otursana.
1: Nasıl dayanabiliyorsunuz?
0: Sorduğun için sağ ol. Buraya gelen insanların çoğu gözümüze bile bakamıyor değil mi Jerry? Bunu Luke'un yapmadığı açık. Asla yapmaz. Bunu sen de biliyorsun. Kendine bunu yapmaz. Ailesine de yapmaz. İşte bu yüzden biz... bize yardım eder misin diye merak ediyorduk.
2: Barb'ın bir düşüncesi var.
0: Çiftliği Luke'a verdiğimizde elbette ona yardımcı olduğumuzu düşünüyorduk. Ama son birkaç haftadır düşünüyorum da... Biliyorsun kuraklık bu kadar kötüyken, herkes çaresizken, buğday hasat yapmadan kururken, birinden borç almak zorunda kaldıysa ve onlara geri ödeyemediyse alacaklıları çiftliğe gelmiş olur.
1: Eğer soruşturmanın yürütülmesiyle ilgili endişelerin varsa seni Melbourne'daki tanıdıklarımla temasa geçirebilirim.
0: Hayır, hayır. Biz seni haberlerde gördük.
2: Pemberley davası.
1: Evet.
0: Hepimiz seni izliyorduk ve sen parayı geri almayı başardın. Luke arkadaşın olduğu için o kadar gururluydu ki.
3: Eve dönmeden önce dosyalara bakacak mısın?
1: Yasal olarak bir izin olmadan bu davaya...
3: Sen bak. Barb'ın hatırı için. O zaman yalan söyledin Aaron. Luke da yalan söyledi, hep biliyordun. Zavallı kızın. Boğulduğu gün Luke'u nehirden dönerken gördüm. Söylediğiniz yerle ilgisi bile yoktu.
1: Tavşan avlıyordu.
3: Saçmalık. Ben oğlumu sevdim. Bana şunu söyle. Şimdi bunu o yaptıysa, onu da yapmış olabilir mi? Ellie'ye. Eğer ikinizden biri o zaman doğru söyleseydi, belki de...
1: Dosyalara bakacağım, tamam mı? Ama sonra giderim.

0: Yok. Yapma. Aa! Luke, bırak onu. Bırak, ne yapıyorsun? Luke. Luke, yapma. Nefes alamıyor.
1: En az 2 gece kalabilirsin.
2: Tamam, zaten 1 gece kalacağım yani.
1: Pekala.
2: Teşekkür ederim.
1: Sert bir şey mi olsun yoksa orta ayar mı?
2: Aa.
1: Elimde orta kalmadı ama.
3: Oo, şu işe bak. Şanslı gülümde.
4: Nasıl gidiyor? Hiç değişmemişsin, değil mi? Çünkü kim bilir ne zamandır seni rüyamda görüyorum. Öyle değil mi Mel amca? Bak kim gelmiş.
5: Neden döndün Folk? Mesajı aldığını düşünmüştüm. Çocuğu da yanında getirdin mi? Şu oğlunu diyorum, lanet oğlun da seninle geldi mi?
4: Otur. Oğlan bu. Otur hadi. Her şey yolunda. Bak nasıl da üzdün adamı. Seni baban sanıyor.
2: Önemli değil Bay Deacon.
4: Önemli değil. Bu kadar mı Folk? Demek önemli değil. Ha?
2: Zamanında söyleyecek fırsatım olmadı ama üzgünüm efendim. Başınız sağ olsun. Eli için çok üzgünüm.
4: Defol buradan. Hemen.

0: ver bana, geç karşıma söz ol.
1: Aziz milletim, Milliyetçi Hareket Partisi'nin değerli Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, siyasi partilerimizin kıymetli genel başkanları, şehitlerimizin muhterem yakınları, kahraman gazilerimiz, sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin 10. yıl dönümünde 10 yıl önce hemen yanı başımızda toprağa düşen kahramanları anmak, tarihimize şanla, şerefle yazılan destanımızı idrak etmek üzere başkent Millet Bahçemizde sizlerle bir aradayız. İrade bizim, zafer bizim diyerek programımızı teşrif eden başta Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyor, şükranlarımı sunuyorum. Sizlerin vasıtasıyla 81 ilimizdeki 86 milyon vatandaşıma farklı platformlar üzerinden bizleri takip eden vatan ve bayrak sevdalısı tüm kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Sözlerimin hemen başında, o kanlı ihanet gecesinde istiklal ve istikbalimiz uğruna bir gül bahçesine girercesine kara toprağın bağrına giren 253 şehidimizin her birini rahmetle, minnetle, kemali edeple yad ediyorum. Darbeci alçaklara karşı direnirken yaralanan 2737 gazimize şahsım ve milletim adına tek tek şükranlarımı sunuyorum. Ahirete irtihal eden 72 gazimize yüce Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Sevgili kardeşlerim, o şehit ve gaziler ki cennet vatanımızın sinesine namahrem eli değmesin diye canlarını ortaya koydular. Şanlı hilal gökte gururla, heybetle dalgalansın diye kanlarını akıttılar. Ezan-ı Muhammediler özgürce yankılansın. Devletimiz ebediyete kadar hür ve ayakta kalsın diye anadan, yardan, serden geçtiler. Geride eşlerini bıraktılar, evlatlarını bıraktılar, gözü yaşlı analar, yüreği mahzun babaları bıraktılar. Ama yağmur gibi yağan kurşunlara karşı helikopter ve F-16'lardan atılan bombalara karşı, namlusunu millete çeviren haysiyetsizlere karşı tarihe geçen muhteşem bir destan yazdılar.

Onlar iman varsa imkan da vardır dediler. Biz seferle mükellefiz. Zafer Allah'tandır dediler. Bu ülkeyi ruhunu bir dolara satmış alçaklara teslim etmeyeceğiz dediler. Hani şair diyor ya, tarihin dilinden düşmez bu destan. Nehirler gazidir, dağlar kahraman. Her taşı yakut olan bu vatan, can verme sırrına erenlerindir. İşte 15 Temmuz şehitlerimizde her köşesi şühedanın mübarek kanlarıyla sulanmış bu vatan için, bu mübarek topraklar için can verme sırrına erdiler. Vatanımızın ebedi varlık mühürleri olan bütün şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun diyorum. Yine burada 15 Temmuz gecesi üniformasına ihanet eden teröristler karşısında milletin emaneti olan o şerefli üniformalarına sahip çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarına, jandarması, polisi, özel harekatçısıyla tüm güvenlik kuvvetlerimize ellerinde bayraklarla, dillerinde dualarla, gönüllerinde Türkiye sevdasıyla sokaklara inerek darbecilere meydanları dar eden aziz milletimin her bir ferdine teşekkürlerimi iletiyorum. O gece İstiklal Savaşı'nda şaha kalkan ruhun tekrar hayata ve harekete geçtiğini gördük. O gece asil ve aziz milletimizin nasıl büyük bir millet olduğuna bir kez daha şahit olduk. O gece göğsü iman dolu bu milletin önünde hiçbir gücün duramayacağını cümle cihana bir kez daha ilan ettik. O gece emperyalizme uşaklık eden Haşhaşi çetesine karşı bir asır önce olduğu gibi yine ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım dedik. Buradan aziz milletimi bir kez daha tebrik ediyor, bu yüce milletin bir ferdi olmakla onur duyduğumu, kıvanç duyduğumu tekrar ifade ediyorum. Kıymetli misafirler, şunu lütfen unutmayınız. İhanet sirayet ettiği bünyeyi tüm hücrelerine kadar saran sinsi bir virüstür. Bu virüs ahlak namına, insanlık namına hiçbir sınır tanımaz. Ahlak, vicdan, şeref, namus ve mertlik adına ne varsa bunların tamamını bir çırpıda silip atar. Tarih boyunca bu millete, bu devlete ihanet edenlere baktığınızda karşınızda ruhsuz ve onursuz mankurtlar sürüsünü görürsünüz. Bunlardan hicap duygusu diye bir şey göremezsiniz. Bunlarda zerre miskal bulunmaz. Bunlarda vatan bilincinin, millet şuurunun esamesi okunmaz. Bunların nazarında milli ve manevi değerlerin hiçbir kıymeti olmaz. Bunlar millet ve memleketin azılı düşmanlarıdır. Bunlar dünyevi çıkarları uğruna devletini ve milletini sırtından hançerleyen satılmış karakterlerdir. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim, FETÖ'cüler

Ankara'da 10 yıl önce Gazi Meclisimizi, Cumhurbaşkanlığı Külliyemizi, Genelkurmay Başkanlığımızı, Özel Harekat Başkanlığımızı, Havacılık Dairemizi, MİT Başkanlığımızı, TRT ve Türk Satımızı hedef aldılar. İstanbul'da ellerinde Türk bayraklarıyla darbeye direnen insanlarımıza

kurşun yağdırdılar. Marmaris'te kahraman emniyet mensuplarımızı kalleşçe şehit ettiler. Milletin namuslarına emanet ettiği tanklarla, uçaklarla, silahlarla, zırhlı araçlarla sadece milletimize değil, kendi silah arkadaşlarına da saldırdılar. 15 Temmuz gecesi sadece Ankara'da 149 kardeşimizi şehit verdik. 1508 kardeşimiz gazilikle şereflendi. Hemen karşımızdaki Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binamız tankların, helikopterlerin, F-16'ların hedefi oldu. Kalleşliğin, acımasızlığın, gaddarlığın her türlüsüne milletçe tanıklık ettik. O gece telsizin ucundaki hain pilot üniforması giymiş teröristlere emniyet binasını vurun diye komut veriyordu. İşte bu saldırılarda 7'si emniyet mensubu, 6'sı sivil olmak üzere toplam 13 kahraman Ankara Emniyeti önünde şehadete yürüdü. Burada toplanan onlarca vatandaşımız gazi oldu. Şehitlerimizin hepsinin ayrı bir destanı var. O gece şehadetle, gazilikle müşerref olan her vatan evladının ayrı bir hikayesi var. Özellikle yarınlarımızın teminatı gençlerimiz için bu hikayelerden birkaçını sizlerle paylaşmak istiyorum. Sevgili gençler, bakın, o gece burada şehit düşen vatan evlatlarından biri polis memuru Varol Tosun kardeşimizdi. Varol Tosun devletine ve milletine aşkla bağlı bir emniyet mensubuydu. Eşi ona bazen soruyordu: sen hiçbir şeyden korkmaz mısın? Şehidimiz ise Hazreti Hamza Efendimiz gibi eşine şöyle cevap veriyordu: gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmam. Bir diğer şehidimiz Ömer İpek kardeşimizdi. O gece evden çıkarken ablasına, ben çocuklarıma güzel bir ülke bırakmak istiyorum demişti. Annesine, devleti bu çapulculara mı bırakacağız demişti. Babasına, ben şehit olmaya gidiyorum, çocuklarım size emanet diyerek evden fırlamıştı. Yolda nereye gidiyorsun diye soranlara, benim safım belli, ben hakkın safındayım, namusumu korumaya gidiyorum diyordu. Polis memurumuz Hüseyin Kalkan yine burada vurularak şehit edildi. Arkadaşlarının anlattığına göre şehadet şerbetini içerken elleri kulağında ve kamet konumundaydı. Yüzünde ise huzurla dolu bir gülümseme vardı. Volkan Canöz kardeşimiz 29 yaşında, henüz hayatının baharındayken yine burada FETÖ'cüler tarafından katledildi. Annesinin Allah ve peygamber sevgisiyle büyüttüğü, babası da emniyet teşkilatı mensubu olan polis memuru Muhammed Oğuz Kılınç ise 26 yaşında gencecik bir fidanken burada şehit düştü. Şehit emniyet amirimiz Cüneyt Bursa 37 yaşındaydı. 253 şehidimizin tamamının, 2737 gazimizin her birinin daha nice anısı, o geceye dair daha nice hatırası var. Bunları tek tek anlatmaya kalksak, inanın yüreğimiz dayanmaz. Rabbim askeri, polisi ve siviliyle tüm şehitlerimizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin diyor.

haşru cem eylesin diyorum. Aziz kardeşlerim, genci yaşlısı, kadını erkeğiyle 15 Temmuz gecesi milletimiz muazzam bir destan yazmıştır. Davetimize icabet ederek sokaklara, meydanlara, havalimanlarına akın eden, tarlasındaki hasadını ateşe veren, iradesine, geleceğine, devletine, canı pahasına sahip çıkan tüm kardeşlerimden razı olsun. Çok acı çektik. Çok canımız yandı. Yakın dostlarımız dahil çok sayıda kardeşimizi inşallah cennete uğurladık. Henüz 16-17 yaşındayken körpe delikanlılarımızı toprağa verdik. Fakat bu aziz milletin basiretinden, ferasetinden, duası ve desteğinden, Cenab-ı Allah'ın nusret ve inayetinden ümidimizi hiç kesmedik. Yurt dışındaki vatandaşlarımız, gönül coğrafyamızdaki dostlarımız o gece Türkiye için seferber oldular. Ellerini açıp bizim için Yüce Allah'a niyazda bulundular. O gece Türkiye'ye zeval gelmesin diye ellerini semaya açan, seccadelerini gözyaşlarıyla ıslatan tüm kardeşlerime de kalpten teşekkür ediyor. Hepsine selamlarımı, muhabbetlerimi gönderiyorum. Bakınız, burada Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki bir kardeşimizin haykırdığı şu gerçeği dünyaya tekrar ilan etmek istiyorum. Özellikle bize ömür biçenlere, bu millete kefen biçenlere sesleniyorum. İnsan bir kere ölür. Ama adam gibi ölür. Cesurlar bir gün, korkaklar ise her gün ölür. Şunu herkes bilsin ki biz İstiklal Marşı korkma ile başlayan bir milletiz. Şu yeryüzünde korkuyu korkutan ve korkutacak olan yegane millet biziz. Asırlardır bu topraklarda başımız dik yaşıyoruz. İnşallah kıyamete kadar da elif gibi dimdik durmaya devam edeceğiz. Gazze'den Lübnan'a, Somali'den Suriye'ye, Arakan'dan Sudan'a, nerede bir mazlum varsa, nerede bir gözü yaşlı, boynu bükük bir mağdur varsa, kol kanat germeye inşallah devam edeceğiz. Müslüman Türk'ün yolunu gözleyenlere tüm imkanlarımızla destek olmaya devam edeceğiz. Şunu gençlerimizin her zaman akıllarında tutmalarını rica ediyorum. 10 sene önce olduğu gibi bugün de dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bugün de dünya bize bakıyor. Türk milletine bakıyor. Sizlere bakıyor. Bugün de Beyrut, Şam, Halep, Trablus, Trablus-Şam, Saraybosna bizi takip ediyor. Gazze'nin, Batı Şeria'nın, Kudüs'ün masum çocukları bizi izliyor. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz. Bir olacağız. Beraber olacağız. Tek yürek, tek ses, tek nefes olacağız. Birbirimizi sadece Allah için sevecek, her karışında barışın, huzurun, refahın olduğu büyük ve güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Nasıl 10 yıl önce bu ülkeyi kardeşlikle,

İnşallah geleceğe de yine gönül birliği içinde beraberce taşıyacağız. Kıymetli kardeşlerim, bu milletin hafızası güçlüdür. Bu milletin hafızası bin yıllara saridir. Bu aziz millet şehitlerini unutmadığı gibi yurt dışında vatansız bir şekilde son nefesini veren terörist başlarını da unutmayacak ve affetmeyecektir. Darbeye karşı kahramanca direnenler de, darbecileri de alkışlayanlar da, darbecileri aklamaya çalışanlar da aynı şekilde asla unutulmayacak. Her bir vatandaşımın şu gerçeği çok iyi bilmesini isterim. Her ne kadar terör örgütü elebaşının ölmesi sonrasında FETÖ'nün gardı inmiş, umudu tükenmiş, motivasyonu azalmış olsa da bu sinsi şebekeyle mücadelede rehavete kapılma lüksüne asla sahip değiliz. FETÖ olduğu sürece FETÖ'yle mücadele de olacaktır. Onun için yaşananlardan dersler çıkararak FETÖ'yle mücadeleyi hukuk zemininde tehlike tamamen geçene kadar sabırla sürdüreceğiz. FETÖ'nün bizi çekmek istediği tuzaklara düşmeden dikkatli, temkinli ve özenli bir şekilde örgütün özellikle kripto unsurlarının üzerine gideceğiz. Nitekim emniyetimiz ve yargımız, aynı şekilde istihbarat birimlerimiz tam bir cerrah titizliğiyle görevlerini ifa ediyor. Bu süreçte suçlu ve suçsuz aralarındaki ayrıma azami dikkat gösteriliyor. Yurt dışında örgütün istismar alanını daraltmak için girişimlerimiz devam ediyor. Türkiye Maarif Vakfımız dünyanın 66 ülkesinde 543 eğitim kurumuyla son derece başarılı hizmetlere imza atıyor. Örgütün ülkemiz içinde meşru görünümlü yapılarla toplumda tekrar tırnak tutturmasına müsaade etmiyoruz. FETÖ'nün bürokraside, siyasette, özellikle de ticari faaliyetlerde yeniden var olma gayretlerini yakından takip ediyoruz. Aynı şekilde yurt dışındaki firari örgüt militanlarının ülkemize iadesi için yoğun çaba harcıyoruz. En büyük özelliği kanser hücresi gibi vücudu içeriden kemiren bu casusluk şebekesinin kökünü kurutana dek mücadeleye devam edeceğiz. Öte yandan Türkiye'ye karşı beslediği kini terk edenlere, içine düştüğü sapkınlıktan çıkmaya çalışanlara, işledikleri suçlardan ötürü gerçekten nedamet duyanlara devletimiz hukuk içinde zaten gerekeni yapmaktadır. Ama her kim illegaliteye bulaşırsa, her kim bu millete düşmanlıkta ısrarcı olursa, her kim Türkiye'nin kalbine hançer saplamaya yeltenirse, çok net söylüyorum, bunun da hesabını adalete verecektir. Gelinen noktada herkes şunu görmelidir. Terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir. Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek hiçbir yer yoktur. Devletimiz kendine yönelen her türlü tehdidi bertaraf edecek, başını kaldıracak hainlerin başını ezecek kudrete hamdolsun fazlasıyla sahiptir. Herkes hesabını, kitabını buna göre yapmalıdır. Ben inanıyorum ki Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı güçlü olduğu müddetçe Türkiye artık karanlık dönemler yaşamayacak. 15 Temmuz ruhu, yeni kapı ruhu diri olduğu sürece evvelallah Türkiye'nin yolunu kimse kesemeyecek.

0: bu millete uyanık oldu, birbirine kenetlendi, birlik ve beraberliğine sahip çıktığı sürece iradesine kimse zincir vuramayacak. İnşallah bundan sonra demokrasimiz asla ve asla kesintiye uğramayacak. Demokrasimize kastedenler, milli iradeye, gazi meclisimize, seçilmiş hükümete kastedenler bundan sonra sanık sandalyesine oturacaklarını bilecek, bu millete kötülük yapmayı akıllarından bile geçiremeyecek. Rabbim her karışı şehit kanlarıyla sulanmış bu güzel ülkeyi korusun diyorum. Rabbim bu millete, bu devlete 15 Temmuz gibi bir imtihanı tekrar yaşatmasın diyorum. 15 Temmuz'da ebedi aleme uğurladığımız 253 şehidimizi bir kere daha kemali hürmetle yad ediyor, gazilerimize bereketli ömürler diliyorum. 10. yılında 15 Temmuz irade bizim, zafer bizim anma programımızı teşrif eden siz kıymetli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Dünyanın farklı ülkelerinde şehitlerimizi bugün beraber andığımız, gururu birlikte paylaştığımız tüm dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Değerli sanatçılarımızı ve programın icrasında emeği geçenleri tebrik ediyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nüzü kutluyor. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkürlerimi

0: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
2: İyi ki doğdun Kahraman.
3: Nice senelere Kahraman.
1: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
4: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik
1: annemin karnı burnunda. Babama demiş ki,
5: sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
6: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
1: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
7: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi, demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.

0: Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
1: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: İstanbul'da gazoz deniyoruz. Çok iyi.
1: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Buradayım. Her anında 80 yıldır.
2: Araba şamalos.
3: Oo.
2: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi.
3: O zaman herkesi benden şamalos.
4: Çocuk ya da büyük ol, harika ya mutlu ol.
1: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
5: A101 artıyla 2-15 Temmuz tarihleri arasında her 300 liralık züccaciye alışverişinize 75 lira nakit iade sizi bekliyor.
6: Ha! Maydanoz.

0: Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
1: Break. Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
2: Sen seversin diye aldım.
1: Onu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
3: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
3: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: Kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Buraların redlisiyim.
2: Nerelerim mi?
1: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
3: Bonjour madame.
1: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
4: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
3: Très bien.
1: Merci.
5: Gezerken yol tarifi,
1: alışveriş fit check'i.
5: E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
3: Aa Demet Hanım.
5: Aa siz de mi buraların redlisisiniz?
1: E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca
5: her yer redlilerin oluyor.
1: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
6: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit, ister kredi kartıyla öde.
7: Şok şok cepte şok.
8: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
9: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantaj.

0: Imajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Her ev güzel istikballe.
2: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
3: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3.
2: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Bellona,
1: Bellona. Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
3: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak, yok bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
4: dürümü. Budur.
5: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
4: Budur.
5: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Koçaklı Festival

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
1: Gidecek misin yoksa geçmene yardım mı edeyim?
2: Mesele de bu Grant. Burası halka açık bir bar. Herkes burada içebilir. Bu da ona dahil. Sen de.
3: Evet, sorun onun barda olması değil. Asıl sorun Kievra'da olması. Şimdi bunu anlıyoruz. Oğluna da anlat. Sizin için Kievra'da oğlunun kızıma yaptıklarını asla unutmayan insanlar dışında bir şey yok.

0: Sakin ol Gretch. Öylesine takılıyordum. Onu boğacak değilim elbette.
1: Onu öldürebilirdin.
0: Peki tamam, özür dilerim. Özür dilerim Eli. Özür dilerim. Tamam, sakin ol. Sakin ol.
1: Sen ciddi misin? Sen ne dedin bana?
0: Evet.
1: Aptal mı?
0: Evet,
1: aptal
0: elbette,
1: mı dedin?
0: Aptal.
1: Hiç komik değilsin.
0: Evet.
2: Eli, gel biraz uzaklaşalım.
0: Hadi kes ama şunu, eğlenceliydi.
1: Senin derdin ne? Söylesene. Derdin ne senin ha?

0: Nerede o kirli domuz ha? Mahvoldun sen. Neredesin? Yukarıda mısın ha? Aynasız. Uyan aynasız. Uyan seni kokuşmuş hınzır. Hey, tekrar kasabamıza gelmiş ne yapıyorsun ha? Hey, sana diyorum uyan hadi. Sen lanet bir katilsin. Çok doğru. Evet. Zavallı küçük Eli'yi öldürdün. Yalancı. Hem katilsin hem de yalancı. Hey!
1: Ha, günaydın. Ben Aaron. Dinle, burada biraz daha kalmam gerekecek. Cenaze epey yıkıcıydı doğrusu. Bu yüzden bir süre daha kalıp aileye birkaç konuda yardım etmek istiyorum. Ne kadar sürer emin değilim ama en azından bir günümü alır. Yani neyse, teşekkür ederim.

0: İyi günler.
1: Nasıl gidiyor? Yardımcı olabilir miyim?
0: Ben Aaron Falk. Headler'ların arkadaşıyım.
1: Aa evet. Greg Rekko. Yerel polis. Diğeri uğrayacağını söylemişti. Federal polis, öyle değil mi? Önemli bir şey olmalı.
0: Hayır, kişisel bir mesele için buradayım.
1: Pekala.
0: Onlara, kayıtlara bakacağım.
1: Peki. Söyle. Evlerine öyleyse. Sana göstereyim.
0: Harika.

0: Onları sen mi buldun? Yani cesetleri.
1: Evet. Karen oradaydı. Görünüşe göre Luke'u kapıda karşılamış. Bilmiyorum. Eşin seni kapıda karşılıyor mu?
0: Ben evli değilim dostum.
1: Evet, biraz aklımı kurcaladı.
0: Oğlanı nerede buldun?
1: İşte burada.

0: Görmek istersen Charlotte'ı da burada buldum. Şu
1: bu adam.
0: Hayır, diğeri. Bağırmaktan ciğerlerini parçalamış. Susuz kalmış. Şey, 8 adım saydım. Heyecanlıydı ve kalbi küt küt atıyordu. Fikrini 8 adımda değiştirip bebeği vurmamış.
1: Belki bebekler iyi tanıklar olmadığındandır. Sen ne dersin?
0: Bilmiyorum. Onu tanıyordun, değil mi? Sen ne düşünüyorsun?
1: İlk kez mi bir cinayet yerini görüyorsun?
0: Evet.
1: Sonrasında yardım aldın mı?
0: Evet, Ballarat'ta. Psikoloğa gittim. Çok yardımcı olmadı.
1: Bir kere de olmaz. Devam etmen gerekiyor.
0: Evet, evet, biliyorum.
1: Çevreyi gösterdiğin için teşekkür ederim.
0: Tabii, önemli değil.

0: İyi bir törendi.
1: Aa, ihtiyacımız olan şeydi. Ağacın hiç şansı yok gerçi. Öldüğünde çocuklara ne diyeceğiz Tanrı bilir. İşte burası. Çalışma yeri.
0: Muhasebeci miydi?
1: Evet. Genel olarak haftada 2 gün.
0: Farkında olduğun bir sıkıntısı var mıydı?
1: Şey, yani biliyorsun. Diğer müfettişlere de söylediğim gibi. Yalnızca hesapta ufak tefek yanlışlar. Önemli bir şey değil. Fakat onunla konuştuk ve kocasına biraz kızgındı.
0: Neden kızgın olduğunu söyledi mi?
1: Belli belirsiz. Bilirsin para. Burada herkesin o konuda sıkıntısı var.
0: Ondan korkuyormuş gibi geldi mi? Sana, yani Luke'tan.
1: Yani hiç öyle gelmedi. Belki de yeterince iyi dinlememişimdir. Sinyalleri kaçırdığım belli.
0: Pekala. Teşekkür ederim.
1: Her zaman. Dinle, ne dersin? Bir ara mesleğinle ilgili konuşmaya gelebilirsen çocuklar bayılır. Herkese esin kaynağı olursun.
0: Zaman ayırdığın için
1: elbette
0: teşekkür ederim.
1: Elbette, ne demek.
0: Sağ ol. Gretchen. Merhaba.
2: Merhaba. Hayalet gördüğümü sandım. Buradan gitmek için sabırsızlanıyordum.
0: Evet, Karen'ın çalıştığı yeri görmek istedim.
2: Evet, burası. Doğru gelmişsin.
0: Nasıl biriydi?
2: Daha genç. Aslında iyi bir insandı.
0: Heather'lar biraz daha kalmamı istedi.
2: Evet, tabii isterler. Barb yaptığı keklerle Kadınlar Birliği'nin kraliçesi olmuş bir kadın. Böyle bir çocuk yetiştirdiğini asla kabul etmeyecektir, değil mi?
0: Hey, burayı hatırlıyor musun? 3. sınıf. Bayan Messi.
2: Evet. Kayıt cihazımı almıştı. 1. sınıf hatırlıyor musun? Kitabıma tuvaletini yapmıştın.
0: Pislemedim.
2: Evet, yapmıştın. Tuvalete gitmenize izin vermediler. Sen de tutamadın. Sonra Luke da ayağa kalkıp sana eşlik etti. Hatırlamıyor musun? Dayanışma. Buralarda kalacaksan yemek yemen gerek.
0: Bu akşam?
2: Başka randevun mu var?
3: İşte burada. Merhaba Taş Ağaç. Bana bildiklerini anlat.
4: Bu çok güzel.
3: Her şeyden kaçmak için buraya geliyorum. Bana yardım eder misin? Lanet olsun.
4: Lanet olsun.
3: Aaron.

0: Sonsuza kadar burada unutulurdu. Getirdim.
1: Annemin olduğu için önemli.
0: Onu özlüyor musun?
1: Sen özlüyor musun?
0: Üzgünüm.
1: Şunu demeyi kes.
0: Eli?
1: Tamam, bir şey yok.
2: Merhaba.
3: İyi günler.
2: Bir şey buldun mu?
3: Hayır, henüz bir şey yok. Merak ediyorum da sabah ben geldiğim zaman kulübede ne arıyordun?
2: Oradaki mermiler eşleşmiyor. Üç el bununla ateş edilmiş Remingtons. Mavi fişek. Ama bütün arazide yalnızca Winchester bulabildim. Parlak kırmızı fişek. Yani hala arıyorum ama

0: Luke'la buraya balık tutmaya gelirdik.
1: Pekala.
0: Şimdi şu haline bak.
1: Dedektifler Luke'un eve 4.30'da gelip ailesini öldürüp kendini öldürmek için buraya geldiğini söylüyor. Doğrusu ben ölmek için burayı seçmezdim.

0: Bu gölün etrafında yan yana üç ev var. Luke'un ailesinin, Mal Deacon ve Grant Dawn. Murray'lerin mülküne kim bakıyor şimdi?
1: Jamie Sullivan. Büyük annesiyle yaşıyor. Evet, Jamie Sullivan. Luke'un öldüğü gün onunlaydı. Tavşan vuruyorlarmış. Onu birkaç kez emniyete getirdim. Ne oldu?
0: Tavşan vurduğunu mu söyledin?
1: Evet, neden?

0: Kim bu peki?
1: İyi günler. İyi günler, merhaba.
2: Sakin ol büyük anne, polisler. Uzun kalmayacaklar.
0: Çikolatalı kek yapmıştım. Biraz ister miydiniz?
3: Aa, hayır, karım bana şekersiz diyet yaptırıyor.
1: Ben biraz alabilirim, teşekkür ederim. Silahına bakabilir miyiz?
2: Evet, elbette.
0: Luke Hedler için mi geldiniz çocuklar?
3: Evet, birkaç yarım kalmış işi hallediyoruz.
0: Zavallı Barb ve Jerry. Onlara sevgimi iletir misiniz? Cenaze törenine gitmek istedim. Ancak Jamie araba kullanmamı istemiyor.
1: Teşekkür ederim. Bunun için ne kullanıyorsun?
2: Tavşanlar, kangurular.
0: Sürekli beni vurmasını istiyorum ama torunum çok hassas bir ruh.
2: Tavşanlar son zamanlarda kanola tarlasına dadandı. Ben de Luke'tan gelip yardım etmesini istedim. Hepsi bu.
1: Mermiler senin miydi? Hangi marka?
2: Bilmem. Winchester, Remingtons. Hangisi ucuzsa? Neden?
3: Luke hiç kendininkilerden getirdi mi?
2: Tavşanlar benim, mermi de benim. Öyle düşün.
1: O gün sana nasıl göründü?
2: Normal. Aynı.
1: Burada ne kadar kaldı?
2: Bilirsin, belki iki dublelik bir şey işte.
1: O gittikten sonra çıktın mı peki?
2: Hayır. Burada kalıp büyük annemle çay içtik.
3: Ailesi hakkında bir şey dedi mi?
2: Lanet kadınlar.
1: Lanet kadınlar mı?
3: Ne demek istedi?
2: Ona Karen nasıl diye sordum. Lanet kadınlar, varsa yoksa dırdır dedi ve bir tavşan daha vurdu. Sonra gidip karısını vurdu ve de çocuğunu.
4: Dünya liderlerinin katılım sağlaması bekleniyor. Gelişmelerle ilgili bilgileri aktarmaya devam edeceğiz.
5: Merhaba dostum.
1: İyi günler.
4: Sizden ayrılmayız.

0: İyi günler.
1: İyi günler.
0: Seni cenazede gördüm. Kalıyor musun?
1: Evet.
0: Tam da kapatıyordum. Bir şey lazım
1: mı? Hayır, ben... Babam ben küçükken burada çalışırdı. Sadece biraz anılara daldım. Hepsi bu.
0: Falk mı?
1: Evet, Aaron.
0: Doktor Lee, Chris Lee.
1: Tabii ya. Hedler'ları tanıyor muydun?
0: Evet, bu işte herkes tanırsın.
1: Evet, bazen fazladır eminim. Hey, düşünüyordum da... Luke, onun... sıkıntılı bir hali var mıydı acaba? Yani Karen'ın... yarası beresi var mıydı?
0: Bunu söyleyemem, biliyorsun. Evine hoş geldin.
1: Sağ olasın.
2: Billy!
1: Bir gece daha kalsam sorun olur mu dostum? Dolusun biliyorum
2: sorun
1: ama
2: değil
1: belki
2: dostum.
1: Bana...
2: Dolduk. Taştık battık zaten.
1: Teşekkür ederim.
2: İyi geceler.
3: Merhaba.
1: Nasılsın?
3: İyiyim. Güzelmiş.
1: Evet, biraz halka destek olayım dedim.
3: Yakışmış. Sokak barlarının birinde içki servis ederken hayal edebiliyorum.
1: Hayatım hakkında yanlış fikirlerim var.
3: Öyle mi?
1: Hı-hı.
3: Pekala.
1: Teşekkür ederim.
3: Ben teşekkür ederim.
1: Sağlığına. Seni görmek güzel.
3: Seni de. Tüm kasabanın soruşturmandan haberi olduğuna şaşırmazsın herhalde, değil mi? Pek çok kişi de kendi işine bakman gerektiğini düşünüyor.
1: Söylesene, sen buna inanıyor musun? İçinde hiç şüphe yok mu yani?
3: Bazı şeyler göründüğü gibi değildir. Dedektiflik okuluna gitmedim ama...
1: İyi günler.
4: Ne alırsınız?
3: Ortaya balık sepeti alabilir miyiz?
4: Evet, iyi tercih.
1: Ah, okyanustan o kadar uzak ki.
3: Kapa çeneni, bayılacaksın.
1: Fazladan kerevit koyar mısınız?
4: Tamam, oldu bilin.
3: Teşekkürler Kelly.
1: Sana hiç sert davrandı mı?
3: Luke mu? Hayır. Pislik bir herifti ama...
1: Birlikte şansınızı denemek mi istediniz?
3: Evet, yani... Sanırım Ellie'den sonra hassastık ve... Sen gittin, sonra... Birbirimize sarıldık. Dört aptal çocuktuk.
1: Sence Ellie'ye ne oldu?
3: Aaron lütfen. Sadece oturup kafayı çekebilir
1: Daha
3: miyiz?
1: Daha önce o zamanlar ne düşündüğünü hiç söylemedin bana.
3: Bence intihar etti. Sanırım Luke orada koptu. Bence Tanrım desteğe ihtiyacı olan bir çocuktu. Yani bilmiyorum. Evde olup bitenler...
1: Ne gibi?
3: Babasından nefret etmesi gibi. Annesi terk ettikten sonra insanlar destek olmalıydı. Ama herkes sırtını döndü. Bu konuda çok yetenekliyiz, öyle değil mi? Bu konuda suçlu hissettiklerine eminim. İnsanlar suçlu hissetmekten hoşlanmaz. Bu yüzden üzerinde senin adın yazan bir not buldular. Hayatlarının sonuna kadar seni suçlayabilirler. Çünkü daha kolay.
5: Hop hop hop hop hop hop. Merhaba. Ne oluyor burada?
6: Hızlıca yukarı mı? Yapacaksınız. Biliyorsun dikkatli olmalısın Gretch. Bu herifle dolanan kelebekler ölmeye meyilli oluyor.
3: Aa, Grant, arkamı kolladığın için teşekkür ederim.
6: Arkanı da kolladım, önünü de. Söylemeliyim, bugün çok çok güzel görünüyorsun. Bu elbise çok güzel. Bunun için mi? Tanrım, umarım değerini bilirsin Folk.
1: Ne istiyorsun dostum?
6: Madem sordun söyleyeyim. Neden defolup geldiğin yere gitmiyorsun ha? Burada olanlar seni hiç ilgilendirmez. Hiç.

0: Görüşürüz Greg. İyi eğlenceler.
1: Hadi Grant.
2: Karonda'yı ateş sarmış. Yağmur için o kadar uzun zamandır bekliyoruz ki.

0: Merhaba. Merhaba. Barb. Jerry. Barb.
1: Oh, merhaba canım. İyi bir temizlikle bütün sırlar açığa çıkıyor değil mi?
0: Seni seviyorum baba. Babalar günün kutlu olsun.
1: Biri de babası gibi belli ki heceleme de kötüymüş. Aaron. Bütün bu eşyaları ne yapacağım şimdi ben?
0: Belki de her neyse bir süre bırakamaz mısın?
1: Hayır. Jerry yüzleşmemizin zamanı geldi diyor. Oh tanrım, bunlar kütüphane kitapları. Bu lanet şeylerin zamanı ne kadar geçmiştir.
0: Ben onları götürürüm. Geri götürürüm. Merak etme. Çiftlikte ne yapacağınızı düşündünüz mü?
1: Neden? Bir şey mi öğrendin? Çiftlik mi sebep olmuş?
0: Hayır, muhtemelen hayır.
1: Peki ya para durumu?
0: Yersiz bir şey yok.
1: Ama hala buradasın.
2: Dosyalara baktın mı?
0: Evet. Ve hiçbir şey çıkmadı. Üzgünüm.
2: Luke'la devam ederiz diyorduk ama... Bundan sonra her şey makinelerle olacak zaten değil mi? Uzaktan kumandalı. GPS'li. İnsansız çiftlikler. Bir düşünsene. Şehirlere gerek yok. Hiçbirimize gerek yok. Şuna yardım eder misin?
0: Evet, tabii.

0: Çok güzeldi.
1: Annem de bana söylerdi. Tekrar, tekrar, tekrar.
2: Bana biraz duygulu geldi. Ben gidip tuvaletimi yapacağım.
3: Şerefe.
2: Ah, lanet olsun.
1: Luke.
3: Hey,
1: numara yapıyor.
3: Sakin ol.
2: Acele etmediniz değil mi?
1: Sersemin tekisin.
3: Lanet olası sersem.
1: Gerçekten mi? Midemi bulandırıyorsunuz. Onu şımartma şekliniz mide bulandırıcı.
2: Tanrım Eli, sana ne oluyor?
3: Neden dönmüyorsun?
1: Hadi dönelim.
2: Hayır, arkadaşça soruyorum. Gretch bile söylüyor.
1: Luke.
2: İçtiğin yok, güldüğün yok.
1: Luke. Tamam, gidiyorum.
2: Kahretsin Eli. Eli, üzgünüm. Geri gel. Eli. Eli. Eli.

0: Yani Karen Hedler'la hiç tanışmadın.
1: Doğru.
0: Öyleyse neden senin hakkında bir makale saklamış?
2: Evet
1: hiç
2: böyle.
1: Hiçbir fikrim yok.
2: Şimdi daha yükseğe çıkın. Biraz daha yüksek. Evet, olur dostum. Güzel, harika. Öyle kalsın.
3: Bakın kim gelmiş. Domuzlar. İş mi arıyorsunuz baylar? Ha? Tüh, çok kötü oldu. Sersemleri işe almıyoruz.
1: Egrant, Karen Hedler'la ilişkini nasıl tarif edersin?
3: Tatmin edici Sal.
1: Onu çekici buluyor musun?
3: Buralarda hiç fena değil. Evet.
1: Onunla en son ne zaman konuştun?
3: Gerçekten söyleyemem, bilmiyorum.
1: Peki ya ölmeden bir hafta önce? 19 Şubat'ta?
3: Bunu yapmak zorunda mıyım? Ha? Bu sersem beni öylece sorguya çekiyor ve sen de orada oturuyorsun.
0: Belki de bize adının öldüğü hafta neden Karen Hedler tarafından yazıldığını açıklamak istersin.
3: Bunu benim üstüme yıkamazsınız.
0: Neyi yıkamayız Grant?
3: Dinle. Luke Hedler ailesine mermi yağdırmak istemişse bu onun lanet sorunu. Bunun benimle hiçbir alakası yok. Hiç.
1: O öğleden sonra neredeydin Grant?
3: Polis raporunda yazıyor. Lanet raporu oku.
1: Evet, okudum. Burada ismini verdiğim birkaç arkadaşınla doğu yolunda çalıştığın yazıyor. Arkasında duruyor musun?

0: Evet, bütün gün oradaydık. Sonra da bara gittik. Gidin sorun. Sen sordun, git onlara sor.
1: Çok çalıştın değil mi? Amcanın çiftliğinde. Ölünce satmayı mı düşünüyorsun?
0: Seni hiç ilgilendirmez.
2: Peki ya Luke'un çiftliği? Yakında satılacağını duydum da.
1: James Salomon'unkini almaya çalışıyorsun değil mi?
2: Yan yana tam 3 çiftlik.

0: Beni tanıyormuşsun gibi söyleme. Benim kim olduğumu bilmiyorsun. Beni asla tanımadın Falk, tanımadın. İsmimi öyle söylemeyi bırak.
1: O günkü hareketlerini kontrol edeceğiz. Söylediğin her şeyi kontrol edeceğiz. Belki seni de koruyacak birkaç arkadaşım vardır, kim bilir. Ancak üzerlerine yeteri kadar gidersek mazeretleri hemen çözülür.
2: Seninki gibi, ha? O zaman sen Velok'un kullandığı mazeret gibi mi, neydi o? Tavşan mı vuruyordunuz?
1: Güvenlik kameraları. Hepsine bakmak istiyorum. Dov yalan söylüyor. Mazeretini test etmek istiyorum.
3: Evet, hepsi elimizde.
1: James Sullivan da büyük annesiyle değildi. O da yalan.
3: Evet. Evet, barın yanından bir tane var. Bir tane eczane deposundan, iki tane benzin istasyonu ve iki de okuldan.
1: Ondan başla. Okuldan başla.
3: Hı hı. Okul çıkışı. Karen Hadler burada. Olaydan iki saat önce...
1: Bir terslik görünüyor mu?
3: Bilmiyorum.
1: Tersliğin kendi benim lan.
3: Sonra bir süre bir şey olmuyor. Bir saat. İki saat. Ah, Müdür Whitlam geliyor. Şu an biliyor, onu aradık. Evet, bu kadar. Sağ olsun. Bu da Luke'un arabası. Vurmuş gölde bulduk.

0: Eli, dün akşamki olanları bir konuşabilir
1: miyiz? Konuşacak bir şey yok.
0: Var. Bak sadece yardım etmek
1: Yardımına
0: istiyorum.
1: Yardımına ihtiyacım yok.
0: Saçmalık.

0: Ellie, şunu eve götürmeme yardım eder misin?
1: Bunu yapamam.
0: Önemli değil.

0: İyi misin?
1: Evet.
0: Ah tanrım. Pekala millet, bize biraz yer açın. Lütfen. Kimse bir şey gördü mü? Bir şey gören
2: Hayır,
0: var mı?
2: Hayır, hiçbir şey görmedim.
0: Hiç kimse mi? Tamam. Cem.
3: Katil. Evet, manyantaki buzağı almıştı. Onu var ya, gerçekten. Ben yerinde olsaydım...
4: Evet. Tabii ki bu yeterli olacaktır.
2: Hepsi bu kadar sayılır.
4: Pekala beyler. Tamam, bekleyin. Onları indireceğiz, tamam mı?
5: Nerede o? O burada mı?
0: Seni burada istemiyorum. Onunla ben konuşayım.
4: Dostum dinle. Gel biz de bir şeyler içelim, olur mu? Arabanı yıkayacağız. Olur mu? Hey Vol, John. Şunları indirin, tamam mı? Hepsini indirin.
6: Eli? Eli?

0: Dostum güzel mekanmış.
1: Aa evet. Kırsal bölgede banliyö. En kötü kombinasyon. Aldın mı?
0: Tamam evet.

0: Al bakalım.
1: Ah, dostum teşekkür ederim. Sağlığına.
0: Sana da teşekkür ederim.
1: Yardımın için teşekkür ederim.
0: Dert etme, yardım edebildiğime sevindim.
1: Kirli suları biriktirmemiş olsan ne yapardım bilmiyorum.
2: Sesini duymak istersin diye düşündüm.
3: Merhaba Sandra, ben Karen. Korkarım Billy bugün gelemeyecek. Havalardan biraz kırgın. Sanırım eve gelse daha iyi, tamam mı? Geç haber verdiğim için üzgünüm. Pekala. Görüşürüz. Kendine iyi bak Sandra. Hoşça kal.
2: Gerçek biri olduğunu anla diye.
1: Geri aradın mı peki?
2: Açıkçası sinirlendim. Planımız vardı ama...
0: Aşkım, aşkım. Böyle bir şey olacağını nereden bilebilirdin? Tamam mı? Kimse bilemezdi.
2: Özür dilerim. İyi biriydi. Samimiydi.
1: Buralarda ender görünen bir özellik.
2: Onu herkes severdi. O hayvanın Kerem ve küçük oğluna yaptığı şey...
0: Evet. Aaron çocukken Luke Hedler'la arkadaşmış. Yani...
2: Belki de o zamanlar farklıydı. Sen... Kerem ve Billy'nin son anlarını hayal edebiliyor musun peki? Edebilir misin? Özür dilerim.
0: Sana bir şey gösterebilir miyim?
1: Tabii.
0: Bunu buldum.
1: Aa, vay canına.
0: Okul arşivi. Sen ve baban.
1: Ah, bu inanılmaz.
0: Dinle ben... Sandy için üzgünüm. İşe alma sebebim oydu. Melbourne'dayken biz soyulduk ve kızlar evde değildi. Tanrı'ya şükürler olsun. Onlar bize bıçak dayadı.
1: Tanrım.
0: Evet, iki tane keş. Kasayı boşalttılar, bilirsin. Sandy'nin bütün mücevherleri.
1: Polis ne dedi? Buldular mı yoksa?
0: Yakalayamadılar ve... o zamandan beri bıçak sırtında.
1: Tabii ki.
0: Evet. İçindeki çatışmayı hissediyorum. Bilemiyorum, bazen... Benden uzaklaşıyormuş gibi hissediyorum. Neyse. Bir içki daha?
1: Olur tabii.

0: Hey dostum, Erun'u gördün mü? Hayır mı? Okuldan sonra nereye gitmiş olabilir ki? Hayır, genelde direkt eve gelir.
1: Merhaba baba.
0: Oğlum, nerelerdeydin? Nehirde bir ceset bulmuşlar diyorlar. Bir genç, sen sandım. Seni seviyorum. Erun. Erun.

0: Geri çekil.
1: Kızım.
2: Eli.
1: Kızım.

0: Bunun için mi o kadar didindim? Ah, o kadar istiyorum ki.
1: Hep söylüyorum, bir kadeh içebilir.
0: Bir kadeh, biliyorum.
2: Ne kadar kaldı?
0: 4 hafta. Her şey iyi.
1: Bebek ters
0: tabii
1: duruyor. Dönmesini bekliyoruz.
0: Dönmeyebilir. Babası gibi inatçı olabilir.
1: Tabii.
0: Gidip tatlıyı fırına koyar mısın lütfen canım?
1: Hallederim.
0: Teşekkür ederim.
2: Bana şeker yasak, teşekkür ederim.
0: Diyet yüzünden ağlanıp sızlanıyor musun?
1: Hayır.
0: Umarım öyledir. Tüm hamilelik boyunca her akşam bir paket Tim Tam yedi.
1: Evet.
0: Benim değil, onun hamilelik şekeri çıkacak. Ona iyi geldin.
2: Hı?
0: Sanırım senden hoşlanmaya başladı.
2: Evet, dinle, bence çok başarılı. Biliyorsun, çok kararlı ve çalışkan biri.
0: Ayrıca kolay güveniyor. İşi için iyi değil ama çocukluğundan beri polis olmayı istedi. Ben de onu destekledim.
2: Evet, buralara kadar taşınmışsın.
0: Evet, öyle. Sanırım biri gelip onu kendi çıkarları için kullanırsa bu kötü olurdu.
2: Hakkımda dedikodu mu duydun?
0: Şöyle böyle.
2: Hı. Açıkçası kocan gibi ben de ailesini Luke mu öldürdü, bunu öğrenmeye çalışıyorum.
1: Ah, olamaz. Seni sorguya mı çekiyor? O
2: hayır,
1: çok
0: evet,
1: sever.
0: Çünkü senin ve bir yabancının alınma ama seri katilin tekini kovalamanız hiç hoşuma gitmiyor.
1: Bak, onları kovalamak benim işim.
0: Onları bulduğundan beri uyumuyor.
1: Hey! Hiç hoş değil.
2: Bak, gerçekten endişelenecek bir şey yok.
0: Söz mü?
2: Söz veriyorum tabii.
0: Güzel.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: E-Flat

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.

0: geldi. Dimes'ten bir müjde daha. Dimes Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşi de bir zirve.
1: Aşırı ekşi o ürün. Dikkat, titreti.
0: Halkımıza soruyoruz. Yeşil ekşi mi, mavi ekşi mi? Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dimes Cool Mix.
1: Aldığınızdan daha fazlası.
2: Size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
3: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
2: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit

0: fırsatlarını kaçırmayın.
1: Kadim bilgiler, deşifre olmamış sırlar ve dünya siyaseti. Hepsi Gündemin İzinde programında konuşuluyor. Tuğba Akıncı'nın sunduğu Gündemin İzinde yeni sezonuyla yarın 23.30'da Beyaz TV'de.
2: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
3: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
4: Hayatım, ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
5: Gün burada uyuyamayacağız.
6: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
7: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
8: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
9: Allah aşkına neden?
8: Çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
9: Karnın doyar da ruhun aç.
8: Dört nala yaşıyoruz.
9: Tamamdır şaka mati.
8: Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
10: Doyanana pop kek. Doymayana pop kek pop kek.
11: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
12: Uyandıralım! Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
13: Dondurma gibi değil, dondurma.
14: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
15: Ben Feyyaz.
16: Bu da Sarı Kola.
15: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
17: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
15: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
16: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
15: Değişemem ve değişebileceğime dair inancım da yok.
17: Başka lezzet yok.
15: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
18: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.

Nilüfer Batur birbirinden değerli konukları ağırlamaya devam ediyor. Astrolojiden sağlığa, ilişkilerden manevi sohbetlere kadar gündüz kuşağının vazgeçilmezi Nilüfer zamanı hafta içi her gün saat 11'de Beyaz TV'de.

0: şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: Kapıyı aç.
7: Merhaba. Nasılsınız?

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurlar. Kim tutar seni?
4: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Gün boyu çamaşırını koru, günlük pedin.
6: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
7: Mol Ped'den kız sözü.
8: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Kasko yoksa riskin %100'ü sende. Kaskonomik varsa riskin çoğu Quick'te. Hesap basit. Artık kasko. Motorlar için de ekonomik. 2900 liradan başlayan fiyatlarla.
5: Garanti BBVA.
6: İyisin. Ha?
7: Bir garip bakıyor ya.
8: Arkadaşınız gayet iyi.
6: Aslanım benim.
8: Sadece son bir haftayı hatırlamayacağım.
7: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
9: Tüm yemekleri ben ödemiştim. Hatırlıyor musun onu? Sizinkileri de ben ödedim hatta.
10: Öyle mi olmuştu ya?
11: Bayağı yemiştiniz ya. Maşallah.
9: Tekne. Sen öde sonra hallederiz demiştik ya.
6: Var mı onlar?
7: Var mı sence? Evde yok ki.
9: Böyle bir şey diyelim.
7: Ya Faruk tamam hallederiz.
9: Nasıl?
7: Harca bölüştürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti.
12: Oh. Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın, kafanız rahat etsin.
9: Önce sen iyi ol. Siz de gönderiyorsunuz ha?
13: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
14: Aaron dostum, başımız belada. Eli'ye verdiğin not üstünde buldular. Senin yaptığını düşünüyorlar. Nehirde buluşmak mı istemiştin?
15: Evet ama gelmedi ki.
14: Peki dostum, sana asla inanmayacaklar biliyorsun.
15: Tanrım.
14: Aaron dinliyor musun? Sana yardım edeceğim. Sorduklarında bekledim ama gelmedi diyeceksin. Sonrasında benle birlikte Kurin yolunun oradaki otlakta tavşan vurduk. Bir iki tane vurduk. Tamam mı?

0: Hayır hayır, iki tane vurduk. İki tane, tamam mı? İki de.
1: Peki tamam, iki.
0: Peki. Unutma, birlikteydik. Hadi söyle.
1: Luke Heather'laydım.
0: Evet.
1: Kur'un yolundaki otlakta tavşan avlıyorduk.
0: Tamam.
2: Okul çıkışından sonra nerede olduğunu bilmediğinize emin misiniz?
3: Bir fikrim yok.
1: Tavşan avlıyordum.
2: Hangi civarda?
1: Kur'un yolundaki otlakta.
2: Tek başına mıydın yoksa?
1: Hayır, Luke Heather'laydım.
2: Sadece sen ve Luke yani.
1: Evet. Ben ve Luke.

0: sesinden. Sakin ol. Otur.
1: Bunu büyükanneden mi öğrendin boş boğaz?
0: Kes sesini. Lanet çeneni kapalı tut. Tamam mı?
1: Lanet olası gevezer.
0: Lanet çeneni kapa. Tamam
1: lanet
0: mı?
1: Lanet sersem.
0: Çeneni tutman senin iyiliğin. Lanet olsun Tanrım. İyi misin?
2: Yanlış yer yanlış zaman.
0: Burada ne halt oldu ha?
3: Dostumuz Dav, James Sullivan'ın çiftliği satın alacağını söylediğinden Hedler davasında adının geçtiğini düşünüyormuş.
0: Seni rahatsız ediyorsak Grant, o zaman tek yapman gereken Karen Hedler'ın neden öldürülmeden önce senin adını bir kağıda yazdığını açıklamak.
2: Ben nereden bileyim?
0: Bana anahtarları ver.
2: Anahtarlar 5 kilometre ötede.
0: Biraz yağ yakarsın.
2: Sersem.
0: Sen benimle geliyorsun. Neden eve gitmiyorsunuz siz de?
3: Pekala. Pekala yeterli. Hey.

0: Her şey yolunda.
1: Doktor, seninle biraz konuşabilir miyiz? Sen burada bekle. Hedler'ların öldürüldüğü gün Jamie'nin buradan geçtiği görüntüler var. Bize yalan söyledi. Bize evde olduğunu söylemişti. Bize gerçeği anlatmak için bu son şansın.
0: Bak, ben hemen bir şey söylemek istemedim. Jamie süzme bir... Ona söyledim ama... Sanırım panikledi.
1: Burada mıydı?
0: Edgar'ların öldürüldüğü gün. Öğlen 4'e kadar ameliyattaydım. Bana mesaj...

0: gönderdi. Buraya gelmesini söyledim, her zamanki gibi. Geldi ve sohbet ettik. Soğuk bir şeyler içtik ve yatağa gittik.
1: Dostum, soruşturmaya müdahale, polis memuruna yalan, kiminle yattığın umurumda değil. Gerçekleri istemiştik, vaktimizi harcadın.
2: Gerçekten de böyle bir kasabada gerçekleri öğrenebileceğini mi sanıyorsun?
1: Anlayamadım.
2: Bir konuda o kadar zaman yalan söylersen bir alışkanlık olur.
0: Volk, sen katilsin.
3: Burada kal.

0: Baba. Dinle, izin ver cenazeye kalayım.
1: Gidiyor musun? Onu gömmemiz lazım.
0: Geri geleceğim.
1: Söz ver.
0: Luca, vedamı ilet.

0: Ey ona dokunma seni pislik. Her hafta buraya gelip onu temizliyorum. Ellerini ondan çek.
1: Sorun değil dostum, zaten gidiyorum.
0: Hey. Hey. Sen. O çocuksun değil mi? Folkların çocuğu. Babası değil.
1: Evet, ben o çocuğum.
0: Biliyor musun, bana yalvardı. Baban. Benden polis halledene kadar herkesin geri durmasını istedi. İstese ona günahımı bile vermem. Kendi babanın seni umursamaması çok kötü bir şey olmalı. Baban korkak olabilir ama değil. Hedler Veledi ile uydurduğunuz hikayeye kanmazdı o.
1: Neden Luke'la birlikte oğluma hiç inanmadın? He? Bildiğin bir şey mi var acaba?
0: Bildiğim şey kızımı sevdiğim.

0: Baba.
1: Arabada kal.
2: Neden durdun ha? Devam etmen gerekirdi.
1: Sen kazandın. Gidiyoruz.
2: Güzel. Güzel. Durma öyleyse. Gözden yok olana kadar bu yoldan devam et.
3: Bize yaptığın onca şeyden sonra. Oğlumun bununla ilgisi yok.
2: Öyle mi?
3: Onlar arkadaştı.
2: Nereden biliyorsun ha?

0: Luke, bir kez soracağım. Yalnızca bir kez. O yüzden bana doğruyu söyle. O kızın ölümüyle bir ilgin var mı?
1: Hayır. Hayır baba. Tanrım, ben böyle bir şey sorduğuna inanamıyorum.
0: Gerçekten Luke'la mıydın? Bana bak. Gerçekten Luke'la mıydın?
1: Evet.

0: Merhaba.
1: İyi günler.
0: Burada ne işin var?
1: Daha dostça bir yüzü görmeye ihtiyacım vardı. Güzel bir arazin varmış. Çok etkileyici.
0: Teşekkür ederim. Bir de yağmur sonrası görmelisin. Ben biraz daha devam edeceğim, olur mu? Kulaklarına tıpı ister misin?
1: Hayır, gerek yok.
0: Peki. Tavşanlar şurada. Görünce işaret ver. İşte bir tanesi. Denemek ister misin?
1: Tabii, olur.
0: Ders ister misiniz memur bey?
1: Hayır, sanırım böyle iyi.
0: Sorun ne? Orada duruyor işte.

0: Sen bilirsin.
1: Ben yine de vuracağım biliyorsun değil mi? Arazimde bulunamazlar.
2: Lucky!
0: Tamam anne, geliyorum.
1: Dağınıklık için kusura bakma.
3: Bir de benim evimi gör. Bunlar nedir peki?
1: Okula fon almak için başvurular, kabus gibi.
3: Bu Karen'ın el yazısı mı?
1: Evet. Elimden geleni yapıyorum ama pek benlik değil. Crossley Vakfı bağış listesi. Bakalım geçen yıldan fazla olacak mı?
3: Sen mi devraldın?
1: Evet. Başvuru kafamı kurcalıyor.
3: Hey, aklıma geldi de. Karen benden hiç söz etti mi?
1: Hayır, sanmıyorum. Neden?
3: Hiç adım geçti mi diye merak ettim, hepsi bu.
1: Bu yüzden mi geldin? Karen'ı sormak için.
0: Hey hey hey hey hey hey hey, geri gel. Gel buraya, kucak.
1: İşte böyle. Biriyle tanışmak ister misin? Bu dünyadaki en eski arkadaşım Aaron.
3: Merhaba.
4: Merhaba.
3: Nasılsın?
4: İyiyim.
3: Aferin sana.
1: Pekala, usta duracaksın tamam mı?
4: Olurum.
1: Seni seviyorum.
4: Görüşürüz.
1: Teşekkür ederim Andrea. Yatıya kalacak. İyi denk geldi. Davayı çözene kadar kalacak mısın? Niye hala buradasın? Tamam, peki.
3: İş alışkanlığı.

0: Hayır, sen hep suskundun. Ama sonra her şeyi görürdün. Aman Tanrım, aklıma bir şey geldi, gel. Gel, bunu görmen lazım.
1: Aa, olamaz.
0: Evet.

0: Burada neler varmış? Ha, canım. Jimnastik ödülü mü? Dikkat. Vay.
1: Eliye bak.

0: Lucky olabilir. Aa evet oymuş. Bekle. Özür dilerim, hemen geliyorum.
1: Merhaba Andrea. Her şey yolunda mı? Tamam, onu verir misin? Hayatım, iyi misin? Tamam, anladım canım. Tamam. İyisin değil mi? Aa tamam, bakalım çaydan sonra geçecek mi? Tamam tatlım, sen merak etme. Seni seviyorum. Tamam. Tamam, usludur olur mu? Teşekkür ederim Andrea. Evet, tabii. Tamam, teşekkür ederim. Görüşürüz. Aa, biraz evi özlemiş.
2: Jerry ve Barb biliyor mu?
0: Hayır, bilecek bir şey yok.
2: Ya Karen?
0: Ne? Hayır. Söyledim sana, Lucky'nin babası gitti. Luke da eskiden beri dostum. Arada gelip Lucky ile ilgilenirdi, o kadar. Luke, Lucky'nin babası değil.
2: Peki, doğum belgesinde ne yazıyor?
0: Ne? Boş. Ayrıca bu seni ilgilendirmez. Ne var?
2: Lucky'nin babasının fotoğrafı var mı? Bana gösterebileceğin bir fotoğraf.
0: İki gecelik bir şeydi. Fotoğrafımız falan yok. Neden yalan söyleyeyim?
2: Çünkü Luke öyle istedi.
0: Ne söylemeye çalışıyorsun?
2: Şey, sormak zorundayım.
0: Sor öyleyse. Sor.
2: 3 kişi öldürüldü. Ve umarım Lucky için Luke'la ilişkin hakkında söylediğin yalanlardan fazlasını yapmamışsındır onlara.
0: Defol. Defol git evimden.
2: Hey.
0: Hayır, defol git.

0: Sandra.
1: İyi misin?
2: Sadece Scott'ı arıyordum. Bir şeyler içmeye gelebilecek.

0: geldiğini söylemişti.
1: Geç oldu. Belki de eve gidiyordur.
0: Evet, belki de. Sanırım üstüne çok yük binmeye başladı.
1: Söylesene. Sen iyi misin? Her şey yolunda mı?
0: Bazen evin dışında insanlar görüyor gibiyim. Bizi izliyorlar. Hayal işte. Ben geriliyorum.
1: Sizi neden izliyorlar?
0: Melbourne'de şey vardı.
2: İşte buradasın hayatım. Neredeyse kalpten gidecektim. İyi misin?
0: Buradasın sandım, hepsi bu.
2: Pekala, her yerde seni aradım. Hadi eve gidelim.
1: İyi geceler.
2: Sağ ol dostum.
1: Whitlam her akşam burada mı dostum?
3: Evet.
4: Bazen erkenden evine mi göndersem, yoksa kumara para bassın diye bedava içki mi versem kararsız kalıyorum. Sanırım bir gece daha kalacaksın.
1: Evet öyle.
4: Gevera'nın gölü.

0: Ah, yüce tanrım.
1: Deacon karakola geldi ve ona saldırdığını söylüyor.
0: Öyle mi?
1: Kızının mezarının başında yas tutuyormuş.
0: Yalan söylüyor. Neyse ben hallederim.
1: Hayır, etmeyeceksin. Çok dedikodu var. Görevde olmayan bir dedektif gelmiş, çözülen bir davayı yeniden çözmeye çalışıyor.
0: Hey, sakin ol.
1: Ellie Deacon'ın ölümünde adı geçen bir dedektif.
0: Aksini hiç iddia etmedi.
1: Ben de sormadım. Peki nedir bu? Bir intikam gezisi mi? Çünkü dostum sen Maldeacon ve Grant Dove'u takmışsın. Bu kasabada 20 yıl önce ölen bir kızdan daha büyük şeyler dönüyor.
0: Bu ölümler arasında bir bağlantı var.
1: Bir şüpheli gerekiyor.
0: Uğraşıyorum.
1: Halk bana güvenmedikçe işimi yapamam.
0: Biraz daha zamana ihtiyacım var.
1: Hayır, olmaz. Bu işe burnunu sokmana izin vermek Cem'in hatasıydı. Artık gitmelisin, anlıyor musun? Bunu ben halledebilirim.

0: Merhaba Rita, o evde mi?
1: Şeyi bul. Burada ne yapıyorsun?
0: Karen'ın notu. Mesele bir isim değilmiş. O bir bağışmış. Okula yapılan bağış. Gidelim.
1: Tamam.
0: Karen bu bağıştan şüpheliydi. Grant Doe'dan korkmuyordu ya da kocasından. Bir şey buldu. Luke'a anlattı. Luke ona bu yazıyı gösterdi ve Karen da beni arayıp benden yardım isteyecek.
1: Peki ama ne buldu?
0: Scott Whitlam'ın kumar sorunu olduğundan eminim. Poker. Bunu sorgulattı. Sadece bunu. Sanırım yolsuzluğunu yakaladı.
1: Ya kamera görüntüleri cinayet gerçekleşirken okuldaydı?
0: Onu en son ne zaman araba kullanırken gördük? Hep o lanet bisikletini kullanıyor, değil mi?
2: Kayıtlarımız gayet açık. Bağışı onayladık ve 2 ay önce bir hesaba $70,000 aktardık.
0: Tanrım.
1: Peki paranın aktarıldığına emin misiniz?
2: Kesinlikle eminiz. Parayı geri almak için bir şey yapacak mıyız?
1: Sağ ol Helen, gerisini bize bırak, biz halledeceğiz. $70,000 ve 3 ölü. Tanrım.

0: Ah, gelmişsiniz. Helen aradı. Crossley Eğitim Fonu'ndan. Onu arar mısınız? Acil olduğunu söyledi.
1: Laptopumu evde.
2: Önemli değil.

0: Bunu yapmazdım.
1: Hey Scott. Burada ne yapıyorsun dostum? İyi misin?

0: Sakın yaklaşmayın.
1: O çakmak yere düşerse bütün orman yanmaya başlar, farkında mısın?
0: Hey! Lanet silahını hemen indir! Polis!
1: Dediğini yap. Bak, her ne yaptıysan şimdi bunu yapmak istemezsin. Bütün ormanı çıra gibi yakamazsın. Sadece yanmayı bekliyor.
0: Bırakırım dostum, yaparım.
1: Okul çok yakında. İçeride çocuklar var. Senin kızın da orada, anlıyor musun? Hepsi yanarak ölür.
2: Bak, aileni sevdiğini biliyoruz. Tamam mı? Seni onlarla gördüm.
0: Bütün bunlar ailem içindi benim. Onları buraya korumak için getirdim. Yine de beni buldular. Borcum olan para için geldiler. Benim elime çivi tabancası verdiler. Kızımı duvara çakacaklardı. Boğazına bıçak dayayıp onu keseceklerdi. Benim başka şansım yoktu.
1: Paraya ihtiyacın vardı. Ailen için, anlıyorum. Herkes anlayacaktır.
0: Karıma oğlana zarar vermek istemediğimi söyle.

0: Kasabayı kurtardığını söylediler. Okulu yanmaktan kurtarmışsın. Alevlerini çıplak ellerinle söndürmüşsün. İyileşecek. Bunu biliyorum.
1: Peki Scott Whitlam?
0: Tanınmaz halde. Onu Melbourne'e naklettiler. Yaşayacak.
2: Aaron. Uyanmanı bekliyorduk. Sadece biz değil. Sanırım bütün kasaba duydu. Teşekkür ederiz, çok teşekkür ederiz.
3: Baban seninle çok gurur duyardı. Nasıl bir adam olduğunu hep biliyordu. Hoşça kal dostum. Girip bana iyi bir not verebilirsin.
4: Sonuna kadar 5 yıl.
3: Adamım benim.
5: Merhaba.
4: Merhaba.
5: Ben hastaneye gelmek istedim ama çok kızgındım.
4: Belki de seni cinayetle suçlamalıyım.
5: Evet.
4: Biraz modumuzu düşürürdü.
5: Biliyor musun, onu birkaç kez öldürmek istemiştim. O Karen'ı seviyordu. Asla ilk tercihi olmadım. Biraz...
4: Onun kaybı bence.
5: Gitmeden önce sana söylemem gereken bir şey var. Yıllardır sana söylemek istiyordum. Ben onu gördüm. Nehre giderken. Peşinden gitseydim onu durdurabilirdim. Ama gitmedim. Ayrıldım. Luke'la. O gün benimleydi. Yani ben de yalan söyledim. Yirmi yıl sonra yine görüşürüz ha.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
3: İyi ki doğdun Kahraman.
4: Nice senelere Kahraman.
2: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
5: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik
2: yaşanmış. Annemin karnı burnunda. Babam o demiş ki.
6: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
7: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
2: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
8: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
9: Kasko yoksa riskin %100'ü sende. Kaskonomik varsa riskin çoğu Kuik'te. Hesap basit. Artık kasko her araç için ekonomik. 3920 liradan başlayan fiyatlarla.

0: Tadlandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
1: Golf. Abi ne oluyor ya?
2: Açlık basıyor, bir şey yok.
1: Niye basıyor ki?
3: Açlığın gong dediği yerdeyiz, ondan basıyor.
1: Nasıl duracak?
2: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
0: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Ayce ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Hayatım, ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
3: Bugün burada uyuyamayacağız.
4: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
5: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
6: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
7: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
8: Her ev güzel istikballe.
9: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
10: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
11: İkisi birlikte çok iyi.
12: Tıpkı bizim gibi.
13: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
14: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay vay, Domino's'a hoş geldin.
1: Anne gitme.
2: Titrerim mücrim gibi diyor baktıkça istikbalime.
1: Mücrim ne demek?
2: Suçlu.
1: Bir süre sonra sen o kağıt arabasıyla çıktın. Gördün, her çöpte duruyordun. Bir şeyler kaybetmiş gibiydin. Delirmiş gibiydin.
3: Yeter.
4: Safiye üstüne gelmek zorundayım. Artık biraz ilerlememiz, yol almamız lazım.
5: Annelik etmek istiyorsan git kendi çocuğuna annelik et.
6: Sus artık!
1: Çünkü sevmek böyle bir şey. Diğer türlü sadece istemek.
7: Başınız sağ olsun Safiye Hanım.
1: Seni sevmediğimden değil, çok sevdiğimden gittim ben.
8: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
9: Bu yaz herkes son banka uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol, uçarken de çok kazan.
10: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
11: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde. Şok şok cepte şok.
12: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
13: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek atıştır.
14: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde...
15: Durma ve sorma.
14: %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler, artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.

0: aşkın?
1: Tam da leslik.
2: Karşınızda Arçelik Maxifit.
3: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum.

0: sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Kadim bilgiler, deşifre olmamış sırlar ve dünya siyaseti. Hepsi Gündemin İzinde programında konuşuluyor. Tuğba Akıncı'nın sunduğu Gündemin İzinde yeni sezonuyla yarın 23.30'da Beyaz TV'de.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil

0: Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
2: Annem yaparsın dedi.
3: İstersen yaparsın. Önemli olan oraya çıkıp içindeki gücü göstermen.
4: Araba şamalos.
5: Oo.
4: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. Hı-hı. O zaman herkesi benden şamalos. Çocuk ya da büyük ol, Haribo'ya
6: mutlu ol. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
7: Bibes'ten tarif hızı. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye.
8: Seri Murat. Tamamı yeşil. Ayrıntılar Dives Kulübü'de.
7: Bu fırsat kaçmaz.
9: Lokantalar, pizzacılar, hamburgerciler, pastaneler ve evlere servis için.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Koçakla Festival

0: Eli? Eli?
1: Eli?
2: İlk kez beni annemin adıyla çağırdı. Benim adım Eli diye bağırmak istedim. Benim adım Eli. İsmimi bile benden aldı.
1: Lanet olsun. Grant, gel buraya.
2: Bir yumruk. Sert. Hissedemiyorum. Kanın tadını alamıyorum. Hareket edemiyorum. Ağlayamıyorum. Sıcaklık 40 derece. Yine de donuyorum. Annem de ondan nefret ediyordu. Evden kaçtı. Benim için geleceğini söyledi. Umut yerini yalana bıraktı. Artık benim kaçma vaktim. Bir elime geçirirsem onu geberteceğim.
3: Aman Tanrım.
2: Kaçmaya çalışırsan seni de gebertirim. Ancak denersin. Çünkü ben gitmiş olacağım. Çoktan. Başka bir isim. Başka bir ev. Buradan çok uzakta. Elveda, Ellie Deacon. Yeni bir hayat başlıyor.

Ha ha ha.

Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Hazır olun. İki mahkum daha geliyor.
1: İçeri almaya.

0: Harika, biri daha geldi. Darılma dostum, hoş birisin. Sana etrafı gösterelim, yerleştirelim. Bak şu kovada çişimiz donar ve evet, hepsi bu.
1: Senin adın ne kız?
0: O Holga, ben Edgin. Seninki ne?
1: Çok hapis yattım ama hücremi bir kadınla paylaşmadım. Çok hoşuma gidecek.
0: Benden bir tavsiye. Holga patatesini yerken ona dokunulmaz. Günün en sevdiği anı.
1: Çok konuşma be.
0: Tamamdır, devam et.
1: Biraz utangacız ha. Beni biraz tanısan aslında seversin. Ama böyle yapma. Seninle çok mutlu olabiliriz.
0: Evet, bunu parmaksız eldiven yapacağım galiba. Etkileyeceğim kimse yok. Not fortune found nor fate divine come close to choking the juice of the vine.
2: Cherry crew we sip and sway, let's get the jigger to meet the day. Şarkı söyleme.
0: Tamamdır Tobias. Yarın aklanma konseyimiz var.
3: Fazla umutlanma Ed.
0: O nasıl söz öyle? Konseyde bu kez Jonathan da var. O bir ara kokra. Bizi salabilecek tek kişi o.
3: Boşa heveslenme.
0: Sen beni dinle. Bu senin son buz kırışın.
4: Lordlar İttifakı'nın verdiği yetkiyle atlanma konseyi toplantı oturumunu açıyorum. Oturum konusu Edgin, Darvis ve Holga Kilgore. Her ikisi de büyük soygun ve dalavericilik suçlarından cezalarının ikinci yılını yatmaktalar. Konseyimiz talepte bulunduğunuz affa uygun olup olmadığınızı değerlendirecek. Ne diyeceksiniz?
0: Teşekkür ederim Aza Enderton ve konseyin seçkin azaları. Başlamadan önce ben Aza Jarnet'in gelmediğini görüyorum. Onu beklesek mi acaba?
5: Aza Jarnet'in fırtına yüzünden gecikti. Siz başlayın.
0: Anladım ama şimdi biz gerçekten ona güveniyoruz. Geleceğine.
4: Siz beyanınızı vermeye başlayın.
0: Pekala. Genel bağlamı anlatarak başlayayım. Sürpriz olacak ama eskiden hırsız değildim. Bundan yıllar evvel Arpçı Cemiyeti üyesi olmuştum. Zorbalıkla yönetenlere karşı mücadeleye ve ezilenleri korumaya karşılıksız and içmiş hafiye teşkilatı. Karım Ziya kararımı destekledi ama bütün riskleri biliyordu. Gündüz misyonerlere kulak kabartır, kaçış yolunda haydutları durdurur, teyli kızıl büyücüleri adalete teslim ederdim. Akşam olunca sevgili karıma ve kızım Kira'ya dönerdi. Doğrusunu isterseniz çoğu zaman içtiğim andın karşılıksız kısmını sorgulayıp duruyordum. Karım bana bize her şeyi vermene gerek yok, kendini versen yeter derdi. Jonathan'dan haber var mı? Yakında mı? Bekleyebilirim.
6: Ne dediğimizi duymadın?
0: Tabii fırtına. Jonathan'ı biraz tanıyorsam hikayemi ilgiyle dinleyeceğine eminim. Bunun için bir yıl bekleyip sonra tekrar buraya gelmeyi istemeyecektim.
6: Devam et.
0: Anlaşıldı. Devam edelim. Eğer bir arpçıysan düşmanın eksik olmaz. O düşmanlardan bazıları intikam peşindedir.

Kızıl Büyücü Kılıcı yarasını hiçbir keşiş düzeltemez. Onu geri getiremedik. Ziya ile birlikte andıma sadakatim de ölmüştü.

0: Affedersiniz, ben Jonathan'ın yokluğunda anılar ağır geldi.
1: Aynı terane.
0: Geçmişe dair en can alıcı yeri kaçırdı. Niye yaptığımı bilmeden karar vermesi doğru mu?
2: Jonathan olmadan da talebinize pekala cevap verebiliriz.
1: Sen devam et.
0: Peki, nerede kaldım? Akşam olunca sevgili karıma ve kızım Kira'ya dönerdim.
1: Fazla geriye gittin, bizi oyalama.
0: Doğru, özür dilerim. Pekala, asıl mesele. Onu takip eden aylar benim için utanç vericiydi. Holga ile o zaman tanıştım. Bana acımıştı. Bana değil de bebeğe. Holga da benim gibi dibe vurmuştu. Uzun yıllar önce bir yabancıya aşık olduğu için onu kabilesinden kovmuşlardı. Onunla abi kardeş gibi olduk. Karşılıklı güven ve saygıya dayalı bir birliktelik kurduk. İkimiz de meteliksiz, dürüst para kazanma yetilerinden yoksunduk. Bir değişiklik yapalım ve dürüstlüğe yol verelim dedik. Aklını başından alıyor. Oldum olası hep arzuladığın şeyle arandaki tek engelin incecik bir cam tabakası olduğunu fark etmek.

0: El kadar bebekle bu suçla örülü yaşam tarzını nasıl mı sürdürdük? Onu da yanımıza alarak. Ekibe Kira dışında da katılanlar olmuştu ve büyücü Simon ve Forge adında bir dolandırıcıyı da aramıza alarak hedefi yükselttik. Bir anda bir takım olduk. Evet, bizler hırsızdık ama yüksek standartlarımız vardı. Kimseye zarar vermedik, kaybettikleri kendisine dokunmayacaklardan aldık. Ama her şey o büyücüyle tanışınca değişti. Sofina'yla. Hakkında hiçbir şey bilmiyorduk. Corey'nin baş kulesini soymak için yardımımızı istedi. Orası en korunaklı yerdir. Bilmem duydunuz mu? Jarnet'in duymuştur. Baş kule kötülerden alınmış türlü ganimetle doluydu ve o kasaya girmeyi ancak bir arpçı başarabilirdi. Sofina bunun için gelmişti. Başta itiraz ettim. O kadar da düşmedik dedim. Ama Forge bana Corey'nin baş kulesinde yeniden uyanış tableti diye bir şey var dedi. Ölüyü diriltmek için tek seferlik gücü varmış. Kızıl büyücü kılıcıyla ölmüş olsa bile. Gidişatı az çok anlamışsınızdır.
1: Ben de geleceğim.
0: Üzgünüm Kir, bu sefer iş çok tehlikeli.
1: Ama o zaman sen de gitme. İhtiyacımız olan her şey var.
0: Henüz yok. Ama bu sefer son. Güven bana.
2: Üzülme böcek. Hemen döneceğiz.
0: Tabletten söz etmedim. İşler sarpa sararsa buna üzülürdü ve... İşler sarpa sardı.

Biz kimseyi incitmeyiz.

0: Safina çok güçlü.
1: Tablet al. Kızım Kira'yı koru. Sana söz veriyorum. Doğrusu bu konsey beni 2 yıla daha mahkum etme kararı alabilir. Hatta 20 yıl diyebilir. Ama yine de işlediğim en korkunç suçu telafi etmeyecektir. Kızımı babasız bıraktım. Şunu bilin ki beni tahliye ederseniz ömrümün sonuna dek bunu telafi etmeye çalışacağım. Ekleyeceğin var mı?
2: Hayır, sağ ol.
1: Kararınızı açıklamadan önce mümkünse lütfen bekleyebilir mi? Jonathan!
3: Kusura bakma İngiliz.
1: Seni gördüğüme ne kadar sevindiğimi anlatamam. Tolga, şimdi!
4: Muhafızlar! Lütfen beni bırakın bayım.
5: Patates fırlatıyor. Ah, Jonathan.
6: Tahliyenizi onaylamıştık.

0: Forge nereye götürdü ki?
1: O kılıç sahilini terk etmez. Forge şehir adamıdır.
2: Karınızla yemek alır mısınız?
1: Ne?
0: Yaşınınla ben mi? Dudaklarına baksana.
1: Bizi sulayıver. Baldur kapısına kadar tekneyle gideceğiz. Oradan da kuzeye.
0: Hazır Forge'u arıyorken ben de Marlemin'e bir uğrarım.
1: Bu durumla yüzleşmek istiyor musun gerçekten? Ya konuşmak istemezse?
0: Ne istediği hiç mühim değil.
1: Ya.
0: Vedalaşmam gerek.
1: Sana artık kocan değilim diye mektup yolladı. İşte sana vedalaşma.
0: Sen bunu anlayamazsın.
1: Haklısın. Kesinlikle anlamıyorum. Bu bizim...
0: Aşağılık herif.
1: Forge Neverwinter'ın lordu olmuş.
0: O soytarı bu işi nasıl becerdi?
1: Kira onun elinde, hiç fark etmez. Gel hadi. Gidelim. Sağ ol kardeş. Dudağımın nesi var?
0: Suratına iki numara büyük.
1: Ne? Herkes onlara hayran.

0: Böyle kalabalık olmazdı.
1: Güneş oyunları için gelmişlerdir.
0: Yasaklanmadan önce babam son dövüşe getirmişti.
1: Kazanan oldu mu?
0: Yarışmacı son rounda kadar dayandı ama canavar kafasını yedi. Yani hayır. İyice Forge alçak gönüllülüğünü korumuş belli ki. Ne kadar oldu?
1: 2 yıl.
0: Hayır, yani ne kadardır bekliyoruz?
2: Baba? Holga?
0: Kira.
2: Seni o kadar özledim ki.
1: Böceğim.
0: Gel bakayım.
2: Merhaba.
0: Her gün seni düşündüm. Sana ördüm.
2: Bunlar ne?
0: Eldiven.
2: Aa, sağ ol.
0: Sen iyi misin?
2: Forge amca bana çok iyi baktı.
1: Forge amca mı?
2: Hadi, sizi görmek istiyor. Bana verdiğin kolye hala bende. Kalede gizlice dolaşmak istersem kullanıyorum. Burada olmanız çok tuhaf.
0: Hey Kira, baksana. İnan bana, gerçekten çok üzgünüm. Olaylar farklı gelişti. Bir risk aldım ama buna değmedi. Bana neden öfkelisin?
2: Sanki hiç suçun yok gibi davranıyorsun.
3: İşte buradalar. Eski dostlar. Bu ne güzel bir sürpriz. Gel. Sakalının şurasına ak mı düşmüş nedir? Sevdim, yakışmış. Ketenpereci ama profesörümsü şey gibisin. Sahi sen ne gibisin? Sırlarla dolu, çok okumuş bir balıkçı gibi. Ve Holga. Sarılmayı sevmesen de gel bir sarılalım, olur mu? Son birkaç yılınız zor geçmiş olmalı. Doğrusu daha yatarsınız sanıyordum.
0: Ha evet, bizimkisi erken tahliye.
1: İyi halde.
0: Evet, haller iyi haller.
3: Ha, anlıyorum. Evet, tekrardan hoş geldiniz. Sıcakmış. Ah, yandım, çok sıcakmış. Her neyse. Kira, mutfak personeliyle konuşmak lazım. Bu kadar da sıcak olmaz ki.
0: Evet, çay çok sıcak. Sen Neverwinter Lord'u nasıl oldun?
3: Evet. Sen hapsi boylamadan önce bana Kira'yı emanet etmiştin. O zaman üstünde durmadım. Ama bir an gözlerine baktım ve daha iyi bir adam olmam gerektiğini anladım. Sonuçta çaldığımız ganimeti iade edemezdim. Lord Neverumber hasta düştüğü zaman elime bir fark yaratmak için bir fırsat geçti. Colin'in baş kulesindeki para kampanyama destek oldu ama şunu söyleyeyim. Tek başıma olmazdı. O da geldi işte. Sofina'yı hatırlarsınız.
0: Hala onunla mı çalışıyorsun?
1: Onun yüzünden yakalandık.
3: Bu doğru değil. O olmasa hepimiz yakalanırdık. O günden beri Sofina benim baş danışmanım. Hala yakıyor. Çok özür dilerim ama bu çok sıcak. Sofina. Mümkünse şey yapar mısın?
4: Elbette.
3: Güzel, teşekkürler. Parmağını daldıracağını da düşünmemiştim. Ben bunu sonra içeyim.
0: Tableti verirsen Kira ve Holga ile izin isteyelim.
2: Onun için döndüğünü biliyordum. Benim için değil, bolluk tableti için döndün.
1: Bolluk mu?
0: Hayır, yeniden uyanış tableti.
3: Anlamadım, ne dedin?
0: Bu soygunu yapmaya bunun için ikna oldum. Yoksa sana öyle mi dedi? Seni bolluk için mi terk etmişim?
3: Ona gerçeği söyledim mi? Bunu bilmeye hakkı vardı.
0: O sana yalan söylemiş Kira. Anneni geri getirmek istiyordum.
3: Evet, yapma. Seni affetmesi için her şeyi yaparsın biliyorum ama daha fazla yalanlı olmaz.
1: Sefil yılan. Onun oraya ne için gittiğini biliyorsun.
2: Annem için yaptığını bana söyleyebilirdin.
0: Başaramasam anneni yine kaybedecektin çünkü.
3: Sana güvenmiyor diye zavallı kızı suçlama. Öte yandan

0: Buraya adım attığın andan beri yalan söylüyorsun.
1: Kaçtınız mı?
2: Sana kavuşmak için kaçtık böcek.
3: Kira, bana bak, bana bak. Yemin ederim yeniden uyanış tableti içindi. Annen için, hepimiz için yaptım. Güven bana.
1: Ama beni bırakırken de böyle demiştin.
3: Kira, dur, bekle Kira, bana bak, Kira.
0: Aa, ona biraz zaman ver. Kaç yıl oldu? Ortalarda yoktun diye kızgın.
3: Sen de o kadar yıldır onu zehirliyorsun, değil mi?
0: Hayır, bu doğru değil. Senden neredeyse hiç bahsetmedik.
2: Almaya geldiği şeyi ver.
0: Tableti mi? Onu geri vermeyi düşünmüyorum doğrusu. Ha, veya kızını da vermiyorum tabii ki.
3: Aşağılık herif!
0: Şimdi de yere girdiniz. Oh, bu gerçekten çok üzücü. Sofina gerçekten de çok ama çok kudretli bir büyücü. Sizi son kez kıstırdığında bunu anlamalıydınız.
3: Sen zaten bizi yakalatmaya çalıştın.
0: Hayır, seninle Simon'u yakalatmaya çalıştım ama o nasılsa kaçtı, öyle oldu.
2: Yıllardır birlikteydik. Bize o kazığı bu cadı için mi attın?
0: Madrabaza bel bağlanmaz. Ama şu var. Kira'ya çok iyi bakılıyor ve burada bizimle mutlu ve onu tıpkı öz kızım gibi seviyorum. Baba olmak ne güzelmiş, olana dek fark etmemiştim. Ama birinin sana hayranlıkla bakması, kendini kalıbına göre şekillendirmesi tıpkı tanrı olmak gibi. Aa, bir dakika, hem tanrı oldum hem de lord, gayet iyi durumdayım. Blackwood, şunları hapishaneye götürür müsün? Ödül parasını almayı da unutma sakın. Heh, ben kaçayım. Baldur kapısı ve sular altının en zengin adamları misafirim olacaklar. Güneş oyunlarını konuşacağız. Yeniden başlattık. Büyük haber değil mi? Her ikinizi de gördüğüme memnun oldum. Olga, Olga, Olga.
3: Onu oradan çıkarmalıyız.
2: Çıkaracağız. Ama daha önce kendi postumuzu kurtarmalıyız.
3: Evet. Sana güveniyorum.
2: Senden hayır yok.
4: Diz üstü çökün.
2: Baltan güzelmiş. Gelrin Fohemer mı yaptı?
4: Nereden bildin?
2: Kabzandaki motiften.
4: Ha.
2: Ağırlığı nasıl? Sert çelik mi?
4: Kara çelikten.
2: Çok güzel.
4: Şimdi başınızı eğin.
2: Bir dakika. Onu neyle temizliyorsun?
4: Kellen uçmak üzere. Tek derdin bu mu yani?
2: Bir sakıncası yoksa.
4: Kaynatılmış bezir yağıyla. Ayda bir kere.
2: Haftada bir ya. Yoksa kenarı böyle paslanır. Tamam mı? Kes bakalım.
3: Kes gitsin, yap hadi.
5: Hakladık.

0: artık şehri terk etmeden önce...
1: Kaynatılmış mezir yağı alırız, hadi.
2: Tak tak. Ha, nasılsın bir bakayım dedim.
3: Tekrar görüşeceğimizi biliyordum. Keşke daha farklı olsaydı.
2: Ha, şunu anlaman gerek. Anneni kaybettiğinde... O da kendini kaybetti.
3: Tablet için niye yalan söyledi?
2: O küçük şey için yaptığı büyük fedakarlıktan utanmıştır.
3: Gidip onunla konuşacağım. Ne?
2: O gitti canım, o gitti. Ona bolluk tabletini verdim. Aldı gitti.
3: Holga da mı?
2: Üzgünüm. Şunu bil ki o senin yanında olmasa da ben her zaman olacağım.
3: Biliyorum.
2: Evet. İçimdeki iyiliği gördüğün için acaba gerçekten iyi miyim diye düşünüyorum.
0: Oka mesaj saplarız ve odasını atarız.
1: Ya ona gelirse?
0: Ama bu riski almak zorundayız.
1: Kızımı okla öldürme riskini mi? Hayır, alamayız. Şey, mesajı görse bile gelmez ki. O forcu babası gibi görüyor. Kaleye girip onu kendimiz çıkarmalıyız.
0: Hayır, olmaz öyle şey. Never Kalesi Cory'nin baş kulesinden bile korunaklı.
1: Bir ekibimiz olsaydı.
0: Ekip mi? Bize kim yardım eder? Ödeyecek paramız yok ki.
1: Ama forcum var. Zenginler güneş oyunlarında bahis oynayacak dedi.
0: O kasada bir servet olacak.
1: Evet. Tableti de unutmayalım. O zaman kira anlar.
0: Haklı bir gerekçeyle bıraktığımızı.
1: Ben öyle demezdim aslında ama... evet, evet.
0: Ekibe kimi alacağız?
1: Düşündüm de Simon hala Tribor'da mıdır?
0: Simon felaket bir büyük.
1: İki yıldır görmüyoruz. Kendini geliştirmiştir.
4: Bu numara mumla aransa bulunmaz. Peki şu nasıl olur? Aranızda kim kokusu seven var mı?
5: Abelelope.
4: Koku nasıl? Taze çim kokusu.
6: 5 yaşındaki kızım da yapar.
4: Peki bunu yapar mı? Akşuşnay.
0: Yuh. Ama geliştirmemiş.
1: Bence burada amacı çok farklı.
4: Bu kadar flu olmak kolay değildir. Yani flu olabilirsin ama işin büyüsü sınırı aşmamak. Yoksa o...
7: İncik boncuk çalıyormuş.
4: Düşündüğünüz gibi değil. Gözlerinin bir parçası.
7: Yalan söylüyor.
4: Yakalayın. Bir dakika durun. Hayır. Kalkan büyüsü. Kalkan büyüsü. Dur Spike. O büyü böyle değildi.
1: Seriyi sevmedim.
7: Sen bittin oğlum.
4: Oxford Moifin. Moifin. Olamaz. Oxford Moifin.
0: Simon.
4: Holga.
1: Alkışı bekleseydin.
4: Götürün beni buradan.

0: Seni Forge konusunda uyarmalıydım. Kasadan çıkınca Sofina beni öldürmeye çalıştı. O da seyretti. Lord Neverember'ı Forge'un önünü açmak için Sofina hasta etmiş diyorlar. O kızın büyüleri aşmış.
1: Kendine haksızlık etme, seni izledik.
2: Evet, kızı çimen numaranla kesin devirirsin.
0: Aman ne komik. Bakın, Kira'yı kurtarmak ve Forge'u tepe taklak etme isteğinizi çok iyi anlıyorum ama... Never Kalesi'ni soymak riskli.
1: Seyircini soyman da öyleydi. Yolsuz musun?
0: Hem de nasıl. Bu gece tiyatroda uyurum diyordum ama şimdi o da yalan oldu işte.
1: Yani?
0: Kasa dairesini hangi kadim büyünün koruduğunu biliyor muyuz?
1: Bir şekilde öğreniriz.
0: Nasıl? Tüm kale korumalarını aşarak mı?
1: Ben mi? Hayır. Bir druid belki. Bir şekil değiş. Onlar her yere fark edilmeden girer ha. Ne bileyim, fare olur veya...
2: Geyik olur.
1: Evet ya, geyik olur. Kaledeki diğer geyiklere karışır.
2: Dalga geçmesene.
1: Nereden druid buluruz?
0: Bir tane tanıyorum. Doric. O türünün tek örneğidir.
1: Yoğun duyguların var gibi ha?
0: Evet, benim vardı. Ama o benim özgüvensizliğimi son derece itici buldu.
2: O yönden zayıfsın.
0: Sağ ol.
3: Ari! Forge Fitzwilliam'ın adıyla liderimiz hakkında kötü söz söylemek suçundan parçalara ayrılmak suretiyle bu mahkumiyetle...

0: çocuğum öldürülecektir.
1: Zümrüt Zümrüt'ü teslim olmayacak. Adalet yok edilemez.
0: Komutumu bekleyin.
2: Dorik radikal çıktı.
0: Azam!
3: Bu Dorik değil. Dorik o.
4: Sağ.
2: O ne demişti?
3: Bir baykuşayım.

0: Ben loru fırsattım.
1: Silesina.
2: Daha ne kadar var?
3: Hemen şuracıkta.
1: Olduğun yerde kal.
3: Dur, dur. Benim. Simon.
1: Hangi Simon?
2: Of ya.
3: Simon Avmar, büyücü. Seninle çıkmıştık. Bana üzüldüğünü söyledin. Yaptığım şeylerle değil. Karakterime.
1: Ha. Evet.
3: Evet.
1: Hangi rüzgar attı?
4: Bize geyik lazım.
2: Geyik lazım değil. Forge Fitzwilliam'ı indirmeliyiz. Neden burada yaşıyorsun?
1: İnsandan doğdum ama tiefling çocuk istemediler.
2: Aha.
1: Beni orman elfleri büyüttü. Onlar için zümrüt zümresine katıldım.
2: Bize katılman için bir neden daha kaleye gizlice sızıp neyle karşı karşıya olduğumuzu bize anlatman gerekiyor.
1: İnsanlara güvenmediğimi anlamışsındır. Nefret dolu ve bencilsiniz.
2: Ben de seni biraz kırıcı buldum.
3: Faydası olacaksa yarı insanım.
1: Ama kötü bir büyücüsün.
2: Hayır, Simon kudretli bir büyücüdür. O Elminster Aumar'ın soyundandır.
1: O işi başarmanın tek yolu kendine güven duymaktır. Bu duymuyor.
3: Evet, aslında çok haklı.
2: Bak, Simon benim kadar akıllı veya Holga kadar güçlü olmayabilir ama gerekeni yapar. Onu bunun için seçtim.
4: Bir de tanıdığın tek büyücü o.
2: Beni bozma.
1: Peki sen bu işe ne katacaksın?
2: Ben mi? Ben planlarım. Plan benim işim.
1: Planı zaten yaptın. Bir değerin kalmadı bence.
2: Ama plan tutmazsa, yani mevcut plan, yenisini yaparım.
1: Kötü plan mı yapıyorsun?
2: Hayır.
4: Bir de utçalar.
2: Ne ilgisi var? Güven bana. Ben size lazımım.
1: Bugüne kadar Forge'u indirme planlarımız tutmadı. Biz bu makama nasıl geldiğini sorduk. O da bizi düşman ilan etti. Evlerimizi yıkmaya başladı. Ve halkımızı öldürdü. Forge'u hemen durdurmazsak savunacak bir şey kalmayacak. Para için yapmıyorum. Bu ortada kaldığımda beni alıp yetiştirenler için.
4: Payını biz alırız o zaman.
5: Ama benim her zaman en çok güvendiğim öğrencim sendin. Aç kapüşonunu. Göster gücünü, saklama benden.
6: Porç Fitzwilliam'la bir saat daha geçirmektense derimin yüzülmesini yeğlerim.
5: Adam çekilmez biri. Ama o cazibesi olmasa bu mertebeye erişemezdik. Canlıların bu dünyayı ezelden beri bozduğu yetmedi mi? Artık çok az kaldı. Bunu düşün ve teselli bul.
7: Demek buradasın. Kapüşonunu da açmışsın. Onu başına geçir istersen. Tay'in kızıl büyücüleri Tay dışında hak ettikleri değeri göremiyor. Hele sen çok yakında daha az sevilesi olacaksın. Ama ne yapıp ne yapmayacağını söylemek elbette bana düşmez. Goldwell ve Prados geldi de onlara şey... O korkunç değil mi? Bu sandalyelerin icabına bakmalıyım. Çok şeyler.

Bakın güneş oyunlarında paranızı yatırıp yatırmadığınız tüm değerleri korumak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığımızı siz de göreceksiniz. Kalenin her kanadına güçlendirilmiş kapılar takıldı. Bir alarm durumunda kimse buraya giremez ya da çıkamaz.

0: Mordenkainen'ın kadim mühürüyle korunuyor.
1: Bu şey, yani tam aydınlanmış sayılmayız ama söylemeye gerek yok. O çok güçlü bir büyüdür.
2: Oyunlar neden tekrar başlatıldı merak ettim. Lord Neverember bunu çok zalimce buluyordu.
1: Lord Neverember'la ikimiz çok farklıyız. Örneğin ben kanlı canlıyım, kendisi hala bitkisel hayatta.
3: Sen çok fenasın.
1: Yaramazlık ruhumda var. Hayır şey, aslında bu yarışma kenti bir araya getiriyor. Bu devletin başlıca görevi halkının isteklerini karşılamaktır. Veya sizin gibi zengin pisliklerin kazanma hakkını korumak. Şimdi bir şeyler içer miyiz?
0: Sessiz. Aramızda bir şekilde iş var.

0: Ve sonuçta bir geyik oldu.
1: İşte sonunda oldu. Söylesene, Sofina konusunda net misin?
2: İşaretlerini gördüm.
3: Dur zamanını bu yüzden durduramadım.
1: Forge bunu biliyordu. Orada kızımla ve bir kızıl büyücüyle.
2: Kasa odası Morty kaynanamın kadim mühürü denen bir şeyle korunuyor.
3: Mordenkainen mı?
2: Evet, aynen öyle.
3: Aa, eyvah.
1: Ne?
3: Kasada Mordenkainen'in mühürü varsa giremeyiz. Aşılamaz.
0: Büyüyle aşsan olmaz mı peki?
3: Tamam, al işte. Bakın, her işi büyüyle çözmeye çalışanlardan nefret ediyorum. Bunun bir sınırı var. Bu yaşananlar bir masal değil, gerçek hayat.
2: Açmanın yolu yok diyorsun.
3: Dünyanın en güçlü büyücüsü olmadığıma göre bir yolu yok. Hayır, büyü miğferi de olmadığına göre.
1: Ne dedin?
3: Yakınlardaki büyüleri etkisiz kılan bir miğfer. Ama fark etmez, asırlar önce kayboldu. Bu kadar.
1: Aa, böyle yapma. Sorun nedir? Miğferi bulabiliriz.
3: Bulsak bile onunla bağ kurmadan kullanamam. O konuda berbatım.
1: Sen yaparsın, bundan eminim.
3: Evet de sen dedin diye olmuyor.
1: Ama sen dersen olur.
3: Diyemem.
1: Diyebilirsin.
3: Demeyeceğim.
1: De şunu.
3: Hayır.
1: Ah, iyi, o zaman bu aramızda kalsın. Grubun moralini çökertme.
3: Moral derken?
2: Holga miğferin yerini biliyor.
1: Öyle mi?
0: Kabilem Evermore'da ejderha tarikatıyla savaştı. Yerini onlara sorarız.
3: O savaş bir asır önceydi. Hepsi ölmüştür.
0: Ne olmuş? Büyüyle sorarsın.
2: Daha şimdi her şeyi büyüyle düzeltemem demedi mi?
3: Aslında bunu yapabilirim.
2: Ölü diriltebiliyor musun?
3: İşin aslı diriltemiyorum.

0: Ama bende bir tılsım var. Onunla cesetlere soru soruyorum. Sonra yine ölüyorlar.
1: Iy.
0: Evet, bayağı korkunç.
2: Bence bayağı harika. Evermore'sa gidiyoruz içkiler için. Sağ ol Simon.
0: Ne? Nasıl?
1: Hesabı sihirle ödedi.

0: Hey Ed.
1: Ha.
0: Bak neredeyiz.
1: Marla mini mi? Gerçekten kendine bunu yapmasan.
0: Sadece birkaç eşyamı alacağım. Kepenkleri boyamış. Ne güzel.
1: Holga.
0: Merhaba Marlamin.
2: Marlamin bu mu?
1: Ha evet. İlk gördüğümde ben de biraz şaşırdım.
3: Senin daha yatırım var sanıyordum.
0: Hapisten firar ettim.
3: Hiç değişmeyeceksin.
0: Sen neler yapıyorsun?
3: Hep aynı şeyler. Bahçeye ektim. Kitaba çalışıyorum.
0: Bakıyorum da hala verdiğim bastonu kullanıyorsun.
3: Evet. Evet. Eğer istersen alabilirsin. Gwyn'in gezintiyle arası yok.
0: Gwyn mi?
4: Evde misin hayatım?
3: Buradayım.
4: Az aşağıda buraya bak, patlattım ben de. Merhaba. Bu da kim?
3: Gwyn, Holga'yla tanış.
4: Seni çok anlattı. Elini sıkardım ama...
0: Memnun oldum.
4: Ne kadar kalacaksın?
0: Geçiyordum, uğradım. Nezme tarafında cesetlerle konuşacağız.
4: Ya harika, evet. Yemekten önce temizleneyim. Yemekte ne var?
3: Kas pişirdim, böğürtlen de topladım.
4: Tanıştığımıza sevindim.
0: Siz ne zamandır birlik...
3: Yaklaşık bir yıldır.
0: Seni mutlu ediyor mu? Benim ettiğimden çok mu?
3: Şöyle izah edeyim. Dürüst işlerde çalışıyor. O içip sapıtmıyor. Ve beni ağlatmıyor. Kaybolup beni meraktan öldürmüyor.
0: Acı çekiyordum. Seninle olduğum için kabilemden kovulmuştum.
3: Bunu unutturmak için huzurlu bir yuva kurdum ama sen asla... Unutamadın.
0: Gwyn hoş bir kadın. Sen buna layıksın.
3: Teşekkür ederim. Sen gidince kimsesiz kaldım. Şansıma kendime yeni bir eş buldum. Kendine göre bir eş bulmanı diliyorum. Benim tatlı hohum.

0: Gidip o forcuyu indireceğiz. Marlem'inle Elk kabilesine ders olsun. Beni bırakmamalıydılar.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Ben kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
4: İyi ki doğdun kahraman.
5: Nice senelere kahraman.
3: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileceğim diye.
6: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı...

0: hareketli.
1: Annemin karnı burnunda. Babam o demiş ki.
2: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
1: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
4: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve milli birlik günümüz kutlu olsun.
5: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: uçak, tren, vapur ve otobüs seferleri için 118.80 Obseso. Yeah.
1: Silver moon, got me flowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarım tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Ne?

Galatasaray öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla farklı.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
2: Bonjour madame.
0: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
2: Très bien.
0: Merci.
1: Gezerken yol tarifi,
0: alışveriş fit check'i.
1: E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
2: Aa Demet Hanım.
1: Aa siz de mi buraların redlisisiniz?
0: E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca
1: her yer redlilerin oluyor.
0: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
4: Budur. Gelmiş geçmiş en iyi püskü şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
5: Füsti.
6: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
7: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
8: Bellona. Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
9: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
8: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
9: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
10: A101 artıyla 2-15 Temmuz tarihleri arasında her 300 liralık züccaciye alışverişinize 75 lira nakit iade sizi bekliyor.
11: Sütaş ayran, sütaş ayran.
12: Çiğ köfteyi gördüğün an

kadim bilgiler, deşifre olmamış sırlar ve dünya siyaseti. Hepsi Gündemin İzinde programında konuşuluyor. Tuğba Akıncı'nın sunduğu Gündemin İzinde yeni sezonuyla yarın 23.30'da Beyaz TV'de.

0: şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima. Gerçek konfor.
1: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
2: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
3: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
5: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
1: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
0: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: 11-17 Temmuz arasında Bim'de Türk Şeker 209 lira yerine 189 lira. Saban Pilavlık Bulgur 34 lira yerine 29 lira.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
6: Bimes'ten tarif insan. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Seri Murat. Tamamı yeşil. Ayrıntılar Dimes Kulübü'de. Bu fırsat kaçmaz.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Atalarım buradaki savaşlarda canlarını verdiler. Ben de her zaman böyle kutsal bir toprağa gömülmeyi istedim.
1: Evet. Küreği olan var mı? Tamam Simon, nasıl yapıyoruz?
2: Önce keşiş tılsımındaki efsunu okumam gerekiyor. Nerede bu? Ha, buldum. Pekala, ölü canlanınca ona 5 soru sorma hakkımız var. Sonra yeniden ölecek ve tekrar dirilemeyecek.
3: Neden 5 soru?
2: Bilmem, öyle oluyormuş.
3: Bana keyfi geldi.
1: Sorulara geçebilir miyiz?
2: Aa, evet tabii. Aman ne hoş. Perlamon Tergatis. Yanlış mı söyledim acaba? Korkmadım, ben şaşırdım.
1: Başlıyoruz. Evermore Savaşı'nda mı öldün?
4: Evet.
1: Harika. Hem yani öldüğün için değil. Kendi başın sağ olsun. 4 soru kaldı değil mi?
4: Evet.
1: Yo, onu sana sormadım. O da sorudan sayıldı mı?
4: Evet.
1: Lanet olsun. Sana sormadan cevap verme. Olur mu?
4: Olur.
2: Olur muyu bağlaman şart mıydı acaba?
4: Bağlamadım.
1: Aman ne güzel. Kürek nerede?
2: Perlamon Tergatis.
1: Tokargat. Savaş sırasında büyü miğferini görmüş olabilir misin acaba?
5: O komutanım Stanhart Greenwolf'un himayesinde bulunuyordu.
1: Tamam, güzel. Stanhart Greenwolf onu ne yaptı?
5: Tarikatçılar tepeye vardığında sayı üstünlüğümüzü fark etmiştik. Ama sayı üstünlüğümüz ejderha rakor karşısında bir işe yaramadı. Benim son hatıram.
1: Evet, evet. Yardımın için sağ ol. Hadi Stanhart Greenwolf'un mezarını bulalım.
2: Bir saniye. Ha? Ona 3 soru daha sormalısın.
1: Ne sorayım? Ne biliyorsa anlattı işte.
2: Ama onu öylece bırakamazsın. Yazık adama.
1: Ha, tamam. En sevdiğin yemek ne?
5: Yulaf, arpasız olsun.
1: Kedileri sever misin?
5: Pek sevmem.
1: Tamam. 2 kere 2.
5: Matematikten anlamalı.
2: İçin rahatlamıştır.
1: Hayır.
6: Liderlerin vermesi gereken en zor kararlardan biri geri çekilmedir. Bunun emrini verdim. Savaştaki yaverime miğferi en hızlı atışıdan ben Salafin'e ulaştır demiştim.
7: Şu tepeyi aşabilirsek o zaman...
1: Yine mi ya?
8: O gün savaşacaktı. Küvetten çıkarken ıslak ayakla taşa basıp kaydım.
1: Peki sonra savaştın mı?
8: Hayır, orada öldüm. Kafamı çarptım.
1: Ama Stanhart Greenwolf miğferi Ven Salafin'e vermiş. O sen değil misin?
8: Ben Sven Salafin'im. Ven benim kardeşim.
1: Kabus gibi.
8: Ben nasıl, iyi mi?
9: Savaş meydanından uzaklaşırken yaralandım ve atımı kaybettim. Hiç umurumda olmadı. Tek derdim miğferi korumaktı. O bir teliydi. Zastam'ın işaretini taşıyordu. Ölüm darbesini bekledim. Ama hiç gelmedi. Çok nazik biriydi. Bana adının Zenk Yender olduğunu söyledi. Zassam'dan kaçmıştı, sürgünde yaşıyordu. Ben ölürken miğferi koruyacağına söz verdi. Nedendir bilmem, ona inandım.
1: Şaka gibi. Nazik teyli mi?
9: Doğruyu söylüyorum.
1: Uyduruyorsun. O teyli yalan söyledi, hiç uğruna öldün. Miğfer işe yaramaz, kasaya başka yoldan gidelim.
3: Hayır, ben Zenk'i duydum. O bir kahraman Taloslu keşişleri yenip Zümre'ye yardım etmiş.
2: Onu ben de duydum. Amcam Zenk'in bir gözetleri sivri su kabağıyla öldürdüğünü anlatmıştı.
1: Sivri su kabağı mı?
2: Sivri bir şeyle.
1: Teyliler katildir. Ötesi yok. Ne?
0: Onu ben de duydum.
1: Yapma.
0: Anorak'ta kuzenimle savaşmış. İyi adamdır derdi.
1: O zaman sen o Zenk'ini bul. Birbirinizin saçını örersiniz. Ben başka yol bulacağım.
3: Derdi ne bunun?
2: Teylilerle kötü anıları var.
0: Ne hissettiğini biliyorum. Ama zaman tükeniyor.
1: Ziya'ya ihanet olur.
0: Hayır olmaz. Amacın onu ve Kira'yı kurtarmak. Bak, Zenk hıyarın teki çıkarsa onu ortadan ikiye bölerim.
1: Çok şekersin.
0: Kaybedecek ne var?
1: Şu Zenk'in yerini bilen var mı?
3: Mornburn's Shield'daki arpçılarla birlikteymiş.
1: Harika. Arpçılar.
3: Arpçıların nesi var?
2: Onlarla da kötü anıları var.
1: Pekala, yola çıkalım. Affedersiniz. Ben hala hayattayım.
10: Doğru.
1: En sevdiğin kitap ne?
10: Birini seçmek zor.
1: Beşinci soruydu değil
10: evet.
1: mi?
10: Tamam. Tarih çalışmaları konusunda en sevdiğim kitap Likantusların Dişli Kitabı'dır. Ama o dördüncü soruydu. Neredesiniz? Ah lanet olsun.
11: Gel! Çabuk yardım et! Buradayım! Kaldırın! Hadi çabuk!

0: enteresan görmemişsin.
1: Evet, onunla konuş.
2: Hayır, sen konuş.
0: Ben de balıktan kedi kurtardım.
1: Zenk dediğin mi?
3: Kiminle konuştuğumdan emin olmadan cevap vermem.
1: Ben Holga Kilgore. Bunlar da Simon, Edgin ve arkadaki de Dorik.
3: Mormon Shield hangi rüzgar attı?
1: Sen attın. Biz büyük miğferi bulmaya çalışıyoruz.
0: Büyü miğferi.
1: Evet.
3: O miğferi korumak için çok can verildi. Ondan bahsetmek ölenlere saygısızlık olur.
4: Cenkli.
3: Size de Cenkli saygıdeğer beyefendi.
0: Şerefli ve sözünün eri bir adam olarak seni temin ederim ki o miğferi son derece onurlu bir nedenle arıyoruz.
1: Evet, birini soyacağız.
0: Holga. Herhangi birini değil, Fort Fitzwilliam'ı ve Tehli Kızıl Büyücüleri.
3: Benimle gelin.
1: Burası neresi?
3: Bir arpçı sığınağı. Ama dostunuz Edgin bunu biliyordur.
2: Arpçı olduğumu nereden anladın?
3: Yemininden dönmüş olabilirsin. Ama yeminin senden dönmez.
2: Ses uyumlu bir cümle kurman onu daha az saçma yapmaz.
3: Fitzwilliam'ı neden soracaksınız?
0: Çünkü o Edgin'in kızını ve bizim ganimetleri çaldı. Bir de yeniden uyanış tabletini.
2: Her şeyi anlatmasana.
0: Ben sadece...
1: İşin aslı Ford şerefsiz oğlu şerefsiz.
3: Karakter bozukluğundan ailesi mi sorumlu?
1: Ne? Yani lafın gelişi.
3: Anladım. Gündelik dille pek aram yok da.
1: Hiç eğlenceli değilsin.
3: Fitzwilliam kızıl büyücülerle ittifak yaptıysa siyasi emellerin ötesinde bir hedef vardır. Bir asır kadar önce ölüleri dirilten Zastam, Tey ülkesini yöneten 8 Zulkir'den biriydi.
2: Buyurun tarih dersine.
3: Tam'ın güç arzusu doymak bilmiyordu. Bir gün dönümü arifesinde başkent sakinleri kutlama için toplandı. Ama ne halkın ne de yanındaki liderlerin. Tam'ın esas planı hakkında bir fikri yoktu. Tekinsiz bir darbe planlıyordu. Tam bir ölümsüzler ordusu yaratmıştı. Onlarla tüm ülkeyi fethedecekti. Zas'ın gücü Tey'in sınırlarını aşamadı. Ancak kızıl büyücüler kötülükleriyle Fyron'u ele geçirmeden tatmin olmayacaktır.
2: Bitti mi? Kızıl büyücülerin kötü olduğunu zaten biliyorduk.
3: Forge da biliyor. Soru belli. Onu iktidara getirdilerse karşılığında ne alacaklar?
5: Ortak düşmanımız var. Bize miğferi ver, Forge'u indirelim. Lord dediğin serveti olmadan bir hiçtir.
0: Kızıl büyücüler de kuklasız kalır.
3: Üstüne konacağınız servete ne olacak?
2: Ne fark eder ki?
3: Kötü amaçla elde edilmiş ganimeti çalmayı düşünmem.
2: İyi, biz de halk arasında bölüştürürüz.
3: Yemin etmelisin.
2: Ne?
3: Arpçı mühür üstüne el bas ve ele geçireceğin tüm serveti Neverwinter halkı arasında pay edeceğine yemin et.
2: Olur, tabii.
0: Söz ver et. Forge'un parasını halka dağıtacağım de.
2: Ben söz veriyorum. Forge'un parasını halka dağıtacağım.
3: Al bunu. Sözüne henüz inanmıyorsun. Ben inanıyorum.
2: Peki, tebrik ederim. Simon, bu sende kalsın. Şimdi, miğfer nerede?
3: Karanlık altı tünellerinde.
5: Karanlık altı mı?
2: Onu korumuyor muydun? Niye oraya bıraktın ki?
3: Canını seven hiç kimse oraya gitmez de ondan.
0: Gerçekten hoş.
3: Aslında tam tersi.
0: Farkındayım, ironi yaptım.
3: İroninin kılıcı döner, ironi yapan kişiyi keser.
2: Öyle mi? Başka şey bulamadın mı? Zenk?

0: Kılıç Dağları doğusunda Crypt Garden Ormanı'ndan giriş var. Oradan Dolbulund kalıntılarına ineriz. Söyler misin haddim olmayarak, arpçılardan neden ayrıldın?
1: Karım arpçı olduğum için öldü.
0: Üzüldüm. Katiller bedelini ödedi mi?
1: Teyliler mi yani? Hayır.
0: Teylilerin hepsi kötü değil. Zastam T'yi ele geçirdiğinde çok küçüktüm. Ben o büyünün vahşetini şahsen yaşadım. Saygın insanlar canavar oldu. Zihinleri bir anda boşalıverdi. Aileler çocuklarına düşman oldu.

0: kurtuldum canlı olarak. Ama çok değiştim. Sen de ben de bir parçamızı kaybettik. Önemli olan kalanıyla ne yaptığımızdır.
1: Ne yapacağımı söyledim. Never Kalesi'ne girip ailemi kurtaracağım.
0: Peki ya tablet? Karını canlandırma dileğin.
1: O da var.
0: Pekala. Lütfen şunu dikkate al. Hayat denen şey yaşam planlarından biri.
1: Aha.
0: Sevdiğini eski hayatına çağırmak, yeni hayatından koparmak olur.
1: Şu arkadaşın yanında başkası gitse...
0: Deliğe kadar takip edin.
1: Delik mi dedin?
0: Karanlık altının girişi çoktur. Burası daha az dikkat çeker.
2: En son ben.
0: Bir günlük yol. Kalabalıktan uzak bir rota seçtim. Sessizce ilerleyeceğiz. Burayla ilgili duyduğunuz şeyler gerçek tehlikelerin sadece bir parçasıdır. Önünüzü göremediğinizde elimi tutarsınız. Kılavuz olurum.
1: Şimdiden söyleyeyim, elini falan tutmam. Bu adama güvenmiyorum.
3: Ama bize yardım ediyor.
1: Yen içinde gizlediği bir şey var.
0: Yen içindeki tek şey kolumdur.
1: Bunu nasıl duydu?
0: Onu da duydum.
1: Sana kıcım.

0: kalıntılara bu yoldan gidiliyor.
1: Kıpırdamayın.
0: Rognon, beyin yiyiciler. Küçük ama ürkütücü. Kurbanlarını sersemletir, beyinlerini yerler, bedenlerine hükmederler.
2: Ne yapacağız peki?
0: Ses çıkarmayın. Zihin enerjisine çekilirler. Zeka ne kadar yüksekse saldırma ihtimali de o kadar artar.

0: Bak buna gücendim işte.
1: İşte geldik. Sarkan kent Doblund. Mifer şu yarık kısmın öte tarafında duruyor. Ama dikkat edin. Köprü kadim bir gnom tuzağıyla korunur. Mekanizmayı tetiklememek için uymamız gereken bir formül var.
2: Formülü nedir?
1: Aslında basit. Merkezden başlat, iki sayıdaki taşlara bas. Her adımda ileri, beşinci adım hariç. O adım yana atılmalı. Sağ veya sol fark etmez. Yeter ki öndeki ile arkadaki eşit uzaklıkta olsun. Sonra devam et. Sadece teki sayılı taşlara bas. Ortaya gelince çift sayılı taşlara geç. Aynı devam et. Ancak bu sefer yana adım dördüncüden sonra atılacak. Üçe gelene...
2: Ben köprüye basmış olabilirim.

0: Başladığı yeri görememişim. Üzgünüm. Zaten pek sağlam değilmiş.
1: Bizi karşıya büyülemeye ne dersin?
0: Telekinezi için çok uzak.
1: Çantamda bir halat var. Baltaya bağlarım, karşıya fırlatırım, bir kayaya takarım.
2: Kayanın sert olduğunu biliyorsundur.
1: Kes sesini.
0: Onu nereden buldun?
1: Neyi, Marlemi'nin bastonunu mu? Gri tepelerde bir büyücüden aşırdım.
0: Bu bir baston değil. Bir gitti geldi asası.
1: Ne?
0: 500 metre kadar menzili vardır. İzle. Gitti. Geldi. İşe yaradı. Gördün mü? Köprüye gerek kalmadı. Bunu başardım.
1: Aferin sana.

0: Şimdi bunu sana veriyorum. Canım pahasına koruyacağına inanıyorum.
1: Koruyacağım. Tut şunu.
0: Burada bir kötülük var.
2: Yoksa şunlar...
1: Tehli suikastçılar.
3: Onları
0: bana bırakın.

0: İyi ki bizim tarafta.
1: Gitmeliyiz.
0: Neden hepsini hakladın?
1: Ölüyü öldürmüş olmak zafer değildir.
2: Hanka, sen kaç yandan?
1: Çabuk olun.

0: sen de aynını yapardın.
1: Evet.
2: Tosun vazgeçmiyor.
1: Gidelim. Sıkıştı.
3: Biz de öyle.
1: Boğulacağız. Bize bir portal açsana.
4: Portal açacağım yeri görmem gerekiyor. Bir duvardan öbürüne mi gideceksin?
1: Bu tuzlu su. Simon, Tribord'a yaptığın numara vardı ya.
4: Taze çim kokusu.
1: Yo, yanan parmak numarası.
4: Evet, olmuş.
1: Tolga, şuna vur.
3: Onu daha da kızdıracaksınız.
1: İşaretimle herkes suya dalacak. Bu da senin işaretin Simon, tamam mı? Neye bakıyorsun sen?
0: Bir harpçıya. Ölü toprağını silkeliyor.
1: Hadi Holger!

0: Burada ayrılıyoruz. Yolunuzda başarılar dilerim.
1: Gelmiyor musun?
0: Gelebilirim. Ama sizin davanız. Size aletler verdim. Onları iyi kullanın.
2: Bizim için sen kullansan. Çünkü dövüşte ve stratejide bizden iyisin.
1: Her konuda iyisin. Bir de konuşmasan. Muhabbetin çekilmiyor da.
0: İnancın azalıp kaygının arttığı anlarda kadim ilkeleri hatırlayın.
3: Oldu.

0: İşte gidiyor. Öylesine yürüyor. Şu anda düz bir hatta ilerliyor. Aa, bir dakika, karşısına kaya çıktı. Etrafını mı dolaşacak? Yok. Onu aşıp geçti.
1: Çokura.
2: Çokura. Ne mırıldanıyorsun?
3: Uyumlanıyorum. Bağlantı kuramazsam işe yaramaz.
2: Baskı altındasın. Onu almak için neler yaptık?
3: Evet, farkındayım.
2: Yani kaderimiz senin ellerinde.
3: Yapma ya.

0: Kimler gelmiş muhteşem Simon Aumar? Üstad büyücülerin soyundan gelme.
1: Sen kimsin?
0: Beni tanımadın mı? Benim adım da Aumar.
1: Benim büyük büyük babamsın.
0: Miğferin gerçekten güzel. Ona layık olduğuna emin misin peki?
1: Yani kendime güveniyor muyum?
0: Bana mı soruyorsun?
1: Hayır, eminim. Kudretli bir büyücüyüm.
0: Ha, demek öyle. Büyünün bir özelliği vardır. Emrine gireceği kişiyi o seçer. Ahmaklarla uğraşmaz.
1: Neden öyle diyorsun?
0: Ha, nedenini biliyorsun. Simon.
2: Uyumlandın mı?
3: Sen iyi misin?
4: Gel bakalım. Neler oldu?
1: Ben biriyle konuştum.
4: Öyle mi?
1: Büyük büyük babamla. Bana yardımcı olmadı.
4: Konuştun mu? Sen başına giyer giymez miğferin uçtuğunu gördük.
1: Zaman orada farklı işliyor. Tamam, başka şekilde yaklaşacağım.
4: Harika, yeni bir yaklaşım, denesene. Başaracaksın, başaracaksın. Daha iyi yaptın, yakına uçtun. Devam et. Neverwinter'a 6 saat sonra gideceğiz. Yapamazsan ailemi bir araya getiremem.
1: Ne güzel.

0: Sen amma da korkakmışsın böyle.
1: Korkak mı? Sen de buradasın.
0: Tamam, ben hallederim.
1: Yok. Sen bana bırak.
0: Bir de arpçı olacaksın.
1: Sessiz ol. Olamaz. İşte orada.
0: Yakalamaya çalışmasana. Peşini bırakmalısın.
2: Ed. Bir sorunumuz var. Yapamıyorum.
1: Miğfer mi?
2: Saatlerdir uğraşıyorum. Yaşlı ergeleyi bir türlü aşamıyorum. Uyumlanamam demiştim ama mahvettim.
3: Yine ne oldu?
1: Bizim Miğfer'le cebelleşiyor da.
3: Hadi Simon, yap gitsin.
2: Kolaydı. Tamam, olur. Çok sağ ol Holga. Yap gitsinmiş. Ben sana barda böyle olacak demiştim ama sen dinlemedin.
4: Ona dedim de ne demek?
2: Aramızda kalsın. Moral bozma dedim.
1: Ben...
2: Peki neden? Hayatta tanıdığım en inatçı keçi de ondan. Bizi ikna ediyorsun. Olmayacağını biliyorsun. Tepe taklak olunca da bizi suçluyorsun.
1: Uyumlanamıyorsan B planı düşünürüz.
3: B planı mı? Ailemi kazıp çıkardık. Miğfer için karanlık altına gittik. Baştan beri kullanamayacağını biliyordun ha?
4: İnsan değil mi işte? İşi gücü yalan.
1: Yalan söylemedim. Simon yapabilir sandım. Bakın. Oyunların başlamasına birkaç saat var. Şöyle yapacağız. Taktik değiştireceğiz. Kim başaramamış, kim yalan söylemiş bırakacağız ve birlikte bir yol bulacağız.
4: Evimin yolunu kendim bulurum. Sizlere güvendiğime inanamıyorum.
2: Evet, ben de gidiyorum. Kira için üzgünüm.

0: Ona başka yoldan ulaşırız. Ama bugün değil.
1: Bugün olmak zorunda. Kızım kurtulmadan bu işi bırakamayız.
2: Yenilmekten bıkmadın mı?
1: Hayır. Sorun da bu zaten. Yenilmekten bıkılmaz. Çünkü bıktığımız an yeniliriz.
3: Ha?
1: Bakın, hiçbirimizin hayatı hiçbir zaman umduğu gibi gitmedi. Değil mi? Olga, uğruna kabileni terk ettiğin adam seni terk etti çünkü vicdan azabından kurtulamıyordun. Eğer şimdi vazgeçersen bu böyle kalacak. Senin için de öyle Simon. Sen de küçük sihir numaralarıyla hırsızlık yapıyordun. Şovuna geri mi döneceksin?
2: Ölmekten iyidir.
1: Ölümden beteri de var. Ve Doric, sağlam birisin. Zümrüt zümresine gidip sizi kurtarabilirdim ama yarı yolda çark ettim demek istemezsin değil mi?
2: Başarısızlıklarımızı saydın. Peki ya sen?
1: Ben mi? Başarısızlık abidesiyim. Değer verdiğim her şeyi kaybettim. Hepsi benim suçum. Karımın gerçek katili kim? Benim. Arpçı Andı'nın izin verdiğinden daha iyi bir hayatı hak ediyoruz dedim. Kızıl büyücüler ganimetlerini işaretlermiş. Doğrudan evime geldiler. Geldiklerinde orada olacak şansım bile yoktu. Arpçıları yolda bıraktım, ailemi yolda bıraktım. Sizi de öyle. Bu nedenle vazgeçemem. Şimdi müsaadenizle bu kayada oturacağım. Ve bir plan yapacağım.

0: Ben de oturacaktım ama yer kalmadı.
1: Şöyle yapalım mı? Kasaya gitti geldi asasıyla girelim.
0: Olmaz, bunu açıklamıştım. Göremediğin bir yere giremezsin.
1: Hayır, onu demiyorum. O portalı bir şeye yerleştirelim, sonra gizlice kasaya sokalım diyorum.
2: O kasaya sadece ganimet girer.
1: Onu ganimet arasında sokarız.
2: Forge, Baldur kapısı ve sular altının en zenginleri bahse geliyor demişti. Yukarı yoldan giderler ve konvoylarına yetişiriz.
3: Onlarca muhafız vardı.
2: Evet, ama muhafızlar arabadan eşya alacak insanlara şartlanmış, ekleyecek olanlara değil. Holga, öpesim geldi.
1: Önerme.
2: Harika, çok teşekkür ederim.

0: halkını burada güneş oyunlarında ağırlamak çok güzel bir duygu. Bilin ki Kılıç sahilindeki en muhteşem gösteriye tanıklık edeceksiniz. Kurallarımız çok basit. 5 zorlu yarışma ve 5 şampiyon takım. Hayatta kalıp koruma kafesine ulaşanlar bir sonraki aşamaya geçer. Tek ricam var. Lütfen oyunların kapanış anına kadar arenadan ayrılmayınız. Çünkü oyunların çıkışında her biriniz için harika birer hediyem olacak. Tamam, indirin beni. Bu çok yüksekmiş. Böyle olmayacaktı.
1: Çabuk, hepsini halledelim hadi.
2: Olamaz.
3: Ne olmuş?
2: Yüzü yere bakıyor. Niye böyle koydular ki?
4: Bir işimiz de yolunda gitsin.
5: Bir deneyeyim, belki boşluk yaratırım.
2: Oyunlar başladı. C planına geçelim.
4: Yapma be, C planı ne?
2: C planı A planına dönmekti. Miğfer'le uyumlan.
3: Neden direkt A planı demiyorsun?
2: A planı yürümedi.
4: O şeyle uyumlanamadığımı biliyorsun değil mi?
2: Bu doğru değil. Uyumlanabilirsin. Bana bak, yüzüme bak. Ha, Loudwater'daki işi hatırla. Jolim köpeğini üstüne salana kadar tırmanamadın. Outfezim'in okunu çaldığımızda oklar 2 santim yaklaşana kadar taş beden büyün tutmadı Tribord'a. Tiyatronun yer çekimiyle oynadın.
5: Yaptın mı?
4: Kazara oldu ve zor bir büyüdü. Yapamasam linç edilirdi.
2: Kesinlikle. Bak, en zayıf olduğunu sandığın an aslında en güçlü anın. Başarıyorsun. Kasaya sen gireceksin. Tamam mı? Yapabildiğinden değil. Mecbur olduğun için.
5: Tırtıklamaya devam edeyim. Yarım santim yer açsam solucan olarak girerim.
2: Solucan! Solucan harika fikir. Gördün mü? C planı çakılsa D planı var.
3: D planı ile B planı aynı değil mi?
2: Abi, B planı da yürümedi.
4: Hepsi berbat. Al, bununla irtibat kurarız.
5: Ama bu bir taş.
4: Aslında o bir ses gönder taşı. Ama bir saat çalışır.
5: Çok zekice.
3: Oraya nasıl gireceğiz?
2: O kolay. Dikkatlerini dağıtacağız. C planından o kadar umutluyum ki.

0: Burada ne arıyorsun sen?
1: The battle is over, friends become lovers, sons embrace mothers, brothers and dads. Once were contenders, now are befrienders. Oh, let's celebrate, lasses and lads. Where once were contenders, now are befrienders. Let's celebrate, lasses, celebrate, lasses, celebrate, lasses, celebrate, lasses.
2: Neler oldu? Şarkı mahvoldu.
3: Ayağım deliğe girdi.
4: Odaklan Simon.
5: Braid, braid, braid, braid, braid, braid, braid, braid, braid, braid, braid.
6: Bu nasıl bir saçmalıktır?
4: Galiba şüphelenmeye başladılar.
6: 9 cehennem.
0: Oradalar, izinsiz girmişler.
4: Hadi çabuk.
6: Yakalayın.
2: Kira'nın odası yukarıdadır. Kasayı bulun. Sonra buluşalım.
6: Çabuk!
7: Durun! İşte burada.
8: Hey sen, o benim. Teslim ol yadır.
7: Hadi.
8: Silahlar hazır mı?
4: Ben onları oyalarım.
7: Yakalayın.
4: Sen kasayı bul.
6: Yardım etmeyeyim mi?
4: Son kararım.
8: Silahlar hazır.
6: Bu kadar net olmasa?
7: Yakalayın onu.

0: Bir sakıncası yok.
1: Ha, tamam, başaracaksın. Rahatla, telaş yok.
2: İşte orada.
3: Bakın kimler gelmiş, özenti büyücümüz.
4: Şimdi buna vaktim yok.
3: Benim sonsuza kadar vaktim var.
4: Anlamıyorsun, uyumlanamazsam öleceğiz.
3: Bir ahmak olacağına ölmeyi tercih et.
4: Yeter ama, beni tanımıyorsun.
3: Şunu biliyorum, ailenin adını lekeliyorsun sen.
4: Adıma başlatma, bırak uyumlanayım.
3: Ben hayattayken olmaz.
4: Sen yaşamıyorsun, devrin geçti. Artık sıra bende.
3: İzin vermiyorum.
4: Dert etmiyorum.
1: Üzgünüm.
4: Nerede kaldın?

0: Simon! Simon, onu sen mi yaptın?
1: Ben yaptım, başardım.
2: Aferin sana.
1: Kendi kendime set çekiyormuşum.
3: Ben de onu diyordum.
2: Kasa dairesine girdim.
1: Biz de girdik.
4: Ama burası boş.
2: Nasıl yani? Burası dolu. Neredesiniz?
1: Sen neredesin?
2: Arenanın altındayım galiba.
5: Forge.
1: Şunu alacağız.

0: Bak bu olmadı.
1: Simon! Doric! Cevap verin!
2: Burada ne arıyorsun?
1: Kira. Senin için geldim. Hadi gidiyoruz.
2: Beni terk ettin.
1: Hayır, hayır bak ben benim kötü bir baba olduğumu düşünüyorsun ama... Kötü bir babayım. Seni terk ettim. Geri getirmeye çalıştığım annen değildi. Ben karımı geri istedim. Onu tanımaya fırsatın olsa, onu benim gibi sevsen beni anlardın. Ama şimdi benimle gelirsen bunu yapabilirsin.
3: Kızımla 300 yaşında bir büyücü arasındaki farkı anlayamazsın tabii. Korkma, Kira güvende. Geleceğinden haberim vardı, onun yoktu. Ne kadar azimli birine dönüştüğünü hiç bilmiyor. Olaylar böyle geliştiği için üzgünüm. Ama kendine karşı dürüst olsan, Kira'ya daha iyi bir hayat vereceğimi kabul edersin. Artık hak ettiği gibi bir babası olduğu için de huzura erersin. Bak, kararsız kaldım. Ölürken izlemek istemem. Yok, en iyisi ben odayı terk edeyim. Ne var? Tamam.

0: bizi öldüreceksen bari onurumuzla ölelim.
1: Anlayamadım.
0: Bizi güneş oyunlarına al. Bir dövüş şansı ver.
1: Hiç şansın yok. Zerre kadar şansın yok. Yani turnuvadan bir şekilde sağ çıksan bile Sofina seni... Evet. Yani şimdi burada ölmen oyunlara katılmandan çok daha iyi olur.
2: Hayır. Bizim adamlarımızı yendiler. Bırak da arenada dövüşsünler. O kadarını hak ettiler.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak. Garanti
5: BBVA. İyisin.
6: Ha? Bir garip bakıyor ya.
7: Arkadaşınız gayet iyi.
6: Of, aslarım benim.
7: Sadece son bir haftayı hatırlamayacağım.
6: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta. Tüm yemekleri ben ödemiştim. Hatırlıyor musun onu? Sizinkileri de ben ödedim hatta.
8: Öyle mi olmuştu ya?
6: Bayağı yemiştiniz ya. Maşallah.
7: Tekne. Sen öde sonuna hallederiz demiştik ya.
9: Var mı onlar?
6: Var mı sence? Evde yok ki.
7: Bölüştürelim.
6: Ya Faruk tamam hallederiz.
7: Nasıl?
6: Harca bölüştürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti.
10: Oh. Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın, kafanız rahat etsin.
7: Önce sen iyi ol. Siz de gönderiyorsunuz ha?

0: silver moon. Got me glowing. Every drop got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: 11-17 Temmuz arasında Bim'de Türk Şeker 209 lira yerine 189 lira. Saban Pilavlık Bulgur 34 lira yerine 29 lira.

0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Galatasaray öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasaray'la.
1: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
2: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
3: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız.
4: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
5: Uçak, tren, vapur ve otobüs seferleri için 118.80
6: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
2: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
4: Nilüfer Batur birbirinden değerli konukları ağırlamaya devam ediyor. Astrolojiden sağlığa, ilişkilerden manevi sohbetlere kadar gündüz kuşağının vazgeçilmezi Nilüfer Zamanı hafta içi her gün saat 11'de Beyaz TV'de.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
6: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
7: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Günlük pedin olayı bu. Mol Pet günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
10: Mol Pet'ten kız sözü.
11: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
12: Kapıyı aç.
13: Merhaba, nasılsın?
14: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
15: Aa, baloncuklu Lipton mu?
16: Çok lezzetli.
15: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
14: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
17: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
18: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
19: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
18: Bir şey diyeyim ya.
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
18: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin lira

0: Mağazaya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Buraların redlisiyim.
2: Nerelerin mi?
1: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Bu var ya,
5: blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
9: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
10: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
11: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
12: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
11: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
12: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
13: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
14: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
15: Sen yeniden uykuya dal.
16: Yoksa biz
17: arenadayız. Şu sersem forcu dövüşmeye ikna etmiş.
15: Sersem mi? Hayatımızı kurtardım. Dorik'e göre hazinenin üstündeyiz.
18: Sofina'nın bunu kabul etmesi sana da garip gelmiyor mu?
15: Kendi planı olduğu kesin. Arena'nın altında neredeydin? Hatırlıyor musun?
16: Emin değilim. Aşağıda bir rıhtım vardı. Muhafızlar her şeyi tekneye yükledi.
15: Tekne mi? Forge hazineyi bizden kaçırıyor.
17: Yani o kendinden çalıyor.
15: Lord olma derdinde değildi. Kasaya girme hakkının peşindeydi. Oyunları başlatma nedeni kârı katlamak.
17: Peki ya Kira?
15: Onu geride bırakmaz. O tekneye gitmeliyiz.
18: Hiç anlamıyorum. Eğer Forge gidiyorsa Sofina'nın bundan çıkarı ne?
16: Bizi buradan çıkarabilirim.
18: Büyülü itaat kelepçesi. Bana da taktılar.
15: Tam da büyüyü ilerletirken.

0: Bu labirente mi gireceğiz?
1: Kafese ulaşmamız gerekiyor.

0: Sağ ol. Diğerleri nerede?
1: Gel hadi. Bu taraftan.
2: Isık büken eti yedin mi hiç?
3: Yok ya. Av eti sevmem.
4: Benim tekne sefere hazır. Biz de kirayla yavaş yavaş gidelim o zaman. Umarım bizim işbirliğimiz benim kadar sana da faydalı olmuştur.
1: Şehrinden defol git.
4: Tabii.
5: Çekilin yolumdan!
1: Çok yakıyor! Biraz daha kalsa elim gitmişti.
0: Evet ama bak orada ne bıraktın. Gel hadi.
5: Doric! Doric!
6: Arenadan çıkmanın bir yolu olmalı.

0: İçeri girin.
1: Hayır. Çıkış yolu bu değil.
2: Evet öyle.
1: Bundan sağ çıksak da başka bir yarışma olacak. Kafesteki son kişi de ölene dek. Başka bir yol bulmalıyız.
3: Benim bir fikrim var. Takip edin.
4: Geri gel. Geri gel.
3: Gong'u duyunca atlayacağız.
1: Bu şey mi?
2: O adam gibi mi olalım yani?
3: Sadece birkaç saniye kalacağız.
1: Peki bizi içeriden kim çekip çıkaracak?
3: Ben yapacağım, güven bana.
5: Her zaman.
3: Bekle.

0: Günaydın.
1: Eşyamız.
2: Simon, kelepçe için şunları dene.
0: Benimle gelin.
3: Esaslı bir ikinci randevu ha?

0: Yolculuk mu?
1: Evet, çok acil bir durum çıktı ama şimdi gidersek kurtuluruz.
0: Neden kurtuluruz?
2: Nedir bu?
3: Buna pusu derler. Neverwinter'dan kaçacağın tekneye kurduk.
0: Baba.
3: Merhaba canım. Hey Forge, ona bunun ne olduğunu anlatsana.
1: Bilemiyorum.
3: Yeniden uyanış tableti Kira. Seni bırakma nedenim bu.
4: Baban doğru söylüyor böcek. Forge amcan seni yalanlarla beslemiş.
1: Yok daha neler. Daha neler.
3: Benimle gel Kira. Eve dönelim. Anneni getirelim. Yeniden aile olalım.
1: Paramı alamayacaksın. Tableti bırakın ve teknemi terk edin hepiniz. Hemen.
3: Tamam, tamam, tamam.
0: Ne yapıyorsun?
1: Her şey yolunda. Sessiz ol canım, sessiz.
3: İşte bırakıyorum. Ona zarar verme.
1: Görüyor musun Kira? Babam beni tanıyor. İstediğimi alabilmek için korkunç şeyler yapabildiğimi biliyor. En sevdiğim özel insanlara bile. Hırsızla dilenciyi ayıran şey işte budur.
4: Kimse böceğime dokunamaz.
3: Simon, götür bizi buradan.

0: Şu hatun ne diyor?
1: Ne bileyim. Grielli'ye 20.000 koydum.
2: Affet, ona inandım.
3: Ne? Neden söz ediyorsun? Nasıl yani? Sen hiç affedilecek hiçbir şey yapmadın. Bir sürü şeyi çok farklı yapmalıydım. Senden özür diledim. Ama o Sofina'ymış. Seni seviyorum Kira. Ve artık seninle aramıza kimse giremez. Sana söz.
2: Ben de seni baba.
4: Bize dönmene sevindim.
5: Bu tekne ganimetle dolup taşıyor. Nasıl yüzüyor bilmiyorum.
3: Pekala, sessiz ve derinden gideceğiz.
4: O da nedir?

0: ölümün çağrısı.
1: Forge'a bunun için ihtiyacı varmış. Büyü için halkı toplaması gerekiyordu.
2: Zas tam Neverwinter'ı alıyor.
0: Bu olacak iş değil.
3: Oraya ulaşınca ne yapacağız?
4: Düşünüyorum. Simon, portal asası menzili tam olarak ne kadardı?
1: 500 metre kadar. Neden?
0: Zink'e verdiğim sözü tutacağım da ondan.
5: Her ne yapıyorsan dur. Hemen.

0: birikici.
1: Şunu gördünüz mü?
0: Neverwinter Lord olarak bir tekne ve mürettebat istiyorum. 5 kişiyi takip...

gezin, keyfini sürün. Pekala. Sofina'yı indirmeden bu iş bitmez. Her ne olursa olsun, gizlen. Kolyeni kullan. Nereye gitmiş olabilir?

0: Ona ulaşınca ne yapalım?
1: Sen bana bırak.

benim kudretimi bil.

0: onca zaman. Forge Fitzwilliam'ın kibrine katlandım. Sahte cazibesi, o şakaları. Tam da burayı yaşayan pisliklerden temizleyecekken engel olmak ne haddine. Şimdi can veriyorken bunun son olmayacağını bil. Şu bedenin sonsuza dek acı çekecek.
1: Ah, affedersin, nefesin kokuyor da kirli çamaşır gibi.
0: Nedir bu?
2: Dur, zamanı durdurdum. İşi ilerlettim.
1: Dikkatini dağıttık ki Kira kelepçe taksın ve Doric şunu yapabilsin. Onu yendin bence.

0: Doğrusu bu planın tutacağını hiç sanmıyordum.
1: Ama tutacak demiştim.
0: Hey Holga!
2: Hakladık mı?
3: Holga?
0: Evet. Evet, onu hakladık.
2: Ah, bu pek de
3: Holga.
2: İyi bir yerde değil ha?
0: Yok, hayır, çok kötü görünmüyor. Al. Simon, ona yardım et hadi.
1: Kızıl büyücü kılıcı. Bu iş beni aşar.
0: Hey, seni güzelce dikeceğiz. Bir sorun kalmayacak.
3: Lütfen gitme.
2: Üzülme, gitme, böcek üzülme. Yasımı tutma.
0: Yo, hayır, son söz yasak. Söylemek yok.
2: Ne yaptığımla gurur duydum. Kahraman gibi ölüyorum. Ve sen... iyi bir adamsın. Gerçek bir arpçısın.
0: Saçmalama, salağın tekiyim biliyorsun.
2: Bana bir söz ver.
0: Tamam, ne istersen.
2: Kızımıza çok iyi bakacaksın. Hayatta yaptığın en güzel şey.
0: Söz veriyorum.
4: A fortune from a fate divine come close to choking the juice of the wine. Cherry crew, we sip and sway. Tick the tucket and waste the day.
5: Re-raw well we can. Hayır. Hayır. Beni bırakma. Sana ihtiyacım var.

0: Sadece tek hakkımız var.
1: Biliyorum.
0: Janer Shaz. Anmat. Olga Kilgore.

0: zastam küplere binecek.
1: Şey, peşimize düşerse biz hazırız.
2: Biz mi?
1: Tamam, doğru. Sen insan sevmiyordun.
2: Bazıları iyi. Peki ya sen?
1: Hı.
2: Arpçılara mı döneceksin? Dostlarının yanına.
1: Dostlarım burada.
0: Şey, sana son çıkma teklifi girişimim kötü bitti. Evet, biliyorum. Ama bana bir şans daha verebilir misin acaba?
2: Peki, olur.
0: Öyle mi?
2: Sakin ol.
0: Tamam.
3: Lanet kupa.

0: akşamlar.
1: Sonra olanları biliyorsunuz. Sofina'nın büyüsü bozulunca Lord Neverember nihayet kendine geldi. İlk resmi icraatı Neverwinter'ı kurtaranlara kahramanlık madalyası vermek oldu. Zümrüt zümresine gelince bölge halkı ve topraklarını koruma altına aldı. Yaptıklarım gurur duyulacak şeyler değildi ama kente Rönesans yaşattı ve cezamın henüz ilk yılını yatmış olsam da bu benim için büyük bir ders oldu. Bu sürede içe döndüm ve orada neler oluyor diye sordum kendime. Şimdi anlıyorum ki sorunlarımın kaynağı annemmiş. Çok katı kuralları vardı ve beni layığıyla...
2: Dur. Yeterince dinledik. Tahliye reddedildi.
3: Bu oturum sona ermiştir.

Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Aaron, bence Reha'dır. Uzun süre oldu. Buraya gelmelisin. Cenaze için.
1: Kevera'da katil intihar etti. Bebek hayatta.
0: Luke'un cenazesi için.
1: Luke yalan söyledi. Sen yalan söyledin. Cenazeye gel.
0: Seni bekliyoruz.
2: Hava durumu. Hala görünürde yağmur ihtimali yok ve bütün eyalette kuraklık, yangın tehlikesi hakim. Benzer bir haber de.
3: Tüm eyalette yaklaşık %70 kuraklık ilan edildi. Eyalet yönetimi tarafından kırsal alanlara yardımlar yapılmakta ancak çiftçiler büyük zorlukta.
2: Kendilerini bu yaz beklenen yangınlara hazırlıyorlar. Orman yangını ve doğal tehlikeler araştırma merkezine göre beklenenden sıcak bir kış mevsimi.

0: Sen şu gazetecilerden değilsin değil mi?
1: Hayır, aslında Luke'un eski bir arkadaşıyım.
0: Çok trajik.

Berbat sıcaklık ve kuraklıkla boğuştuğumuz bu günlerde bu sabah hep birlikte burada toplandık. Karen, Billy ve Luke'un ruhlarını onurlandırmaya geldik. Bu hep beraber üstesinden gelmemiz gereken bir zorluk. Üzüntülüyüz. Ancak umutlu olmalıyız. Birlikte baba, oğul ve kutsal ruh adına dua edelim.

0: Hadi hadi. Hadi tut Gretchen.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok güzel. Acele et.
1: Kıskandın mı?
2: Ya ne demezsin.
1: Ellie kıskandı.

0: Berbat görünüyorsun.
1: Nasılsın Gretchen? Gelecek misin diye merak ediyorum.
0: Başka nerede olacaktım? Hadi. Barb ve Jerry belediye salonunu kiraladı. Herkes sandviç yaptı. Hey Lucky, nazik ol.
1: Luke çocuğun olduğunu söylemişti.
0: Öyle mi? Aa, zavallı. Billy ile aynı sınıftaydılar. Bir çocuğa böyle bir şeyi nasıl anlatırsın bilmiyorum. Luke sana bir şey söyledi mi?
1: Hayır. Aslında onu arayacaktım. Ama bilirsin hiçbir zaman. Hiç.
0: Bahane yaratmana gerek yok. Hepimiz suçlu hissediyoruz.
2: Bunları şuraya bırakayım.
3: Bugün Karen ve Billy'i anmaya geldiğiniz için hepinize teşekkür etmek istiyoruz. Bu olay çok ama çok korkunç bir şey. Ama umarız ki Luke aklınızda hep önceden olduğu gibi kalır. O birçoğunuzun arkadaşıydı. Ve ailesini de seviyordu.
4: Evet, onları doğrayana kadar.
0: Bugün olmaz.
4: Hey, ben buraya çocuk ve Karen için geldim, tamam mı? Katilin tekini almaya değil.
0: Kapatır mısın çeneni Grant? Ne şimdi aç ne de başka zaman.

0: neredesiniz?
1: Ne diyeceğim?
2: O nasıl koşma?

0: Bu Charlotte. Oh, mamasına alışmaya çalışıyor. Ve çok da huzursuzsun değil mi tatlım? Al bakalım. Oh. Jerry güllere çok su harcadığımı söylüyor. Duştan sonra bir kova halbuki. Hala yaşıyorlar.
1: Merhaba Jerry.
2: Erhan.
0: Otursana.
1: Nasıl dayanabiliyorsunuz?
0: Sorduğun için sağ ol. Buraya gelen insanların çoğu gözümüze bile bakamıyor değil mi Jerry? Bunu Luke'un yapmadığı açık. Asla yapmaz. Bunu sen de biliyorsun. Kendine bunu yapmaz. Ailesine de yapmaz. İşte bu yüzden biz... bize yardım eder misin diye merak ediyorduk.
2: Barb'ın bir düşüncesi var.
0: Çiftliği Luke'a verdiğimizde elbette ona yardımcı olduğumuzu düşünüyorduk. Ama son birkaç haftadır düşünüyorum da... Biliyorsun kuraklık bu kadar kötüyken, herkes çaresizken, buğday hasat yapmadan kururken, birinden borç almak zorunda kaldıysa ve onlara geri ödeyemediyse alacaklıları çiftliğe gelmiş olur.
1: Eğer soruşturmanın yürütülmesiyle ilgili endişelerin varsa seni Melbourne'daki tanıdıklarımla temasa geçirebilirim.
0: Hayır, hayır. Biz seni haberlerde gördük.
2: Pemberley davası.
1: Evet.
0: Hepimiz seni izliyorduk ve sen parayı geri almayı başardın. Luke arkadaşın olduğu için o kadar gururluydu ki.
3: Eve dönmeden önce dosyalara bakacak mısın?
1: Yasal olarak bir izin olmadan bu davaya...
3: Sen bak. Barb'ın hatırı için. O zaman yalan söyledin Aaron. Luke da yalan söyledi. Hep biliyordum. Zavallı kızın. Boğulduğu gün Luke'u nehirden dönerken gördüm. Söylediğiniz yerle ilgisi bile yoktu.
1: Tavşan avlıyordu.
3: Saçmalık. Ben oğlumu sevdim. Bana şunu söyle. Şimdi bunu o yaptıysa, onu da yapmış olabilir mi? Ellie'ye. Eğer ikinizden biri o zaman doğru söyleseydi, belki de...
1: Dosyalara bakacağım, tamam mı? Ama sonra giderim.

0: Yok. Yapma.
1: Yok, bırak onu. Bırak, ne yapıyorsun? Yok. Yok, yapma. Nefes alamıyor.

0: Teşekkür
1: Peki,
0: ederim.
1: sert bir şey mi olsun yoksa orta ayar mı?
0: Aa.
1: Elimde orta kalmadı ama.
2: Oo, şu işe bak! Şanslı gülümdü.
3: Nasıl gidiyor? Hiç değişmemişsin, değil mi? Çünkü kim bilir ne zamandır seni rüyamda görüyorum. Öyle değil mi Mel amca? Bak kim gelmiş.
4: Neden döndün Folk? Mesajı aldığını düşünmüştüm. Çocuğu da yanında getirdin mi? Şu oğlunu diyorum, lanet oğlun da seninle geldi mi?
3: Otur. Oğlan bu. Otur hadi. Her şey yolunda. Bak nasıl da üzdün adamı. Seni baban sanıyor.
0: Önemli değil Bay Deacon.
3: Önemli değil. Bu kadar mı Folk? Demek önemli değil. Hı?
0: Zamanında söyleyecek fırsatım olmadı ama üzgünüm efendim. Başınız sağ olsun. Eli için çok üzgünüm.
3: Defol buradan. Hemen. Gidecek misin yoksa geçmene yardım mı edeyim?
1: Mesele de bu Grant. Burası halka açık bir bar. Herkes burada içebilir. Bu da ona dahil. Sen de.
4: Evet, sorun onun barda olması değil. Asıl sorun Kievra'da olması. Şimdi bunu anlıyoruz. Oğluna da anlat. Sizin için Kievra'da oğlunun kızıma yaptıklarını asla unutmayan insanlar dışında bir şey yok.

0: Sakin ol Gretch. Öylesine takılıyordum. Onu boğacak değilim elbette.
1: Onu öldürebilirdin.
0: Peki tamam, özür dilerim. Özür dilerim Eli. Özür dilerim. Tamam, sakin ol. Sakin ol.
1: Sen ciddi misin? Sen ne dedin bana?
0: Evet.
1: Aptal mı?
0: Evet,
1: aptal
0: elbette,
1: mı dedin?
0: Aptal.
1: Hiç komik değilsin.
0: Evet.
2: Eli, gel biraz uzaklaşalım.
0: Hadi ama eğlenceliydi.
1: Senin derdin ne, söylesene. Derdin ne senin ha?

0: Nerede o kirli domuz ha? Mahvoldun sen. Neredesin? Yukarıda mısın ha? Aynasız. Uyan aynasız. Uyan seni kokuşmuş hınzır. Hey, tekrar kasabamıza gelmiş ne yapıyorsun ha? Hey, sana diyorum uyan hadi. Sen lanet bir katilsin. Çok doğru. Evet. Zavallı küçük Eli'yi öldürdün. Yalancı. Hem katilsin hem de yalancı. Hey!
1: Ha, günaydın. Ben Aaron. Dinle, burada biraz daha kalmam gerekecek. Cenaze epey yıkıcıydı doğrusu. Bu yüzden bir süre daha kalıp aileye birkaç konuda yardım etmek istiyorum. Ne kadar sürer emin değilim ama en azından bir günümü alır yani. Neyse, teşekkür ederim.

0: İyi günler.
1: Nasıl gidiyor? Yardımcı olabilir miyim?
0: Ben Aaron Falk. Headler'ların arkadaşıyım.
1: Aa evet. Greg Rekko. Yerel polis. Jerry uğrayacağını söylemişti. Federal polis, öyle değil mi? Önemli bir şey olmalı.
0: Hayır, kişisel bir mesele için buradayım.
1: Pekala.
0: Onlara, kayıtlara bakacağım.
1: Peki. Söyle. Evlerine öyleyse. Sana göstereyim.
0: Harika.

0: Onları sen mi buldun? Yani cesetleri.
1: Evet. Karen oradaydı. Görünüşe göre Luke'u kapıda karşılamış. Bilmiyorum. Eşin seni kapıda karşılıyor mu?
0: Ben evli değilim dostum.
1: Evet, biraz aklımı kurcaladı.
0: Oğlanı nerede buldun?
1: İşte burada.

0: Görmek istersen Charlotte'ı da burada buldum. Şu
1: Bu adam.
0: hayır diğeri. Bağırmaktan ciğerlerini parçalamış. Susuz kalmış. Şey, 8 adım saydım. Heyecanlıydı ve kalbi küt küt atıyordu. Fikrini 8 adımda değiştirip bebeği vurmamış.
1: Belki bebekler iyi tanıklar olmadığındandır. Sen ne dersin?
0: Bilmiyorum. Onu tanıyordun, değil mi? Sen ne düşünüyorsun?
1: İlk kez mi bir cinayet yerini görüyorsun?
0: Evet.
1: Sonrasında yardım aldın mı?
0: Evet, Ballarat'ta psikoloğa gittim. Çok yardımcı olmadı.
1: Bir kere de olmaz. Devam etmen gerekiyor.
0: Evet, biliyorum.
1: Çevreyi gösterdiğin için teşekkür ederim.
0: Tabii önemli değil.

0: İyi bir törendi.
1: Aa, ihtiyacımız olan şeydi. Ağacın hiç şansı yok gerçi. Öldüğünde çocuklara ne diyeceğiz Tanrı bilir. İşte burası. Çalışma yeri.
0: Muhasebeci miydi?
1: Evet. Genel olarak haftada 2 gün.
0: Farkında olduğun bir sıkıntısı var mıydı?
1: Şey, yani biliyorsun. Diğer müfettişlere de söylediğim gibi. Yalnızca hesapta ufak tefek yanlışlar. Önemli bir şey değil. Fakat onunla konuştuk ve kocasına biraz kızgındı.
0: Neden kızgın olduğunu söyledi mi?
1: Belli belirsiz. Bilirsin para. Burada herkesin o konuda sıkıntısı var.
0: Ondan korkuyormuş gibi geldi mi? Sana, yani Luke'tan.
1: Yani hiç öyle gelmedi. Belki de yeterince iyi dinlememişimdir. Sinyalleri kaçırdığım belli.
0: Pekala. Teşekkür ederim.

0: Her zaman. Dinle, ne dersin? Bir ara mesleğinle ilgili konuşmaya gelebilirsen çocuklar bayılır. Herkese esin kaynağı olursun.
1: Zaman ayırdığın için
0: elbette,
1: teşekkür ederim.
0: Elbette, ne demek.
1: Sağ ol. Gretchen. Merhaba.
2: Merhaba. Hayalet gördüğümü sandım. Buradan gitmek için sabırsızlanıyordum.
1: Evet, Karen'ın çalıştığı yeri görmek istedim.
2: Evet, burası. Doğru gelmişsin.
1: Nasıl biriydi?
2: Daha genç. Aslında iyi bir insandı.
1: Hedler'lar biraz daha kalmamı istedi.
2: Evet, tabii isterler. Barb yaptığı keklerle Kadınlar Birliği'nin kraliçesi olmuş bir kadın. Böyle bir çocuk yetiştirdiğini asla kabul etmeyecektir, değil mi?
1: Hey, burayı hatırlıyor musun? Üçüncü sınıf. Bayan Messi.
2: Evet. Kayıt cihazımı almıştı. Birinci sınıf hatırlıyor musun? Kitabıma tuvaletini yapmıştın.
1: Pislemedim.
2: Evet, yapmıştın. Tuvalete gitmenize izin vermediler. Sen de tutamadın. Sonra Luke da ayağa kalkıp sana eşlik etti. Hatırlamıyor musun? Dayanışma. Buralarda kalacaksan yemek yemen gerek.
1: Bu akşam?
2: Başka randevun mu var?
3: İşte burada. Merhaba Taş Ağaç. Bana bildiklerini anlat.
4: Bu çok güzel.
3: Her şeyden kaçmak için buraya geliyorum. Bana yardım eder misin? Lanet olsun.
4: Aa, lanet olsun.
3: Aaron.

0: Sonsuza kadar burada unutulurdu. Getirdim.
1: Annemin olduğu için önemli.
0: Onu özlüyor musun?
1: Sen özlüyor musun?
0: Üzgünüm.
1: Şunu demeyi kes.
0: Eli?
1: Tamam, bir şey yok.
2: Merhaba.
3: İyi günler.
2: Ah. Bir şey buldun mu?
3: Hayır, henüz bir şey yok. Merak ediyorum da sabah ben geldiğim zaman kulübede ne arıyordun?
2: Ah. Oradaki mermiler eşleşmiyor. Üç el bununla ateş edilmiş Remingtons. Mavi fişek. Ama bütün arazide yalnızca Winchester bulabildim. Parlak kırmızı fişek. Yani hala arıyorum ama

0: Luke'la buraya balık tutmaya gelirdik.
1: Pekala.
0: Şimdi şu haline bak.
1: Dedektifler Luke'un eve 4.30'da gelip ailesini öldürüp kendini öldürmek için buraya geldiğini söylüyor. Doğrusu ben ölmek için burayı seçmezdim.

0: Bu gölün etrafında yan yana üç ev var. Luke'un ailesinin, Mal Deacon ve Grant Dawn. Murray'lerin mülküne kim bakıyor şimdi?
1: Jamie Sullivan. Büyük annesiyle yaşıyor. Evet, Jamie Sullivan. Luke'un öldüğü gün onunlaydı. Tavşan vuruyorlarmış. Onu birkaç kez emniyete getirdim. Ne oldu?
0: Tavşan vurduğunu mu söyledin?
1: Evet, neden?

0: Kim bu peki?
1: İyi günler. İyi günler, merhaba.
2: Sakin ol büyük anne, polisler. Uzun kalmayacaklar.
0: Çikolatalı kek yapmıştım. Biraz ister miydiniz?
3: Aa, hayır, karım bana şekersiz diyet yaptırıyor.
1: Ben biraz alabilirim, teşekkür ederim. Silahına bakabilir miyiz?
2: Evet, elbette.
0: Luke Hedler için mi geldiniz çocuklar?
3: Evet, birkaç yarım kalmış işi hallediyoruz.
0: Zavallı Barb ve Jerry. Onlara sevgimi iletir misiniz? Cenaze törenine gitmek istedim. Ancak Jamie araba kullanmamı istemiyor.
1: Teşekkür ederim. Bunun için ne kullanıyorsun?
2: Tavşanlar, kangurular.
0: Sürekli beni vurmasını istiyorum ama torunum çok hassas bir ruh.
2: Tavşanlar son zamanlarda kanola tarlasına dadandı. Ben de Luke'tan gelip yardım etmesini istedim. Hepsi bu.
1: Mermiler senin miydi? Hangi marka?
2: Bilmem. Winchester, Remingtons. Hangisi ucuzsa? Neden?
3: Luke hiç kendininkilerden getirdi mi?
2: Tavşanlar benim, mermi de benim. Öyle düşün.
1: O gün sana nasıl göründü?
2: Normal. Aynı.
1: Burada ne kadar kaldı?
2: Bilirsin, belki iki dublelik bir şey işte.
1: O gittikten sonra çıktın mı peki?
2: Hayır. Burada kalıp büyük annemle çay içtik.
3: Ailesi hakkında bir şey dedi mi?
2: Lanet kadınlar.
1: Lanet kadınlar mı?
3: Ne demek istedi?
2: Ona Karen nasıl diye sordum. Lanet kadınlar, varsa yoksa dırdır dedi ve bir tavşan daha vurdu. Sonra gidip karısını vurdu ve de çocuğunu.
4: Dünya liderlerinin katılım sağlaması bekleniyor. Gelişmelerle ilgili bilgileri aktarmaya devam edeceğim.
5: Merhaba dostum.
1: İyi günler.
4: Sizden ayrılmayın.
6: İyi günler.
1: İyi günler.
6: Seni cenazede gördüm. Kalıyor musun?
1: Evet.
6: Tam da kapatıyordum. Bir şey lazım mı?
1: Hayır, ben... Babam ben küçükken burada çalışırdı. Sadece biraz anılara daldım. Hepsi bu.
6: Falk mı?
1: Evet, Aaron.
6: Doktor Lee, Chris Lee.
1: Tabii ya. Hedler'ları tanıyor muydun?
6: Evet, bu işte herkes tanırsın.
1: Evet, bazen fazladır eminim. Hey, düşünüyordum da Luke, onun sıkıntılı bir hali var mıydı acaba? Yani Karen'ın yarası beresi var mıydı?
6: Bunu söyleyemem, biliyorsun. Evine hoş geldin.
1: Sağ olasın.
7: Billy!
1: Bir gece daha kalsam sorun olur mu dostum? Dolusun biliyorum
7: sorun
1: ama
7: değil
1: belki
7: dostum.
1: Bana...
7: Dolduk. Taştık battık zaten.
1: Teşekkür ederim.
7: İyi geceler.
8: Merhaba.
1: Nasılsın?
8: İyiyim. Güzelmiş.
1: Evet, biraz halka destek olayım dedim.
8: Yakışmış. Sokak barlarının birinde içki servis ederken hayal edebiliyorum.
1: Hayatım hakkında yanlış fikirlerim var.
8: Öyle mi?
1: Hı.
8: Pekala.
1: Teşekkür ederim.
8: Ben teşekkür ederim.
1: Sağlığına. Seni görmek güzel.
8: Seni de. Tüm kasabanın soruşturmandan haberi olduğuna şaşırmazsın herhalde, değil mi? Pek çok kişi de kendi işine bakman gerektiğini düşünüyor.
1: Söylesene, sen buna inanıyor musun? İçinde hiç şüphe yok mu yani?
8: Bazı şeyler göründüğü gibi değildir. Dedektiflik okuluna gitmedim ama...
1: İyi günler.
9: Ne alırsınız?
8: Ortaya balık sepeti alabilir miyiz?
5: Evet, iyi tercih.
1: Ah, okyanustan o kadar uzak ki.
8: Kapa çeneni, bayılacaksın.
1: Fazladan kerevit koyar
5: mısın? Tamam, oldu bilin.
8: Teşekkürler Kelly.
1: Sana hiç sert davrandı mı?
8: Luke mu? Hayır. Pislik bir herifti ama...
1: Birlikte şansınızı denemek mi istedin?
8: Evet. Yani... Sanırım Ellie'den sonra hassastık ve... Sen gittin. Sonra... Birbirimize sarıldık. 4 aptal çocuktuk.
1: Sence Ellie'ye ne oldu?
8: Aaron lütfen. Sadece oturup kafayı çekebilir
1: Daha
8: miyiz?
1: Daha önce o zamanlar ne düşündüğünü hiç söylemedin bana.
8: Bence intihar etti. Sanırım Luke orada koptu. Bence Tanrım desteğe ihtiyacı olan bir çocuktu. Yani bilmiyorum. Evde olup bitenler...
1: Ne gibi?
8: Babasından nefret etmesi gibi. Annesi terk ettikten sonra insanlar destek olmalıydı. Ama herkes sırtını döndü. Bu konuda çok yetenekliyiz, öyle değil mi? Bu konuda suçlu hissettiklerine eminim. İnsanlar suçlu hissetmekten hoşlanmaz. Bu yüzden üzerinde senin adın yazan bir not buldular. Hayatlarının sonuna kadar seni suçlayabilirler. Çünkü daha kolay.
9: Hop hop hop hop hop hop. Merhaba. Ne oluyor burada?
10: Hızlıca yukarı mı? Yapacaksınız. Biliyorsun dikkatli olmalısın Gretch. Bu herifle dolanan kelebekler ölmeye meyilli oluyor.
8: Aa, Grant, arkamı kolladığın için teşekkür ederim.
10: Arkanı da kolladım, önünü de. Söylemeliyim, bugün çok çok güzel görünüyorsun. Bu elbise çok güzel. Bunun için mi? Tanrım, umarım değerini bilirsin Folk.
1: Ne istiyorsun dostum?
10: Madem sordun söyleyeyim. Neden defolup geldiğin yere gitmiyorsun ha? Burada olanlar seni hiç ilgilendirmez. Hiç.
9: Görüşürüz Gretch. İyi eğlenceler.
11: Hadi Grant.
8: Karon dayı ateş sarmış. Yağmur için o kadar uzun zamandır bekliyoruz ki.

0: Merhaba. Merhaba. Barb. Jerry. Barb.
1: Oh, merhaba canım. İyi bir temizlikle bütün sırlar açığa çıkıyor değil mi?
0: Seni seviyorum baba. Babalar günün kutlu
1: olsun.
0: Biri de
1: babası gibi belli ki heceleme de kötüymüş. Aaron. Bütün bu eşyaları ne yapacağım şimdi ben?
0: Belki de her neyse bir süre bırakamaz mısın?
1: Hayır, Jerry yüzleşmemizin zamanı geldi diyor. O tanrım, bunlar kütüphane kitapları. Bu lanet şeylerin zamanı ne kadar
0: ben
1: geçmiştir.
0: Ben onları götürürüm, geri götürürüm. Merak etme. Çiftlikte ne yapacağınızı düşündünüz mü?
1: Neden, bir şey mi öğrendin? Çiftlik mi sebep olmuş?
0: Hayır, muhtemelen hayır.
1: Peki ya para durumu?
0: Yersiz bir şey yok.
1: Ama hala buradasın.
2: Dosyalara baktın mı?
0: Evet. Ve hiçbir şey çıkmadı, üzgünüm.
2: Luke'la devam ederiz diyorduk ama... Bundan sonra her şey... Makinelerle olacak zaten değil mi? Uzaktan kumandalı, GPS'li, insansız çiftlikler. Bir düşünsene. Şehirlere gerek yok. Hiçbirimize gerek yok. Şuna yardım eder misin?
0: Evet, tabii.

0: peculiar under the Milky Way tonight.
1: Çok güzeldi.
2: Annem de bana söylerdi. Tekrar, tekrar, tekrar.
3: Bana biraz duygulu geldi. Ben gidip tuvaletimi yapacağım.
4: Şerefe.
3: Ah, lanet olsun.
2: Luke.
4: Hey,
2: numara
4: Luke.
2: Yapıyor.
4: Sakin ol.
3: Acele etmediniz değil mi?
2: Sersemin tekisin.
4: Lanet olası sersem. Ah.
2: Gerçekten mi? Midemi bulandırıyorsunuz. Onu şımartma şekliniz mide bulandırıcı.
3: Tanrım Eli, sana ne oluyor?
4: Neden dönmüyoruz?
2: Hadi dönelim.
3: Hayır, arkadaşça soruyorum. Gretch bile söylüyor.
2: Luke.
3: İçtiğin yok, güldüğün yok.
2: Luke. Tamam, gidiyorum.
3: Kahretsin Eli, üzgünüm. Geri gel, Eli.

0: Yani Karen Hadler'la hiç tanışmadın.
1: Doğru.
0: Öyleyse neden senin hakkında bir makale saklamış?
2: Evet
1: hiç
2: böyle.
1: Hiçbir fikrim yok.
2: Şimdi daha yükseğe çıkın. Biraz daha yüksek. Evet, olur dostum. Güzel, harika. Öyle kalsın.
3: Bakın kim gelmiş. Domuzlar. İş mi arıyorsunuz baylar? Ha? Tüh, çok kötü oldu. Sersemleri işe almıyoruz.
1: Egrant, Karen Hedler'la ilişkini nasıl tarif edersin?
3: Tatmin edici Sal.
1: Onu çekici buluyor musun?
3: Buralarda hiç fena değil. Evet.
1: Onunla en son ne zaman konuştun?
3: Gerçekten söyleyemem, bilmiyorum.
1: Peki ya ölmeden bir hafta önce? 19 Şubat'ta?
3: Bunu yapmak zorunda mıyım? Ha? Bu sersem beni öylece sorguya çekiyor ve sen de orada oturuyorsun.
0: Belki de bizi adının öldüğü hafta neden Karen Hadler tarafından yazıldığını açıklamak istersin.
3: Bunu benim üstüme yıkamazsınız.
0: Neyi yıkamayız Grant?
3: Dinle. Luke Hadler ailesine mermi yağdırmak istemişse bu onun lanet sorunu. Bunun benimle hiçbir alakası yok. Hiç.
1: O öğleden sonra neredeydin Grant?
3: Polis raporunda yazıyor. Lanet raporu oku.
1: Evet, okudum. Burada ismini verdiğim birkaç arkadaşınla doğu yolunda çalıştığın yazıyor. Arkasında duruyor musun?
3: Evet, bütün gün oradaydık. Sonra da bara gittik. Gidin sorun. Sen sordun, git onlara sor.
0: Çok çalıştın değil mi? Amcanın çiftliğinde. Ölünce satmayı mı düşünüyorsun?
3: Seni hiç ilgilendirmez.
1: Peki ya Luke'un çiftliği? Yakında satılacağını duydum da.
0: James Salomon'unkini almaya çalışıyorsun değil mi?
1: Yan yana tam 3 çiftlik. Potansiyel yatırımcılar için kulağa hoş geliyor Grant. Sen ne dersin?
3: Canın cehennemi. Senin de canın cehenneme Falk.
1: Grant.
4: Adamı beni tanıyormuşsun gibi söyleme. Benim kim olduğumu bilmiyorsun. Beni asla tanımadın Falk. Tanımadın. İsmimi öyle söylemeyi bırak.
1: O günkü hareketlerini kontrol edeceğiz. Söylediğin her şeyi kontrol edeceğiz. Belki seni de koruyacak birkaç arkadaşım vardır. Kim bilir. Ancak üzerlerine yeteri kadar gidersek mazeretleri hemen çözülür.
3: Seninki gibi, ha? O zaman sen Velok'un kullandığı mazeret gibi mi? Neydi o? Tavşan mı vuruyordunuz?
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
6: Otel harika.
7: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
8: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Ben Feyyaz.
11: Bu da Sarı Kola.
10: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
12: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
10: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
13: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
10: Değişemem ve değişebileceğime dair
12: inancım da yok.
10: Başka lezzet yok.
13: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
14: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.

0: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
9: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
10: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
8: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
11: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
12: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
13: Budur. Gelmiş geçmiş en iyi pirinç şeftali. Budur, boş ver sen bu reklamı. Kendin nereye uzadı, ilk
14: yudumda sen de söyle. Füsti, yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
11: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandwich Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
15: Otel harika.
16: Evet ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış.
19: Şunun güzelliğine bir bakın ya.
18: Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
5: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
6: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
12: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
13: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvel Ultra Hacimle Hacim 1, Kepek 0.
14: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
15: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki

0: Hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder. Çekilişe katıl.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
5: Güvenlik kameraları. Hepsine bakmak istiyorum. Dov yalan söylüyor. Mazeretini test etmek istiyorum.
6: Evet, hepsi elimizde.
5: James Sullivan da büyük annesiyle değildi. O da yalan.
6: Evet. Evet, barın yanından bir tane var. Bir tane eczane deposundan, iki tane benzin istasyonu ve iki de okuldan.
5: Ondan başla. Okuldan başla.
6: Hı hı. Okul çıkışı. Karen Hadler burada. Olaydan iki saat önce...
5: Bir terslik görünüyor mu?
6: Bilmiyorum.
5: Tersliğin kendi benim lan.
6: Sonra bir süre bir şey olmuyor. Bir saat. İki saat. Ah, Müdür Whitlam geliyor. Şu an biliyor, onu aradık. Evet, bu kadar. Sağ olsun. Bu da Luke'un arabası. Vurmuş gölde bulduk.

0: Eli, dün akşamki olanları bir konuşabilir
1: miyiz? Konuşacak bir şey yok.
0: Var, bak sadece yardım etmek
1: istiyorum.
0: Yardımına
1: ihtiyacım yok.
0: Saçmalık.

0: Ellie, şunu eve götürmeme yardım eder misin?
1: Bunu yapamam.
0: Önemli değil.

0: Ah tanrım. Pekala millet, bize biraz yer açın. Lütfen. Kimse bir şey gördü mü? Bir şey gören
1: Hayır,
0: var mı?
1: Hiçbir şey görmedim.
0: Hiç kimse mi? Tamam. Cim.
2: Katil. Evet, manyağın teki buzağı almıştı. Onu var ya, gerçekten. Ben yerinde olsaydım...
3: Evet. Tabii ki bu yeterli olacaktır.
1: Hepsi bu kadar sayılır.
3: Pekala beyler. Tamam, bekleyin. Onları indireceğiz, tamam mı?
4: Nerede o? O burada mı?
0: Seni burada istemiyorum. Onunla ben konuşayım.
3: Dostum dinle. Gel biz de bir şeyler içelim, olur mu? Arabanı yıkayacağız. Olur mu? Hey Walt, John. Şunları indirin, tamam mı? Hepsini indirin.
5: Eli? Eli?
4: Dostum, güzel mekanmış.
3: Evet. Kırsal bölgede banliyö. En kötü kombinasyon. Aldın mı?
4: Tamam, evet.

0: Al bakalım.
1: Ah, dostum teşekkür ederim. Sağlığına.
0: Sana da teşekkür ederim.
1: Yardımın için teşekkür ederim.
0: Dert etme. Yardım edebildiğime sevindim.
1: Kirli suları biriktirmemiş olsan ne yapardım bilmiyorum.
2: Sesini duymak istersin diye düşündüm.
3: Merhaba Sandra, ben Karen. Korkarım Billy bugün gelemeyecek. Havalardan biraz kırgın. Sanırım eve gelse daha iyi, tamam mı? Geç haber verdiğim için üzgünüm. Pekala. Görüşürüz. Kendine iyi bak Sandra. Hoşça kal.
2: Gerçek biri olduğunu anladı.
1: Geri aradın mı peki?
2: Açıkçası sinirlendim. Planımız vardı ama...
0: Aşkım, aşkım. Böyle bir şey olacağını nereden bilebilirdin? Tamam mı? Kimse bilemezdi.
2: Özür dilerim. İyi biriydi. Samimiydi.
1: Buralarda ender görünen bir özellik.
2: Onu herkes severdi. O hayvanın Kerem ve küçük oğluna yaptığı şey.
0: Evet. Aaron çocukken Luke Hedler'la arkadaşmış. Yani...
2: Belki de o zamanlar farklıydı. Sen... Kerem ve Billy'nin son anlarını hayal edebiliyor musun peki? Edebilir misin?
1: Şey...
2: Özür dilerim.
0: Sana bir şey gösterebilir miyim?
1: Tabii.
0: Bunu buldum.
1: Aa, vay canına.
0: Okul arşivi. Sen ve baban.
1: Ah, bu inanılmaz.
0: Dinle ben... Sandy için üzgünüm. İşe alma sebebim oydu. Melbourne'dayken biz soyulduk ve kızlar evde değildi. Tanrı'ya şükürler olsun. Onlar bize bıçak dayadı.
1: Tanrım.
0: Evet, iki tane keş. Kasayı boşalttılar, bilirsin. Sandy'nin bütün mücevherleri.
1: Polis ne dedi? Buldular mı yoksa?
0: Yakalayamadılar ve... o zamandan beri bıçak sırtında.
1: Tabii ki.
0: Evet. İçindeki çatışma...

0: hissediyorum. Bilemiyorum, bazen benden uzaklaşıyormuş gibi hissediyorum. Neyse. Bir içki daha?
1: Olur tabii.

0: Hey dostum, Aaron'u gördün mü? Hayır mı? Okuldan sonra nereye gitmiş olabilir ki? Hayır, genelde direkt eve gelirdi.
1: Merhaba baba.
0: Oğlum, nerelerdeydin? Nehirde bir ceset bulmuşlar diyorlar. Bir genç, sen sandım. Seni seviyorum. Aaron. Aaron.

0: Herkesi kıyıdan çekin. Geri çekil.
1: Kızım.
2: Eli.
1: Kızım.

0: Bunun için mi o kadar didindim? Ah, o kadar istiyorum ki.
1: Hep söylüyorum, bir kadeh içebilir.
0: Bir kadeh, biliyorum.
2: Ne kadar kaldı?
0: 4 hafta, her şey iyi.
1: Bebek ters duruyor, dönmesini bekliyoruz.
0: Dönmeyebilir, babası gibi inatçı olabilir.
1: Tabii.
0: Gidip tatlıyı fırına koyar mısın lütfen canım?
1: Hallederim.
0: Teşekkür ederim.
2: Bana şeker yasak, teşekkür ederim.
0: Diyet yüzünden aldanıp sızlanıyor musun?
1: Hayır.
0: Umarım öyledir. Tüm hamilelik boyunca her akşam bir paket Tim Tam yedi.
1: Evet.
0: Benim değil, onun hamilelik şekeri çıkacak. Ona iyi geldin.
2: Hı?
0: Sanırım senden hoşlanmaya başladı.
2: Evet, dinle, bence çok başarılı. Biliyorsun, çok kararlı ve çalışkan biri.
0: Ayrıca kolay güveniyor. İşi için iyi değil ama çocukluğundan beri polis olmayı istedi. Ben de onu destekledim.
2: Evet, buralara kadar taşınmışsın.
0: Evet, öyle. Sanırım biri gelip onu kendi çıkarları için kullanırsa bu kötü olurdu.
2: Hakkımda dedikodu mu duydun?
0: Şöyle böyle.
2: Hı. Açıkçası kocan gibi ben de ailesini Luke mu öldürdü, bunu öğrenmeye çalışıyorum.
1: Ah, olamaz. Seni sorguya mı çekiyor? O çok
0: evet,
1: sever.
0: Çünkü senin ve bir yabancının alınma ama seri katilin tekini kovalamanız hiç hoşuma gitmiyor.
1: Bak, onları kovalamak benim işim.
0: Onları bulduğundan beri uyumuyor.
1: Hey! Hiç hoş değil.
2: Bak, gerçekten endişelenecek bir şey yok.
0: Söz mü?
2: Söz veriyorum tabii.
0: Güzel.
3: Aaron dostum, başımız belada. Ellie'ye verdiğin not, üstünde buldular. Senin yaptığını düşünüyorlar. Nehirde buluşmak mı istemiştin?
4: Evet ama gelmedi ki.
3: Peki dostum, sana asla inanmayacaklar, biliyorsun.
4: Tanrım.
3: Aaron, dinliyor musun? Sana yardım edeceğim. Sorduklarında bekledim ama gelmedi diyeceksin. Sonrasında benle birlikte Kurin yolunun oradaki otlakta tavşan vurduk. 1-2 tane vurduk, tamam mı? Hayır, 2 tane vurduk. 2 tane, tamam mı? 2 de.
4: Peki, tamam. 2.
3: Peki. Unutma. Birlikteydik. Hadi söyle.
4: Luke Heather'laydım.
3: Evet.
4: Kurun yolundaki otlakta tavşan avlıyorduk.
3: Tamam.
5: Okul çıkışından sonra nerede olduğunu bilmediğiniz ev

0: misiniz?
1: Bir fikrim yok.
2: Tavşan avlıyordum.
0: Hangi civarda?
2: Kurun yolundaki otlakta.
0: Tek başına mıydın yoksa?
2: Hayır, Luke Hedder'laydım.
0: Sadece sen ve Luke yani?
2: Evet. Ben ve Luke.

0: senden. Sakin ol, otur.
1: Bunu büyükanneden mi öğrendin boşboğaz?
0: Kes sesini. Lanet çeneni kapalı tut, tamam mı?
1: Lanet olası
0: gevezer. Lanet çeneni kapa, tamam
1: lanet
0: mı?
1: Lanet sersem.
0: Çeneni tutman senin iyiliğine. Lanet olsun Tanrım, iyi misin?
2: Yanlış yer, yanlış zaman.
0: Burada ne out oldu ha?
3: Dostumuz Dav, James Sullivan'ın çiftliği satın alacağını söylediğinden Hedler davasında adının geçtiğini düşünüyormuş.
0: Seni rahatsız ediyorsak Grant, o zaman tek yapman gereken Karen Hedler'ın neden öldürülmeden önce senin adını bir kağıda yazdığını açıklaman.
2: Ben nereden bileyim?
0: Bana anahtarları ver.
2: Anahtarlar 5 kilometre ötede.
0: Biraz yağ yakarsın.
2: Sersem.
0: Sen benimle geliyorsun. Neden eve gitmiyorsunuz siz de?
3: Pekala. Pekala, yeterli. Hey.

0: Her şey yolunda.
1: Doktor, seninle biraz konuşabilir miyiz? Sen burada bekle. Hedler'ların öldürüldüğü gün Jamie'nin buradan geçtiği görüntüler var. Bize yalan söyledi. Bize evde olduğunu söylemişti. Bize gerçeği anlatmak için bu son şansın.
0: Bak, ben hemen bir şey söylemek istemedim. Jamie süzme bir... Ona söyledim ama... Sanırım panikledi.
1: Burada mıydı?
0: Edgar'ların öldürüldüğü gün. Öğlen 4'e kadar ameliyattaydım. Bana mesaj gönderdi. Buraya gelmesini söyledim, her zamanki gibi. Geldi ve sohbet ettik. Soğuk bir şeyler içtik ve... Yatağa gittik.
1: Dostum, soruşturmaya müdahale, polis memuruna yalan, kiminle yattığın umurumda değil. Gerçekleri istemiştik, vaktimizi harcadın.
2: Gerçekten de böyle bir kasabada gerçekleri öğrenebileceğini mi sanıyorsun?
1: Anlayamadım.
2: Bir konuda o kadar zaman yalan söylersen bir alışkanlık olur.
3: Volk, sen katilsin.
4: Burada kal.

0: Baba. Dinle, izin ver cenazeye kalayım.
1: Gidiyor musun? Onu gömmemiz lazım.
0: Geri geleceğim.
1: Söz ver.
0: Luca, vedamı ilet.

0: Ey ona dokunma seni pislik. Her hafta buraya gelip onu temizliyorum. Ellerini ondan çek.
1: Sorun değil dostum, zaten gidiyorum.
0: Hey. Hey. Sen. O çocuksun değil mi? Folkların çocuğu. Babası değil.
1: Evet, ben o çocuğum.
0: Biliyor musun, bana yalvardı. Baban. Benden polis halledene kadar herkesin geri durmasını istedi. İstese ona günahımı bile vermem. Kendi babanın seni umursamaması çok kötü bir şey olmalı. Baban korkak olabilir ama değil. Heather Veledi ile uydurduğunuz hikayeye kanmazdı o.
1: Neden Luke'la birlikte oğluma hiç inanmadın? He? Bildiğin bir şey mi var acaba?
0: Bildiğim şey kızımı sevdiğim.

0: Baba.
1: Arabada kal.
2: Neden durdun ha? Devam etmen gerekirdi.
1: Sen kazandın. Gidiyoruz.
2: Güzel. Güzel. Durma öyleyse. Gözden yok olana kadar bu yoldan devam et.
3: Bize yaptığın onca şeyden sonra. Oğlumun bununla ilgisi yok.
2: Öyle mi?
3: Onlar arkadaştı.
2: Nereden biliyorsun ha?
3: Burası bizim evimizdi.
2: Umurumda değil. Çekil. Sakın geri gelme. Bir tane çakacağım şimdi.

0: Luke, bir kez soracağım. Yalnızca bir kez. O yüzden bana doğruyu söyle. O kızın ölümüyle bir ilgin var mı?
1: Hayır. Hayır baba. Tanrım, ben böyle bir şey sorduğuna inanamıyorum.
0: Gerçekten Luke'la mıydın?

0: Merhaba.
1: İyi günler.
0: Burada ne işin var?
1: Daha dostça bir yüzü görmeye ihtiyacım vardı. Güzel bir arazin varmış. Çok etkileyici.
0: Teşekkür ederim. Bir de yağmur sonrası görmelisin. Ben biraz daha devam edeceğim, olur mu? Kulaklarına tıpı ister misin?
1: Hayır, gerek yok.
0: Peki. Tavşanlar şurada. Görünce işaret ver. İşte bir tanesi. Denemek ister misin?
1: Tabii, olur.
0: Ders ister misiniz memur bey?
1: Hayır, sanırım böyle iyi.
0: Sorun ne? Orada duruyor işte.

0: Sen bilirsin. Ben yine de vuracağım biliyorsun değil mi? Arazimde bulunamazlar.
1: Lucky.
2: Tamam anne geliyorum.
0: Dağınıklık için kusura bakma.
3: Bir de benim evimi gör. Bunlar nedir peki?
0: Okula fon almak için başvurular. Kabus gibi.
3: Bu Karen'ın el yazısı mı?
0: Evet. Elimden geleni yapıyorum ama pek benlik değil. Crossley Vakfı bağış listesi. Bakalım geçen yıldan fazla olacak mı?
3: Sen mi devraldın?
0: Evet. Başvuru kafamı kurcalıyor.
3: Hey aklıma geldi de. Karen benden hiç söz etti mi?
0: Hayır sanmıyorum. Neden?
3: Hiç adım geçti mi diye merak ettim hepsi bu.
0: Bu yüzden mi geldin? Karen'ı sormak için.
1: Hey hey hey hey hey hey hey. Geri gel. Gel buraya kucak.
0: İşte böyle. Biriyle tanışmak ister misin? Bu dünyadaki en eski arkadaşım Aaron.
3: Merhaba.
2: Merhaba.
3: Nasılsın?
2: İyiyim.
3: Aferin sana.
0: Pekala, uslu duracaksın tamam mı?
2: Olurum.
0: Seni seviyorum.
2: Görüşürüz.
0: Teşekkür ederim Andrea. Yatıya kalacak. İyi denk geldi. Davayı çözene kadar kalacak mısın? Niye hala buradasın? Tamam, peki.
3: İş alışkanlığı.
0: Hayır hayır, sen hep suskundun. Ama sonra her şeyi görürdün. Aman Tanrım, aklıma bir şey geldi, gel. Gel bunu görmen lazım.
3: Aa, olamaz.
0: Evet.

0: Burada neler varmış?
1: Hmm.
0: Ha, acaba. Jimnastik ödülü mü? Dikkat.

0: Lucky olabilir. Aa evet oymuş. Bekle. Özür dilerim. Hemen geliyorum.
1: Merhaba Andrea. Her şey yolunda mı? Tamam, onu verir misin? Hayatım, iyi misin? Tamam, anladım canım. Tamam. İyisin değil mi? Aa tamam, bakalım çaydan sonra geçecek mi? Tamam tatlım, sen merak etme. Seni seviyorum. Tamam. Tamam, usludur, olur mu? Teşekkür ederim Andrea. Evet, tabii. Tamam, teşekkür ederim. Görüşürüz. Aa, biraz evi özlemiş.
2: Jerry ve Barb biliyor mu?
0: Hayır, bilecek bir şey yok.
2: Ya Karen?
0: Ne? Hayır. Söyledim sana, Lucky'nin babası gitti. Luke da eskiden beri dostum. Arada gelip Lucky ile ilgilenirdi, o kadar. Luke, Lucky'nin babası değil.
2: Peki, doğum belgesinde ne yazıyor?
0: Ne? Boş. Ayrıca bu seni ilgilendirmez. Ne var?
2: Lucky'nin babasının fotoğrafı var mı? Bana gösterebileceğin bir fotoğraf.
0: 2 gecelik bir şeydi. Fotoğrafımız falan yok. Neden yalan söyleyeyim?
2: Çünkü Luke öyle istedi.
0: Ne söylemeye çalışıyorsun?
2: Şey, sormak zorundayım.
0: Sor öyleyse. Sor.
2: 3 kişi öldürüldü. Ve umarım Lucky için Luke'la ilişkin hakkında söylediğin yalanlardan fazlasını yapmamışsındır onlara.
0: Defol. Defol git evimden.
2: Hey.
0: Hayır, defol git.

0: Sandra, iyi misin?
1: Sadece Scott'ı arıyordum. Bir şeyler içmeye gelebileceğini söylemişti.
0: Geç oldu. Belki de eve gidiyordur.
1: Evet, belki de. Sanırım üstüne çok yük binmeye başladı.
0: Söylesene. Sen iyi misin? Her şey yolunda mı?
1: Bazen evin dışında insanlar görüyor gibiyim. Bizi izliyorlar. Hayal işte. Ben geriliyorum.
0: Sizi neden izliyorlar?
1: Melbourne'de şey vardı.
2: İşte buradasın hayatım. Neredeyse kalpten gidecektim. İyi misin?
1: Buradasın sandım. Hepsi bu.
2: Pekala şey. Her yerde seni aradım. Hadi eve gidelim.
0: İyi geceler.
2: Sağ ol dostum.
0: Whitlam her akşam

0: Akşam burada mı dostum?
1: Evet. Bazen erkenden evine mi göndersem, yoksa kumara para bassın diye bedava içki mi versem kararsız kalıyorum. Sanırım bir gece daha kalacaksın.
0: Evet öyle.
1: Gevera'nın gölü.

0: Ah, yüce tanrım.
1: Deacon karakola geldi ve ona saldırdığını söylüyor.
0: Öyle mi?
1: Kızının mezarının başında yas tutuyormuş.
0: Yalan söylüyor. Neyse ben hallederim.
1: Hayır, etmeyeceksin. Çok dedikodu var. Görevde olmayan bir dedektif gelmiş, çözülen bir davayı yeniden çözmeye çalışıyor.
0: Hey, sakin ol.
1: Ellie Deacon'ın ölümünde adı geçen bir dedektif.
0: Aksini hiç iddia etmedi.
1: Ben de sormadım. Peki nedir bu? Bir intikam gezisi mi? Çünkü dostum sen Mal Deacon ve Grant Dove'u takmışsın. Bu kasabada 20 yıl önce ölen bir kızdan daha büyük şeyler dönüyor.
0: Bu ölümler arasında bir bağlantı var.
1: Bir şüpheli gerekiyor.
0: Uğraşıyorum.
1: Halk bana güvenmedikçe işimi yapamam.
0: Biraz daha zamana ihtiyacım var.
1: Hayır, olmaz. Bu işe burnunu sokmana izin vermek Cem'i hatasıydı. Artık gitmelisin, anlıyor musun? Bunu ben halledebilirim.

0: Merhaba Rita, o evde mi?
1: Şeyi bul. Burada ne yapıyorsun?
0: Karen'ın notu. Mesele bir isim değilmiş. O bir bağışmış. Okula yapılan bağış. Gidelim.
1: Tamam.
0: Karen bu bağıştan şüpheliydi. Grant Doe'dan korkmuyordu ya da kocasından. Bir şey buldu. Luke'a anlattı. Luke ona bu yazıyı gösterdi ve Karen da beni arayıp benden yardım isteyecek.
1: Peki ama ne buldu?
0: Scott Whitlam'ın kumar sorunu olduğundan eminim. Poker. Bunu sorgulattı. Sadece bunu. Sanırım yolsuzluğunu yakaladı.
1: Ya kamera görüntüleri cinayet gerçekleşirken okuldaydı?
0: Onu en son ne zaman araba kullanırken gördüm? Hep o lanet bisikletini kullanıyor, değil mi?
2: Kayıtlarımız gayet açık. Bağışı onayladık ve 2 ay önce bir hesaba $70,000 aktardık.
0: Tanrım.
1: Peki paranın aktarıldığına emin misiniz?
2: Kesinlikle eminiz. Parayı geri almak için bir şey yapacak mıyız?
1: Sağ ol Helen, gerisini bize bırak, biz halledeceğiz. $70,000 ve 3 ölü. Tanrım.

0: Ah, gelmişsiniz. Helen aradı. Crossley Eğitim Fonu'ndan. Onu arar mısınız? Acil olduğunu söyledi.
1: Laptopumu evde.
2: Önemli değil.

0: Scott, o nerede?
1: Az önce bir süreliğine çıktı.
0: Kızı hala sınıfta mı?
2: Nerede o?
1: Şurada, 3. sırada.
2: Kızı olmadan kasabadan gider mi? Hadi, hadi, hadi! Temiz. Lanet olsun. Remingtons.
0: Ormana.

0: Bunu yapmazdım.
1: Hey Scott. Burada ne yapıyorsun dostum? İyi misin?

0: Sakın yaklaşmayın.
1: O çakmak yere düşerse bütün orman yanmaya başlar, farkında mısın?
0: Hey! Lanet silahını hemen indir! Polis!
1: Dediğini yap. Bak, her ne yaptıysan şimdi bunu yapmak istemezsin. Bütün ormanı çıra gibi yakamazsın. Sadece yanmayı bekliyor.
0: Bırakırım dostum, yaparım.
1: Okul çok yakında. İçeride çocuklar var. Senin kızın da orada, anlıyor musun? Hepsi yanarak ölür.
2: Bak, aileni sevdiğini biliyoruz. Tamam mı? Seni onlarla gördüm.
0: Bütün bunlar ailem içindi benim. Onları buraya korumak için getirdim. Yine de beni buldular. Borcum olan para için geldiler. Benim elime çivi tabancası verdiler. Kızımı duvara çakacaklardı. Boğazına bıçak dayayıp onu keseceklerdi. Benim başka şansım yoktu.
1: Paraya ihtiyacın vardı. Ailen için, anlıyorum. Herkes anlayacaktır.
0: Karıma oğlana zarar vermek istemediğimi söyle.

0: Kasabayı kurtardığını söylediler. Okulu yanmaktan kurtarmışsın. Alevlerini çıplak ellerinle söndürmüşsün. İyileşecek. Bunu biliyorum.
1: Peki Scott Whitlam?
0: Tanınmaz halde. Onu Melbourne'e naklettiler. Yaşayacak.
2: Aaron. Uyanmanı bekliyorduk. Sadece biz değil. Sanırım bütün kasaba duydu. Teşekkür ederiz, çok teşekkür ederiz.
3: Baban seninle çok gurur duyardı. Nasıl bir adam olduğunu hep biliyordu. Hoşça kal dostum.
4: Girip bana iyi bir not verebilirsin.
5: Sonuna kadar 5 yıl.
3: Adamım benim.
6: Merhaba.
5: Merhaba.
6: Ben hastaneye gelmek istedim ama çok kızgındım.
5: Belki de seni cinayetle suçlamalıyım.
6: Evet.
5: Biraz modumuzu düşürürdü.
6: Biliyor musun, onu birkaç kez öldürmek istemiştim. O Karen'ı seviyordu. Asla ilk tercihi olmadım. Biraz...
5: Onun kaybı bence.
6: Gitmeden önce sana söylemem gereken bir şey var. Yıllardır sana söylemek istiyordum. Ben onu gördüm. Nehre giderken. Peşinden gitseydim onu durdurabilirdim. Ama gitmedim. Ayrıldım. Luke'la. O gün benimleydi. Yani ben de yalan söyledim. Yirmi yıl sonra yine görüşürüz ha.

0: Eddie? Eddie?
1: Eddie?
2: İlk kez beni annemin adıyla çağırdı. Benim adım Ellie diye bağırmak istedim. Benim adım Ellie. İsmimi bile benden aldı.
1: Lanet olsun. Grant, gel buraya.
2: Bir yumruk. Sert. Hissedemiyorum. Kanın tadını alamıyorum. Hareket edemiyorum. Ağlayamıyorum. Sıcaklık 40 derece. Yine de donuyorum. Annem de ondan nefret ediyordu. Evden kaçtı. Benim için geleceğini söyledi. Umut yerini yalana bıraktı. Artık benim kaçma vaktim. Bir elime geçirirsem onu geberteceğim.
3: Aman Tanrım.
2: Kaçmaya çalışırsan seni de gebertirim. Ancak denersin. Çünkü ben gitmiş olacağım. Çoktan. Başka bir isim. Başka bir ev. Buradan çok uzakta. Elveda, Ellie Deacon. Yeni bir hayat başlıyor.

0: Dur, dur. Dur.
1: Ah!

Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

Mahkum geliyor.

0: Harika. Biri daha geldi. Darılma dostum. Hoş birisin. Sana etrafı gösterelim. Yerleştirelim. Bak şu kovada çişimiz donar. Ve evet, hepsi bu.
1: Senin adın ne kız?
0: O Holga, ben Edgin. Seninki ne?
1: Çok hapis yattım ama hücremi bir kadınla paylaşmadım. Çok hoşuma gidecek.
0: Benden bir tavsiye. Holga patatesini yerken ona dokunulmaz. Gününe en sevdiği anı.
1: Çok konuşma be.
0: Tamamdır, devam et.
1: Biraz utangacısa beni biraz tanısan aslında seversin. Ama böyle yapma. Seninle çok mutlu olabiliriz.
0: Evet, bunu parmaksız eldiven yapacağım galiba. Etkileyeceğim kimse yok. Not fortune found nor fate divine come close to choking the juice of the vine.
2: Cherry crew we sip and sway, let's get the jigger to meet the day. Şarkı söyleme.
0: Tamamdır Tobias. Yarın aklanma konseyimiz var.
3: Fazla umutlanma Ed.
0: O nasıl söz öyle? Konseyde bu kez Jonathan da var. O bir ara kokra. Bizi salabilecek tek kişi o.
3: Boşa heveslenme.
0: Sen beni dinle. Bu senin son buz kırışın.
4: Lordlar İttifakı'nın verdiği yetkiyle atlanma konseyi toplantı oturumunu açıyorum. Oturum konusu Edgin, Darvis ve Holga Kilgor. Her ikisi de büyük soygun ve dalavericilik suçlarından cezalarının ikinci yılını yatmaktalar. Konseyimiz talepte bulunduğunuz affa uygun olup olmadığınızı değerlendirecek. Ne diyeceksiniz?
0: Teşekkür ederim Ağza Enderton. Ve konseyin seçkini azalır. Başlamadan önce ben Ağza Jarnıt'ın gelmediğini görüyorum. Onu beklesek mi acaba?
5: Ağza Jarnıt'ın fırtına yüzünden gecikti. Siz başlayın.
0: Anladım ama şimdi biz gerçekten ona güveniyoruz. Geleceğine.
4: Siz beyanınızı vermeye başlayın.
0: Pekala. Genel bağlamı anlatarak başlayayım.

0: Sürpriz olacak ama eskiden hırsız değildim. Bundan yıllar evvel Arpçı Cemiyeti üyesi olmuştum. Zorbalıkla yönetenlere karşı mücadeleye ve ezilenleri korumaya karşılıksız and içmiş hafiye teşkilatı. Karım Ziya kararımı destekledi ama bütün riskleri biliyordu. Gündüz misyonerlere kulak kabartır, kaçış yolunda haydutları durdurur, teyli kızıl büyücüleri adalete teslim ederdim. Akşam olunca sevgili karıma ve kızım Kira'ya dönerdi. Doğrusunu isterseniz çoğu zaman içtiğim andın karşılıksız kısmını sorgulayıp duruyordum. Karım bana, bize her şeyi vermene gerek yok, kendini versen yeter derdi. Jarnıt'ından haber var mı? Yakında mı? Bekleyebilirim.
1: Ne dediğimizi duymadın?
0: Tabii Fırtına, Jarnıt'ını biraz tanıyorsam hikayemi ilgiyle dinleyeceğine eminim. Bunun için bir yıl bekleyip sonra tekrar buraya gelmeyi istemeyecektim.
1: Devam et.
0: Anlaşıldı, devam ederim. Eğer bir arpçıysan düşmanın eksik olmaz. O düşmanlardan bazıları intikam peşindedir.

Kızıl Büyücü Kılıcı yarasını hiçbir keşiş düzeltemez. Onu geri getiremedik. Ziya ile birlikte andıma sadakatim de ölmüştü.

0: Affedersiniz, ben Jonathan'ın yokluğunda anılar ağır geldi.
1: Aynı terane.
0: Geçmişe dair en can alıcı yeri kaçırdı. Niye yaptığımı bilmeden karar vermesi doğru mu?
2: Jonathan olmadan da talebinize pekala cevap verebiliriz.
1: Sen devam et.
0: Peki, nerede kaldım? Akşam olunca sevgili karıma ve kızım Kira'ya dönerdim.
1: Fazla geriye gittin, bizi oyalama.
0: Doğru, özür dilerim. Pekala, asıl mesele. Onu takip eden aylar benim için utanç vericiydi. Holga ile o zaman tanıştım. Bana acımıştı. Bana değil de bebeğe. Holga da benim gibi dibe vurmuştu. Uzun yıllar önce bir yabancıya aşık olduğu için onu kabilesinden kovmuşlardı. Onunla abi kardeş gibi olduk. Karşılıklı güven ve saygıya dayalı bir birliktelik kurduk. İkimiz de meteliksiz, dürüst para kazanma yetilerinden yoksunduk. Bir değişiklik yapalım ve dürüstlüğe yol verelim dedik. Aklını başından alıyor. Oldum olası hep arzuladığın şeyle arandaki tek engelin incecik bir cam tabakası olduğunu fark etmek.

El kadar bebekle bu suçla örülü yaşam tarzını nasıl mı sürdürdük? Onu da yanımıza alarak. Ekibe Kira dışında da katılanlar olmuştu ve büyücü Simon ve Forge adında bir dolandırıcıyı da aramıza alarak hedefi yükselttik. Bir anda bir takım olduk. Evet, bizler hırsızdık ama yüksek standartlarımız vardı. Kimseye zarar vermedik, kaybettikleri kendisine dokunmayacaklardan aldık. Ama her şey o büyücüyle tanışınca değişti. Sofina'yla. Hakkında hiçbir şey bilmiyorduk. Corey'nin baş kulesini soymak için yardımımızı istedi. Orası en korunaklı yerdir. Bilmem duydunuz mu? Jarnet'in duymuştur. Baş kule kötülerden alınmış türlü ganimetle doluydu ve o kasaya girmeyi ancak bir arpçı başarabilirdi. Sofina bunun için gelmişti. Başta itiraz ettim. O kadar da düşmedik dedim.